Hürmetli radio dinleyiciler, Pergiz Tiyatr Dört Katnas Sanat Radyosu'ndan Bivas'tan kulatkan Vatan Minin Ailem programısını da almıştıratımız. Kani dostlarımızdan kegen uçurlağa Karapaksak anlaşılırımızdan Haşimcan hoşgepsiz karşanımız. Katnış uçurları bilen sanatını yakşı birleştirip isil menuatkan isil radio kanıl cümü bu Pergiz Tiyatr Dört Katnas Sanat Radyosu deb çıray ibadelerini evet edip dur Ahmet yaktırıp anlaşılırımızdan hoş bulduk. Onun başka Kayser Ayal isimli kadimiz mi? Programımızda ızcıl yaktırıp anlayıp da köpten köp rahmet bekan uçuruğunuzda. Hürmetli radio oğuluşlar, hem de yurtumdaki yenilikli sayıpımız diktanlar buludu. Bu sayıpımızda Şincan'ın Nahiye Rayon Sayahatçilikinin kımmeti tedirici özde digen temiri tahtılmız. Yakında Tongçın Sayahatçilik Supsi ilan kılgan 2026 yılı yazlık tatilde aldırmay sayahat kılıp nahiyelagi berip sayahat kılış yüzünlüşü toğrısıdaki dokladdiki sanlıq malumatı körüstülüşçe nahiyelagi berip sayahat kılışqa alaqdar məhsulatlarını aldın sakas kılış kızgınlıqı boldırqa oxşaş məskildikirin 63% aşqan. Nahiye rayonida avtomobil icarigi iliş kızgınlıqı boldırqa oxşaş məskildikirin 75%'n köpərək aşqan. Bazırı iştik nahiye rayonlardaki mənzilgahla top 10 tizimlikide Moğul Küren nahiyesi 8. orunda turgan. Bunundan ilgiri ilan kılıngan 2026 yıldaki salkında sayahitinin yüzünleşi toğrısıdaki dokulatta Moğul Küren'i okşaşla tizimlik kirip, bütün memleket boyunca sayahatçıla salkındaydıgan göher şehirge aylangan. Nahiyelagi berip sayahat kılışının alayirliki roşen boldi. Sayahatçıla 5A derecelik sayahat mansıra rayonlarına toplulışı bilip, ölçüre tuturup sayılı kılmaydıgan boldi. Bir cayda toxtagandiki sınaş tuyqusiga tekme ahmet berdigan, azada erkin sayahat halatini qoglashidigan boldi. Sayahatçıla bir taş yolunun ekmisi, tağ arsidiki keşki şapaqlıq güldürmamını xiyamqur, aşbısıldiki bir kaçı lanman üçün vaqt sarıp kılışını halaydigan boldi. Yıl boyu Qolja Moğul Küre taş yoluda qatnap turdigan Moğul Küredeki sayahat yetekçisi Hu Yubeyning bu vaqtki ta'siratı cho'nqur. U mundaq dedi. Ilgari Ömekni yetekleşte Qolja şehir rayonida uchrashib Moğul Küre nahiyesida to'xtaytdik. Hozir nurg'un sayahatchi o'z avtomobil haydab yoki avtomobilni o'tiga ilib osta sayohat qilib Angeli tavunda bulutlarni suluq yer paxtasi Tianma yuhu qatarlıq caylarını süratki tartışını tələb qıludu. Sayahatçilə daim aldırmay, Moğul Küren qanğıcı sayahat qılımız deydi. Aldırmaslıq degen söz, hazırqi nahiye sayahitigi atlanışının yadrosi. Sayahat özünü xuşal qılış, aram ilişinin haqiqi mahiyetigi qaytdi. Nahiye sayahitigi atlanış qızğın dolqunun arqısıda Şincan sayahatçilikinin çoğunqır qatlamlıq tipini özgertip dərecisini östürüşü bə. Şincan'ın yeri kən, Cənubi Şimali Şincan'ınki hər qaysi nahiye rayonlarının baylıq əvzəlliki pərqliq bulub, pərqliq mədiniyet sayahat tərəqiyyatının müstəkkəmləş ansasını saldı. Bunun bilən bir nahiyədə bir mənzirə əndisi şəkilləndi. Mori Qazaq Abdunum nahiyesirə, Peşayvanlıq öydə bir keç qunub, boğdaylarının məvc urup turvatqan avazını anlaş, səhra ailə

Hürmetli radio dinleyiciler, yarqın ism sayfamızda Şinjan'daki Çaowang, Xu Chaoyang'ı tanıştırırız. Şinjan Çaowang, Xu Chaoyang'ın Douyin numarını açqanda, en yeni bir qısqısında Taklimakan qumlığının yanında çoğ tipteki kombaynlar buğdaylıqda uyaqtan buyaqqa ötüşüp duratdı. Açlıq çıqış eğizida buğday dini şaqırap tökülüp atatdı. Etis qırda qızıl koltiyan mayıkı kiygen, terisi aptapti küyüp qardap ketken Xu Chaoyang kayındaki açlıq çıqış eğizini körsitip durup, bu yıl buğdaydın mol osıl aldıq dedi. Xu Chaoyang, Şinjan Chaoyang Yesigirik Taraqiyat Çekli Şirketinin mesulü. 8 yıl ilgiri o şehirdeki taraqiyat porsitadın vazgeçip, Taklimakan qumlıqının Cenubi Kırvigi

Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilen Vatan Menin Ailem programımız ahırlaştı. Yaxşı keyfiyat kötürengi ruh bilen bugünkü işlerinlağa atlanğaysla. Saparınla köngüllük, bihatar bolsın, künürünla ekmiyetlik ve mənlik olsun. Tihimi köp məzmulanı anlamakçı bolsanla, Sulu Şitin əbdisini çürülüp anlayısla. Mən riyasetçi Danyar Mahmud, növetçi muharir Malik Həsən.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberler programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yaxşı mesele. Ertigelli Haberler programımızda alışılanı karşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 4. günü. Seyşembe. Dehqonlar kalendarı boyunca 6. ayının 22. günü.
2: Avval bu qitimqi programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Çönç Ocan, Atunum Raylıq 10. nöbetlik partiya komitetinin 9. nöbetlik közetişi boyunca merkezlik kaytmi inkas kılış yığını, hem de 10. nöbetlik közetişi boyunca seferber kılış orlaştırış yığını da közetişinin çözütüş küçü, teşp ötüş küçü, türkilik küçünü üzüksüz aşırıp sosyalistik zaman ilaşkan Şinjan kuruşunu küçlük siyasi kapaletki ilgi kılış gerektep takitledi.
2: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, devlet işçi ve çet elden Şinjan'a gelip, 2026 yıllık terörlüğe karıştırış halkara muhakimi yığınığa katnaşkan aziz mehmanlar bilen görüştü.
1: 15. 5 yılının başlanış yılı da Tianşan'ın cenubi ve şimali, Şinjan'ın haslığı ve evzellikini namayen kılıdığan zamani bilaşkan kesip sistemisi berpa kılışını tezletti.
2: Oldunki 20 yılda Abdonum rayon boyunca yeğindin köpeygen emeli dukanda sebepsiz mal kaytırışka, hatırcam istimal kılışka vaat bergen orun mıngdın aştı.
1: Şinjan yakşı cay temisideki Şinjan'a gayri maddi mariniyet mırastır cahatı yardım beriş 2026 yıllık baş temilik körgezme faaliyeti ayarlaştı.
2: Şinjan derecedin taşkırı futbol birleşme musabıqısının yerim hel kılgıç musabıqısı ayaklaştı. İli komandısı bilen Kaşgar komandısı hel kılgıç musabıqıda uçuruşudu.
1: Emdi haberle anlanma.
2: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk 13. nöbetlik partiya komitetinin 9. nöbetlik közetişi boyunca merkezlik kaytmi inkas kılış yığını hem de 13. nöbetlik közetişi boyunca seferver kılış orullaştırış yığını tünögün içildi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan yığınığa katnaştı hem de söz kılıp Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını çoğunkur öginip ızcılaştırıp baş şuji Xi Jinping'nin közetiş hizmeti toğırsırıki muhim bayallarını ızcılaştırıp ve emeliyleştirip yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idar kılış tedbirini toluq, delcayıda umum yüzlik ızcılaştırıp közetişte kaytma inkas kılıngan meselelerini tüzetişini emeliyleştirişini hakik kol silip, kıyınığı tegiş kılıp çan tutup, yeni növetlik közetiş hizmetini yukarı süpette yakşı işlep, közetişinin çöçtüş küçü, teşp ötüş küçü, türtkilik küçünü özüksüz aşırıp, Jonghua milleti ortak gevdesi enini müstehkemleş, sosyalistik zaman yulaşkan Şinjan kuruşunu küçlük siyasi kapaletke iki kılış gerekte pekledi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şujesi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz yığınğa riyasetçilik kıldı. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şujesi, Bingtuan'nın Jinwei He Zhongyou. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şujesi, Chen Mingo yığınğa katnaştı. Abdonum rayonluk partiya komiteti daimi komitetinin azası, İntizam Tekşürüş komitetinin şujesi, Abdonum rayonluk partiya komiteti közetiş hizmeti rehberlik grupsının başlığı Tian Xianli, Abdonum rayonluk 10. nöbetlik partiya komitetinin 9. nöbetlik közetişige alaqadar ahvallarını uxturdu. Abdonum rayonluk partiya komiteti daimi komitetinin azası, teşkilat bölümünün başlığı, Abdonum rayonluk partiya komiteti közetiş hizmeti rehberlik grupsının muavin başlığı Li Gang, 10. nöbetlik közetiş grupların başlıklarını hukuk berip vazifeye tayinlash ve vazife iş taqsimati kararını okudu. Çin Şaucan bunularını tekledi. Baş şuji Xi Jinping'nin közetiş hizmeti toğırsırıki muhim bayallarını çoğunkuru öginip özledi.

0: Növbette İl Oblastı'da 26 yakın etraftaki işe oranlaştırış mülazimet ponkiti kurulup, ponkitka 60 bin'den artık ünümlük iş oranı toplandı. Bu yıl kırgende müyen 225 meydan hadin teklif kılıç faaliyeti kanat yaydırılıp, 4876 adem kıtımını muhabbetlik halde işe oranlaştırış görüstüş işe aşırıldı. Künes Naya Yufeng Baziri Beştöpü yeni kenti ahalisi Sücenhua del bunun nepki eriş küçülerinin biri bulup ulmundak dedi. Uçurumunu tızımlatıp neç gün ötmeyle işe uğurlaştım. Pul tepiş bilen bile ailemdekilerin halıdımı yakış haber ile vardı ben. Hakikaten bek kolaylık bu oldu.
1: Stansımız haberi. Hazır del Cenubi Amerika Ak Pravraki merkezlik pazarga seylanılgan mezgil. Abdonum rayonun nurguncaylardaki bakmıcılar hava uçuk küllerini çan tutup külçekteki rahlarını tuttu. Manas nahiyasının Bavca diyen bazarı Hunchuan alahide su mehsulatları bakmıcılık meydanada cugi yuğan, tıltınlap durgan rahlar kırgakı ilip çıkılıp şu haman ayırıp, uğrap kaçılanıp şu cay ve etraptaki bazarlarga toşıldı. Bakımcılık meydanının mesulü Liang Ming mundaqdırı. Bu yıl bakımcılık meydanımızda 200 netçi mu külde rak baktuk. Mesulat miktarımız 50 netçi tonna etrafıda boldı. Hazır asasqi, Karamay, Şihenze, Sanji, Ürümçide seytivatımız. Her günü 1 tonna etrafıda rak seytilvatını. 8. ayının 15. günüdün burun seytilip tügeydiqallıqını mölçerledik. Şiho şehri Çigüşor bazarıdaki rak külçeklerde mu rak tutuş başlandı. Semiz hem temlik Cenubi Amerika Ak Pravraki yeniden bazarga silinip nurgun şehir ahalisini dankın anlap kilip tallap setvelişki celip kıldı. Şiho şehri ahalisi Can Chen mundaqdırı. Bu yerden ekologiya muhiti nahayti yakşı bolğaçka bekılgan pravraki göğüşünün süpütümü yakşı hem yen iken 22 kilogram seytip aldım. Çigüşor bazarının kelimatı muhabbaq, su baylıqı mol, bütün bazarının Cenubi Amerika Ak Pravraki bakımcılık kölümü 300 mo bolup, bu yıllık mehsulat miktarının 100 tonudun eşçi mölçerlendi. Bakımcı Yu Changqing bu yıl 4. ayının 5'de 2 milyon 800 man tal əla süpətlik Cənubi Amerika Ak Pravraki kumçıqı koyup berib, 4 ay ilmi bekiş arqılıq türkümləb bazarğı saldı. Rahni tutqan tunci künüla 300 kilogram satdı. O muhbirğa mındaqdırı. Bu yıl temperatura 40 Celsiya gradusqı yetken kün sani köp bolğalıqdın. Su temperaturası 34 Celsiya gradusqı yetip, rahnan bərdaşlıq beriş dairsidin eşip gətdi. Hükümetimiz alaqdar tarmaqlarını su quyup temperaturni tövelitişke keliştürüp berip, qiyin ötkeldin ötü velişimizga yardan berdi. Keler yili yuqri zişliqda rahbeqiş tekniksini öginip, keler yillik məhsulat miqtarımızni 30-40 tonnuğa yetküzüp, məhsulat miqtarımızni aşırışni pilalavadımız.
0: Stansımız xəveri. Növette yakın nayasidiki 104 bin mo yerdiki şinmi pişiş məzgiligi kirdi. Yakın nayası müddetli murun caylardaki setiviliş sorgarları bilen udulluşup, əla süpetlik yığın meyvelerini en tez süratte bütün memleket bazarlarına toşuydu. Yakın nayasının çarek bazırda kent ağları şinmeylerini öz cayda ayırıp orap yeşki kaçırıldı. Bağ orman tekniklerinin uzak müddet yetekleşi ve bağvallarının köngül koyup perviş kılışı neticesi de bu yerdeki şinmeynin hosolu mukum açtı, süpeti mukum östü. Şinmi östürgen tarihçi Gülbahar bu yıl Şinmi'yle naiti yakşı östü, danısı yuğan tamamı yakşı boldu dedi. Hükümet yetekleş bilen bazar türtkü buluştuğun ibaret koş birikme küşünün türtküsü de bugünkü künde yakın Şinmi'yi tez süratte Şincan'ın sırtkı yüzlenmekte. Şinmi setivalıkçı Sodger Şircün mundak dedi. Setiveliş miktarımız yıl sırı eşi vatıdı. Bu yıl 3000 tonu setivelip, muşu caydı pişiklap andın Guangzhou, Shanghai, Wuhan Katarlıq şehirlerine toşuyumuz. Yakın nayelik ormançılık ve otlak idarisi Bağ Orman İşhanısının müdiri Hın Sıcin mındak dedi. Nayemizde Şinmey kölümü 104 bin moğu yetti. Hazır yezi bazarla amını üzüş, ayrış, orap kaçılaş hizmetini kanat yaydırışka tertiplik teşkiller vatıdı. Caylardaki setivalıkçı sodgarlar bilen paal udulluşup, tor ve emeli setiş yollarını ravallaştırıp, soğuk zencirlik ambar eslahelerine tayınıp, yeni meyvelerin sırtkı toşup, şinmey işlep çıkırış hem setişka bütün küçümüz bilen kapalı etkilimiz.
1: Stansımız xəbri. Pishan nahiyasida navbatda uzumlar orqa-orqadan pishib bozorga selindi. Uzum yopirmoqi uzish, setish xizmati umum yuzlik boshlandi. Uzum yopirmoqi pishiqlangandan keyin Gresiya, Turkiya qatorliq davlatlarga setilib, tamoq xom ashyosi qilinadi. Pishan nahiyasining Lamjin bozoridagi uzumzorlikda yaqindan buyon aldirish manzara barliq keldi. Dehqonlar uzum uzish bilan billa yumran uzum yopirmoqlarini mu uzdi. O'zgacha havo kelimati va tuproq sharoitining turtkisida bu yerda yetishtirilgan uzum yopirmoqi yumran, shirnilik, avrishimligi hamda sufiti noyati yaxshi. Navbatda Pichan nahiyasida uzum yopirmoqi pishiqlaydigan kasbiy korxonadan 5 yil barliq keldi. Hamda setvelish, pishiqlash, sirtqa setish birgalashgan kasb zanjiri barpo qilinib, yillik pishiqlash iqtidori 17 ming tonnaga yetdi. Şinjang, Yemeyciya Yemeklik Çeklik Şirketinin mesulü Zekiye Gül Letib, muhbirga şirketinin üzüm yopurmaqının memleket sırtırki setiliş miqdarının bu 2 yılda tədirci aşqallıqını eytib mundaqdırı. 2025-ci yili məhsulatımız 2200 tonna ətrapıqı yetib, seti somimiz 26 milyon yuandan aşqan. Bu yıl tüzgən toxtamdiki umumi miqdar bulturqıdın 20% ətrapıda köpəydi. Pichan nahiyasi yaqinqi yillardan buyon o'zgacha yezeglik taraqqiyot andizasi ustida faol izlanib, uzum yopirmoqining iqtisodiy qimmatini cho'nqur qezib, uzish, pishiqlashdan setishqichi bo'lgan butun kasb zanjirini o'ziksiz mukammallashtirib, ilg'ari yemaklik pishiqlash texnikasi va uskunalarini kirgizib, uzum yopirmoqining sifatiga kafolatlik qilib qolmay, sifat kafolat muddatini uzartib, mamlakat sirtida setishqa sharoit hozirladi. Pichan nahiyasi bu yil 5000 mo yerdagi uzumning sortini yaxshilash, 6800 mo barangning sifatini o'stirib o'zgartishni sijil olg'a surib, uzumchilik kasbida bir mahsulotni ko'p setishni ishqa oshirishga turtki bo'lib, dehqon oilalarining kirimini ko'paytirib, beyishini ilgari surdi. Pichan nahiyasi Lamjin bozori Yuqori mahalla kanti partiya bosh yachiksining shujisi Farhat Jabbar mundaqdiri. O'lchamlik ishlab chiqarishga tayinib, sifatga kafolatlik qilib, uzum yopirmoqini chat elga setib qolmay, ommaning kirimini ko'paytdik.
0: Stansimiz muxbiri balg'in xabar qildi. Shinjong yaxshi joy temasidagi Shinjongga g'ayri moddiy ma'rifat miroslar jihati yordam berish 2026 yillik bosh temalik ko'rgazma faoliyati tunugun Shixanzi shahrida oyoqlashdi. Bu navbatlik faoliyatda Shinjongni ma'rifat orqali qo'zg'oqlantirish, g'ayri moddiy ma'rifat miroslarini jilolantirish bosh tema qilingan bo'lib, g'ayri moddiy ma'rifat miroslari vakillik turidan 651 markazlik ko'rgazma qilindi. Joy-joylardan kelgan 549 g'ayri-moddiy ma'rifat mirosi varisi jam bo'ldi. Faoliyat mazgilida asosiy ko'rgazma rayoni usul musiqa jamgohi, xos taomlar ziyofati, fan texnikada yig'inib yoritish ko'rgazmasi, varislik qilish o'rganish zali, ma'rifat ijodiyati bozoridan iborat 6 cho'ng xos bo'lakning har qaysisining yorqin nuqtalari namoyon qilinib, sayohatchilar bilan liq to'ldi. G'ayri moddiy ma'rifat mirosi varislik qilish o'rganish zalida har kuni 4 maydonga bo'lib, gul yo'g'ash, teri o'yma, jing taylan, guansha, bambuk to'qimichiligi amaliy mashg'ulot darsxonasi ta'sis qilindi. Har millat yoshlar o'smirlar qo'l silib tadqiq qilib o'rganib, g'ayri moddiy ma'rifat mirosining sehrli kuchini his qildi. Shixanzi shahridagi boshlang'ich maktab o'quvchisi Xadicha G'ani mundoq dedi. Oddi simning nafis zinnat bo'ymog'i aylanganligini ko'rib, noyati muvaffaqiyat tuyg'usiga tushundim. Buningdan keyin yana har xil an'anaviy qo'l hunarini ko'proq o'rgangim bor. G'ayri moddiy ma'rifat miroslari fan texnikada yig'inib yoritish ko'rgazmasi bo'ligida g'ayri moddiy ma'rifat miroslari avtomobilidan ikkisi nurg'un sayyohchini qadamini to'xtatib ko'rishga jalb qildi. Bu ikki raqamlashgan ko'chma ko'rgazma zaliga 8 ki odatdan tashqari yuqori aniqlikdagi ko'rinish, AI ham turtki bo'lish, XR cho'kma sinash sistemasi o'rnatilgan bo'lib, zo'r miqdordagi g'ayri moddiy ma'rifat miroslari raqamlik boyligi saqlangan. Bayramdagi g'ayri moddiy ma'rifat miroslari asosli ko'rgazma qilingan avtomobilda tunlayan chaplash, deriz qiyiq guli qiyish, yangi kiyim kiyish, bir oylik ishlari jam bo'lish qatorliq bahor bayramidagi amaliy manzara ko'rinishlari orqali bahor bayramining xalq urf odatiga mujassamlangan jam bo'lish, inoqlik, davlat bilan bir maqsadda bo'lishdan iborat ma'rifat mohiyatlik mazmuni konkret gavdalantirilgan. Yana birida diqqat fan texnika orqali g'ayri moddiy madaniyat miroslariga quvvat qo'shish

0: Yeni seherde coşkun keyfiyat titik kademle bilen işkiden çıkın.
1: Abdumobilinizi kozgutupla 174 katnay senet radyosunu anlaşka tayarlanın.
0: Biz her vakit ihtiyacınız kulası ile işte kalayız.
1: Yeni yolu uçurulur.
0: Kızgarlık paranla.
1: Turmuş mülazimet uçurulur.
0: Abdumobil ve pravgayt savatla.
1: Gelmiş ya da.
0: Sepranladık yakşı emre ayınla yollarınızda biz emre programımızı başlandı.
1: Katnay şakadaki en yeni uçurum en belse yollarınızda biz emre programımızı yaktırıp anlayışlar.
0: Programımızda kızgılıkla katnaşkayışlar anlayışlar.
1: Hoş ondan sakını. Radyo aldığı kaysa anlıkçılarımız var. Duyun aldığı kaysa anlıkçılarımız var. Ba anlıkçılarımız bu sen. Ben ba diye sanlakını programımız katınışına başlayıp kez sanlakını.
0: Sınırımızın bir katın olsun da bu el. Ben uşurcan kızı.
1: Ben Rüşengül Basit.
0: He.
1: Anlıkçılarım ki uşurcan. Kaldıra gitip çöğüm ben programın için.
0: Ondan olsun bana duyun kürüvat kalı. He o deyiş bana uşurlarını yolla yapayımsın cümle. Jungingung Changtong deydi. Men ba deb.
1: Men ba deydin la kimler ba yana oyunda oldu da bala bu sala.
0: Sadır Kerem ba ke.
1: İşimiz bunda bir belgilen evet ve sanlan buludu.
0: He aş.
1: Ho degen belgilen evet.
0: Bunun ki na şu duyun içip lan birinci kıp zaman ismi yoktu manlarını. Davet son kamala ha. Bugün bir vas görüşke çırak yakmadın ha.
1: Yaktık mı bana hazır.
0: Hazır yaktı. Yaksın mı şimdi karan çıkıdı.
1: Kaşkay yolu hazır çıravan degen uçuruna Ahmet Can efendim evetip dur. Yani yolu başından akır şunun da ravan degen uçuruna Yadıkar evetip dur. Şuma rahmet sizge dostum.
0: Hınen şimal yollarımı koşuyordun işte maşallah bir azırak tosluş bakke dedi. Maşallah köp azırak tosluş bakke dedi Nur.
1: Hınen yolu körükünü usta buludu herhalde deyip ma sayfa şuna uçurup yerip koyup dur. Bulbul Goya hanım, Oy Şemgül hanım, Kayser Oya seher bulbulu kadar uçurulan yollap size rahmet değil mi Allah'a gıcımı?
0: Andınma işverenin aldığı da yollarda maşallah azırak çıktırdı adı gavuşların mikroya vatıptı.
1: Sucuğu yolu özümki Selifre doktor hanısına etrafı da yollarda tosluşma adı gavuşların için. Mehmetcan vatıptı cümle rahmetsizge.
0: Şiyeninki aldığı koşuyorsun işte yollar avanki adı gavuşların mey yolda adı gavuzayın uşağına vatıptı rahmet.
1: Makul buldu rahmetsizge.
0: Şavayın bakem şu Omanlısa hanım bakem ha. Duyunda korlıkaşın bakem. Oran şu.
1: Ne çıspam ne mey?
0: Ağallah gekim de. Ben Önkür turup anlavatım demdim birdim deydi ama tırışcağın.
1: Aşağı da yaptı Önkür köylü de deyip deyin.
0: Heee.
1: Ulungür köylü de demek ki mi ya? Neyim demek ki? Önkür köylü de köylü var mı? Hays köylü o, kanda köylü o. Siz biri vagan. Siz digen.
0: Yekanın avası sel toputurdu cuma şıkkı lep.
1: Lekin salgın
0: dep. Dep adam taksiye uçuruyor lap da. Abdurimkan bu cüdün akır gekip de.
1: Oy anlayılı.
0: Abdurimkan. On salgın da şey kal. Rahmet.
2: O gidiyorum kavre. Sen kay şimali yolu. Hazır mı şu her azat yolu hazır mı? Yani onu aldı kendim yolları var mı? Asat yaptı o sen hazır mı yolları var mı? Çok kötü yok.
0: Radyonun signal normal he?
1: Makul buldu rahmet
0: size. Şavşigo'da maşallah biraz köprek. Azırak toslu vatı da dedi o. Ben çok korlu durup anlavatım he.
1: Ay bopdu, yaxşı bopdu. Rahmat. Davan tarafta yollar uçuq degan uçurni, ma 20 oral deb ism qo'ygan olguchimiz sababdi. Xayrli sahar, sizlarni saqlab ko'zim ish qilib to'tib ketdi mening deb ma lomama ujuna uchur yollabdi. Beijinglu de maşallah köprek, lekin yollar ravan deydi. Ahmetjan.
0: Ma Mamutjanning saylukini.
2: Yaxshilar, yaxshilar. Bu qachondir bir sayt programda anglab, taklifni aktar ediyorlar. Bizim mukaffat damo ya yo'lchilar bermsek mi, baqilchilar bersek, baqilchilar. Qatilib ketdi.
0: Şaptılı bir şirketti dedi bana.
1: Şunda çırayla tesip
0: fesat tutturdu. Evet ha kine.
1: Cucan yolları şunda ravan diye uçur ne ma Mehmetcan Tursun evet tuttu. Cuma Altay'ın ki Ulungür köle neydi cuma Altay terapti ki hazır var Tırışcan.
0: Ben Altay'ın doktor kandı kürü vatim edeydim.
1: Altay köle terap gibi yürüp yürüp baş Ulungür köle teraplerde yürüp.
0: Benim ismim de çoğu.
1: Ben resim tat evet pek ne biz kürpakayla şüphelenim da bir evet pek ne aşık köllerin. Ben itizli işlevatkaş anlavatım hem bugün yolu haber biremedim sırtkı çıkanmıgan diken deyip maturdu Mehmet efendim itizli işlevatkanken
0: Gülçehre ay deyip inşallah çan tutuyor anlacım ama mine koruldum ben dedi hem akol
1: Gülçehre ay makul makul
0: Gülçehre
1: buldum
0: Gülçehre ay
1: İsimizde çeyin tutu aldık onda alsa siz ma şu
0: Oğlumcan dengon bakke
1: Alp numaralı halk doktor hansına aldık yollar ve buğdu yolda maşallahcık leken tosluş yok diye uçurun ay dursun evet dup ben hazır yolu çıktım
0: bakke Ey furum bakke, ben kıcın turp anlavatım dedi. Oy koruldun anlavat kalıcık gece mi?
1: Doğuyun arkalık yürüp he, körüp turp anlavat kalıcık gecek kendisiyle. Yaz vaktadım zukam dap kalam da adam, fakat mücazım yok zukam ben şundan bir tayin yok tepma peride uçur yollap. Oy zukam dap kalırken.

0: Ошо 6-7 айым, 8 айлым зукамдап калганга байкачу. Суу жоо жолдо тосулуп туруп аткыла 15 мүнөт болду, яна давамлык тосулуп туруп атты эмес, эмне яна канчалык тосулуп туруп эмес, унусу маңына маалым дейди Махметжан.
1: Жакшымысыңар, караңлар. Маужо акшам лоба йыгыны чеп, бизге хамма балдарынын алдыда мени жакшы ишилди. İşlerini yakışık atıdı, 500 koy bile mükafatlayma edip hem ballarının aldı da pul verdi. Hazır bana keyfiyatla yakışı, bunun ikinci tekimi yakışı işlep, maşını aldığında mükafat birin deyip, birer 2000 koy alsam bu kadar kilo bendin deyip. O 500 koy versin, birer 2000 koy versin oldu deyip aşağıdan. Boptu yakışı işler
0: mi? Ya 500 koy mükafat birip dikeyen, bir mezgildikken ya bir neç günlük yılla ben yani 2000 koy verip pul sorayım ben deyip.
1: O sizin yakışı işlerinde de beğen pul emez, o mesela deyip bireye lobinanların köyündekini. O kağalları obda işlemey, sizi karıp, kızgınıp, yakıştırarak işlemek için de siz arkalık ama meksizden emelge aşırmak için o ben. Ma o 9. otur mektepten aldık yollar normalken. Deydi o Sümeyye. Doğru mu ya?
0: Sen de dedi Sümeyye. Rahmet siz geldi mi?
1: Ya dik tutup durup yüzünüz ne bileyim. Ma kumul da hava ertegen de başlayıp, sıkıl başlayıp getirdim ama bekisip gitti avşaydı bir gün dedi. Kumulun hava ayak balık karsa karan. Kumul da Muşu ağabeylikki 23'ten 41 Celsius'ye gradus kuşu buldu ki. 23'ten 41 gece manda. Manda o kütüldü keci ma. Abdurim ka. He.
2: Sen doğu yolu.
1: He.
2: Şahay yolu yapıldın. Çoğusun yolu yapıldın. Kanak mağdur yolları var.
1: Hı. He. He. Açta açık ortamda radyo.
2: Ama Tor Radyosu Ravan hem de Adepti Radyo'nun hatalıkla oynak
1: kısaydı. He siz Tor Radyosu'nu anlatsız. Ooo. Altay'ın ki ölün gürkülü var o. Şuraya durup nimkatim ben. Deydi hem akol buldu. İşveren'in ki aldı yollarda maşalla azırak çık geldi kapıçanın mikraya verdik. O sucu ile da tosulup durup atkını 15 minit buldu. Yine devamlı tosulup durup atımız bir şeydi. Adep Mahmut Çavuşçur yollaptı. İkinci aylanma süret 80 yollarına ait ravan diye uçurunu eslemeye verdi. Bugün demeli şemet emes de yollar ravan ko. De uçur yollap da alımcan tortakşı. Yak bugün günü seyşembe. Ömer.
3: Selam bir şey yoluk şöyle. Cilanı aldı bir yollar ravan.
1: Makul. İkinci aylanma. He, ikinci aylanma da maşallah azırak köpke. Lekin tosulmap da de varız doktor uçur yollap da. Yürek dikidi kanço. Midun şahı yuli Şansavkı köylükke karap manga yönüşte maşallah bek köp.
0: Şansavkı mı?
1: Şansavkı. Şansavkı o dedi o. Hı hı. Boran taksiye yaşta çürüyü yaptı. Andın Mahmut Can'ın ki meyveler şimdi meybağla abdan pişti mi? Çıraylak çıraylak çıraylak pişti.
4: Keramet.
1: Keramet.
4: Sahne çeklik. Hı hı. Gelmişte kaçlap kaldık. Hı hı.
1: Bağda ne çıpıl bulağı atıdı mı şu? Mı şu encürüş yaptılar.
0: Rasa o balda kançı çıkırdı doğru. Şaptıl bula, manda çıraylık bula dep.
1: Azı kördü gaya
0: gitti. Üzerinin ecirinin meyusi diye müşşü de hem de he. Mahmut
4: Efendi
0: maşbir ilişkiler.
1: Ne demek ki siz?
0: Sahne çeklik deydi.
1: Sahne çeklik ya.
0: Ecirinin tek altın diye gitmiş yelek yıldı bana. Hına dolu herhalde ravan diye uçan Ahmet Can evet tuttu cuma.
1: Setep kalıp ne yapıyor? Yapıl niye çok setep? Bir yıl çıkamdır ne hesapla bakan çağda altın mı, kümüş mü, mis mi? Şu anda bile donu.
0: Ben kumulda durup anlamadım ben de Mehmet Can
1: şimdi şöyle yaptı cuma. Kümür kale çıkıp Allah'ın buldu cuma.
0: Ondan bulmaz. Altın almaz bulur. Altın almaz bulur. Dene hemen daha. Şikin doktor kanı aldı bekle usulup kette diye uçurun adi evet.
1: Yılı karına ya açı mışı. Mışı. Hazır bağdı kançı bu. Mene ana pakla.
4: 5 göz o kasvetim yok. Olsun zor. 5 göz ki şartan 5 göz hemen mayınız.
0: 5 göz taktırken. Biz kançını iyi vardınız bu ne?
1: 15 göz de hep kalamız mı ki?
0: 13 göz da.
1: He şu.
0: Şimdi oğlan ikinci aylamada süre 80 de eslime evet tuttu cuma rahmetsiz gel.
1: Zık şike deyim aşo.
0: Kanda deyiz.
1: Bir yıl bağ dişli geldi. 5 göz sitte.
0: O yakin.
1: O bağdın ekipli mi? Yak ekipli 15 gözün sitte. Bağdın alın mı? Daha bazarının körgesinin
0: merkezi kayıt yollar
1: rava iken. İyi bu.
0: Sağ yoldan şikaba körük çıkıp koten içkinci koysundan aldığın içkin doktor khanı boğan yolun işte belki tosulup kette yedi gen uçurun etken şahvanızı eve atıp da cuma çil neyimi hata yapıp kaptı bak mervayetten mesulatları kendi külüp de dep uçur yollaptı o. Kiridala. Ama çil şunda yaptı Ah mervayetten uldurun EKP dep maş veymeye çakırtıdık ya hazır çoş şuna.
1: Ah mervayetten ki nesek cuma ravan taksi.
4: 174 yol sayrıma konsen cemper.
5: Макул
1: болду. Тие жоңшин аргун матрапта машалла азыраак көпкен дейди. Андан тиелүүчү шибию жудиан мая атраплады машалла көп, лекин жолдор раван дейди.
0: Кыдан шаркы жолу жолдор раван деген учурунда Аматжан айтыпты. Койло балаң жакшытуудуңларбы? Мен ийсиңларды барбы? Яманбек ташылаттыңлар мен издек сургумду кылып коюңлар, ондан кылмаңлар. Эй мен бир издеп койсоңлар болмомду Койло балаң немиш кылып атканды деп учурлан жолдопту ма көрүлдүкү Койло балаң.
1: Түнүгүл бадекламы?
0: Түнүгүн олуг күлөл бадек койсуз, бир эки күнмө 20 күндө
1: кимде. Сиз осчолук жокосоңузбу, кинимизди бадекламаштап билендик окшойсуз, жума.
0: Көрүлдү гоңми жолу жолдор раван дейди Алымжандан учур, э радио аңлыгычы достор, жакшымсыздар?
1: Жакшы.
0: Бул турмуш, аят, такыйкаттарды ортаклашайлы.
1: Вай өзүңүздүкүн болду кылыңа, турмуш
0: аят. Э, вай, о болду.
1: Kalınızı ötmeye işlemez, değil mi biz de vermeyiz? Lakin ondak...
0: Hee. Şimdi onlar emmi turmuş, emmi adamın turmuşu onda bir okşaş formalar düşmeydi, değil mi? Onda bir onun turmuşu, manın turmuşu formalarları onda çürüyüp, çürüyüp, uzanlarını belki çarçatmakla tüzük. Sağ yolu Canıp'tan Şimalı Karap Mangan yolun işte, Hına yolu bölgede, Koğuş yolun işte, maşallah köp süret pek asla diken uçurunu çoğu ihbar evet, rahmet siz geldim.
1: Şidavan, badava yolları yollar ravan ki ediyor avcının patı gül evet. Yerken sayahat yolları şunda ravan ki ediyor avcının badam taksi evet.
0: Ma eslimenin, ma okştişilikin cümü acayip kepti. Rast değilsiz cümü, doğru değilsiz, rast aşındaklikin. Aşınak başlayalım, eslime diken.
1: Айта окшош кеп шу.
0: Э-э.
1: Сай юлдым ушу Шихаба көргө чыгып, Хотел 2-чи көчөсүнүнке алдыдан 2-чи докторхананын бого жолунда ийгир тосулуп кетти деген учурны Тяншаваң заварыпты.
0: Гүлейдейди машы чихо жолдор коюшулунда шунун дараван деп учур берип тамда. Айсажан көздүктөр азыр Шарк айламыда кетип атканда кыламдымбы? Бу түнөгүн киресим эмесби? Түнөгүн мушуну алдыңыз бир тал машина өзүңүз жолгуз кетип кеткенсиз суу жолдо. Бүгүн машина такко?
1: Ош такка. Korla, Gongmin yolu yolla ravan kendi gavuçlarına alımcana verip de.
0: Rahmet. Kutende yolu çöre kuruluş yolları koş yolun işte ravan diye gavuçlarına Nijat Taksi'ye verip de. Cuma, Kumun Akiyası Muci Bazırı'nın havası intayın yakşı hazır deydi. Muci'nin iki. Şimdi olay radyo anlığaç okuçların ettiğen de meşk savatı mən deyip Mahmut Can Temkin uçuru yollap da hem de. Ma tatildi Jol Yellem yama aldıra şöp gittik ya şopurluk mektepler deyip aldıra şöp gittik ya ma tatildi. Okuyduğun Ali Mektepalların bekçik gelmez mi?
1: Бапту, шичиху йолдор йоллар аван кен, а?
0: Бапту, да койсы даңа.
1: Өзіңіз атырап койып көрің амын, көйім кемедім. Анды мауы, жүрлан қырса, яқшымыслай риясетчілер, менінке, тешқымыр риясетчілер, мана көрілді хава, маным үшінда ұсық, дымак, деп үйсен жауап жүр йоллапту.
0: Шын оғылан бұ, Аметжан, Vay bu.
1: Gülcüdü radyo signalı yakşı emez çıkardı.
0: Yakşı emez deydi o signalı.
1: Çünkü o çıkan da. Kanda çıkardı. Kırt kırt mı? Dırt dırt dırt dırt dırt mı? Bunda kanda çıkardı. Kanda bu kaldı. Anda yeni mağa ihtipak yoldum maşallah köpü işki başladı dedi. İhbarına uçurunu yetkizdiniz mi?
0: İhbarına uçurunu yetkizip oldun mu? Hele o da ihbarına uçurunu yetkizip oldu.
1: Yakşı.
0: Bugün bu mukabat bir eslet önüğüm mü vakın toşkuz ettiğinle aşkına
1: çıkartılıp tep. Baldır baldır bir eyle. Bugün de programımız
0: mukabat bir eylecim mi uçurcan ha? Bugün benimse taza aşı yüz kilemeyimiz cüm. Önüğüm mü vakın toşup gitip kaldı aşı mukabat birimiz dep koyup layılıkı bir daha bir çak çakıp koygan da ikilam toşup gitip kaldı ya. Bugün de akımayımız ha? Bugün çokun birimiz ha?
1: Bugün mukabat birimiz dep kısınız bulduğun gibi gelip ki içki beyat yakıp gelsin cüm siz. Programımızda mı şu? Abdumobil klubu faaliyetimiz katlaşkan, namı kulaktan kulağı yetken, pulunuzu tecaydıgan Molly Girin aptollarına mukapat buyum ben Molly Girin aptollarına ya. Programımızda. Şunda kuruşan gül.
0: Şunda kuruşan.
1: Anda programımızın kim şu Şincan'daki en isiltemli izleş yürüyüş, yürüyüşlük faaliyetimizin katlaşkanı. Şu Ahmer White'nin ulları, yağları, görüşleri, açısıları, organik görüşlerini isiltip, Herida tapkan, yak mihman tapkan, mihmanları başkanısı var. Sertem Kroren kalıgı şükür hansı ba? Sertem Kroren kalıgı şükür hansın demsek mamma anlaşılımız bülket hazır. Yurt yurtlarda açılgan
0: yürümesi. Hemiz bülket kendik demeyi demek
1: ki mi? Hemisi. Aşında okşaydı. Bol demuşlandık mukabatın bir

0: Biz.
1: Bireyle verelim kapı.
0: Aşağı kımızga.
1: Bireyle.
0: Ol cinayi ma o. Mazar yesin anlavatma radyo bek yaş çıkartıdık o. Kim tükkeç anlavatma bu mısa. Aygül seypondu ne mağla sala.
1: Nasıl? Ona hop gitti bu.
0: Kanda. Radyo da anlavatıp da bu mısa.
2: Olam riyasetiler yakıştırıp kemo. Ağ ol cinayi radyo ne fakat anlayan makit parmen.
0: He?
2: Ne bu gandu. Şunu sonra bakaydı ya.
1: Makul. Biz yeni bir adayla cuma on şeyle bari. Saybota maşın bazarı kızıl çarakta maşallah cih depma. Ahmetcan piyadı mangan kızıl çarak yansımı kar yok aşında mangan piyadle. Onda ola, munda ola dep diyen bir munç hoplap tıllap piyadle aşında açık eğitip duşum. Ahmetcan yaman açıkınız yaman kelki.
0: Onda açıkınız yaman kımman anı başkala. Eskilerini şıkılıp. Eski oğan toyduruyor dedikken siz cuma siz mi? Şunda mı?
1: Rız.
0: Dümçiyese, tam buzu valası.
1: Gözün yukum kire edip.
0: Şak dönüşüp gitese, dep. Tağdın deyilip gitese diken de kepin bekleyirken siz. Osman Tortaksi.
3: Örüncü yatırdı çılıkçı ve boğulgandan kaldı. Hadi şu yıllar evan
1: ya. Acaba mı üzdüp git pardı o gaj güç yaşında çıkartı dey Cuma Kalbinur Hanım. Lekin ma yedi. Konda hap kaldı bu. Kurulukumu birip koysanla mukapat ne edip Hüseyin buldu bir eyle mukapatını versek buldu. Şunu akılıp koysanla ya. Men Ali Can men.
0: O şimdi olsa yol uçurlarını birip mi anlacım almasın. Yol uçurlarını bol bol birip bana asla.
1: Şunu akılıp bak oldu ki hazırına yüzde taza inek anlayamayot kanlılık uçurumuz biz hazır ahvalli. İnkas kılaylı. Bir tezlikte bir unşaydığından amalını kılaylı. Kor ras astıcım.
0: Kor söyledi ya. Şu.
1: Ma Ürümçi şehrinden kelgüs üçkülük avara yakmalı karapakayla kadırdık dostlar. Bugün Ürümçi şehirde hava bulutluk. Temperatura 25'ten 40 Celsius'a gradus kıca. Bugün 40 çıkırken cümle uşurcan. Uy uşurcan. 40 çıkırken. Şunlar ete hava bulutluk temperatura 25'ten 33 Celsius'a gradus kıca. Muşayna 6. günü kegen çağda hava bulutluk temperatura 22'den 32 Celsius'a gradus kıca. Temperatura ahvali kelgüs 3 gün içi de muşun da oladık en cümle. Buna. Şunlar.
4: Muşunda gajıldap çıkmayadı da.
0: Oy gajıldap gitti de kulcu da radyo. Bomap da.
1: Bomap da.
0: Makul makul makul. Makul. Biz tezlikte bir gün kılaylı ya. Şimdi gün oşap olduğumuz diken de kağıntı ya.
5: Baysal kısa taşımın ahvalı nerede meke gitse ya. Kuşağın yalıkını arat kılaldım. Ayyire. Kırkağıdım ya.
1: Makul. Mağur Şanghay Dasan'ı aldı da aptı mobilla sel köprek

0: Остыл тиш белгі дейді. Aşağıda bir nesleri çıkıp gitti bir şikayet aşında mıhup kaptı o maşinamdan çakış iki katım teşilip gitti aşağıda aşını bir inkas kalıp olsa hep koysan la optiken ya kayıt koysa ya yoldaki mıhlanı bir pes ayıtı etken bolsa aşağı kereken çakda şopur dostlarına pek avaylap men için tavsiye kılmen reydi
1: Dep dur.
0: buldu biz inkas kalayla alım can tur taksiye makul
1: Oh yeah, dep sen Kur'an tutmuş.
2: Ulan bu yüzden
1: Ben işte kes.
2: sabah geldik ortam. Sonra baktım. Ne var? Mukafat mağaz çıkıp kalsa bile alakalı bile.
0: Navad. Ay sizge çıkıp kalmaydı. Kartı can bulağa. Ensirmen. Ben bile alakalışıp kalanmay kalamı, telefon urus alanmay kalamam, konda alamam de pek ensirep sıkırgan çağda.
1: Ma o hoten turpan yokursa taş yol arkalık gomudun ürümçüge bağmakçı dem. Ha, torda bügür bölgede vay onda afal yok o, tazda poldu yol ne? Akaş tepsim kuran uçumuz yol uçuk hatacağım ya.
0: Sağ yolu işim aldın canop karan manga yolun işte maşallah hayırlı köptü ya uçur ne? Abdullah evet tuttu uçurcan akamdan digini Ahmer vayet ne? Şu esleme.
2: Beygir 74 yol kavrayma Cansu Donlu hoş yolun işte ravanken.
1: Nakul buldu
0: Rahmet. Kenşen çü rınfunu aldı da maşallah bir kadar köp karşı taraf yollar avandaydı İbrahim dedi.
1: Kaç kaç ayırdın ki medeniyet yolları koşuyorsun işte maşallah köplekin tosluk kılışı yok diye uçurun Abdurim cana verip duha.
0: Anne ma şarkayla ama köylükün olsa da maşallah azırak sürkülüp tosluş pop kaptı dikkat beydeyle aşağıya dişki maşın özürak sürkülüş yok kaldı dedi cümü.
1: Huang'ı Cunyi yolu Cunyi doktor kansını aldı da dedi. He makul maşallah sağ köpken. Uçurlarını yanlayla yanlayıp durup alınsak yakışım seher ya seçiler. Biz Ahmer Vahit'in ki yağlarını yakışı işletettik. He şu. Yakında şu. Aşı zavutun bayam dedik ko tekim yakşı alatte, tekim süpettik alatte na ette gaudan, isil hem ten maktaydıgan alatte aşı özleri işlep çıkarıp onu açıla bandı sunu dizilek ah mervaitin yağlar ne peşem gün bir başkoşumuz var şu vakti da dikkat kıka isle
0: buyucu o yoldan Beijing yolu karapanga yolun işte maşallah acık diyen uçuruna Ali Can evet tuttu cümü Ekrem Ali'nin uçuğuna karsak Doğan Ayhan'dan Hongsanlu'ğa çıkış iğzi Optimobil'a bekçe sel tosulup kaldı de uçur buyurup da ha.
2: O şiddet yaştırdınız mı?
1: Ne yaştırdım?
2: Ne uçur ben evim bilen bir oturup anlatma rahmet lege.
1: Siz kim rahmet? Çidavan doktor khanı etrafları yolla ravan karanla dep ravrus ey varis için varis doktor
0: varis doktor mu
1: karaptır ravrus doktor da çıtası kaldın değil mi
0: karaptır ravrus dediniz he
1: ya ravrus diyen gep köpek okşap gittik ya varis diyen gep çö ravrus doktor dep
0: desek mi buldu varis diyen ravrus doktor dep he
1: vay tek ravrus doktoru bulamadı
0: varis ravrus dep ondan küçük oldu yüreğini yama atkan adam
1: oy küçük Bu kiçim ki değil mi ben? Bu çıkır bakan tuşanları kırgan
0: bakıyor. Yeşi kiçik, yeşi mi?
1: Bu ne başmış tuşan mı tak vattı o?
0: Eres.
1: Müş tuşan sıkıyor.
0: Yani azırak yaşlı çoğun olgan bu özünki yedik akılat giyen mi da he?
1: Yürek tanışı kuşlarını.
0: Da boyunu isvağa altın çıkagan bu latte. Azır karmak mı he? Şimdi adak durdu likin. Teknik sıra uğruş tek durdu cümü.
1: Ya kata azır tek şaşıp tek yüzünü de okumaydıgan derslerini bilmeydi azır. Hemen bildiğin dek galet çoğu elki kiçik olgan dikin.
0: Aslında mı?
1: Ya adam şu yeni bil bir nesini bilgi vakti da hemen nesini bildiğin dek yapalım ki para. Tazlı tekimi çok kurulup bilip bir yerken çağırdı işlemini bilmeydiğin dek bulundu da. Tekimi aşı bir çok kurulup bilip bilgi sıra bilmeydiğin dek kes kıldı. Azırak bilgi kalan sıra hemen bildiğin dek kes kıldı kalanmış da ki. Bu hazır hemen bildiğin dek kes kıldı vakti bu var. Tek pişmedi tek. Kaçkat yol kavru mao. Hoca daşının
0: neydi o?
1: Oldu din.
0: Dafa
1: şirket taraf karap menişte kızıl çırakta intayın maçıyla köp. Hoca zaya okşaydı kırgandan. Musa canım uçurken Musa canım.
0: Mao bacak kuduki gaz kaçılaşı orunda normal gaz kaçılaştı da. Mişekilin la dep mao koç. Elpa şuna uçur bir ipto. Şisen suyda o bek tosulup gitti deydi ha dostlar. Radyo alsam mukafat kosak toydu. Deysler mekanı bir sınav baka. Mukafat besanla koskum toyup kalamım. İnan bir iş güç gün tamah yemesmem mu? Dep cesur iş kılıyormuş. Mekhsus mukafat ne tetkik atıdı? Mukafat diken kandak neyse mukafat bes kuşulamdı. Nime kandak o mukafat dep. Yol uçur bes umam ne? Bir hettalı usumum ne bir paydılık he? Mukafat nalı cidinli kıçmış cesur.
1: Anlı hocam ha. Aşı aştak oğun yakışı. Ma uçur Roşan Gülsüz'ünü bek yaptı çeke valdi he. Ya siz gap kaytırmadınız dep. Ben baktı azıra hoşal koram nime kürsün.
0: Ben bilir çıkı çıksın da.
1: 31 kirdim deydi. Balam 6 yaş kirdi deydi. Resmi ki, küçük mü ki? Мен дидим бу кичик деги бу деп. Азыр эмне билдигандай шашып жүрүйдүга вактылары. Да чоңлордун устаздарын яратмайт. Ваш вышыл тикип этмей деп. Мүмкүн мында.
0: Ош бир саат түйтүлган операцияны мо мушу муталып камыш 10 саат кылды жумо деп эмиш
1: наптаптан мисылда. Ажда жүрүйдүга вактылары бу. Кичик деп.
0: А бу операцияны алдыды мо мүнчөла узун жыгын ичип кетмесек болду. Буна кириплик кысак түгөйдүган иш буну мүнчөла дийип кетмесек мо деп.
1: Деп болдук го баягы. Кысагыл түгөйдүң ошто. Вакыт 6-7-ни кып болгон эме, 2-ни кып болтадык мына деп.
0: Вот жерде бир бимарке калды, варыс доктор келемсиз. Вай вой, мен билик сутуп аткан, мияда достор менен отуруп.
1: Ошто вакыт бери. Мен азыраак чоң болсомайт, 40-тан ашса. Анда келин болам ки.
0: Анда ресмидан, э?
1: Э. Койло жолдор кошлонияр жолдор аван экен. Бу 31 жаш кирипти, баз 6 жаш кирипти. 31-дин алтына алса канча?
0: 25.
1: 25 деген бирин айбасак.
0: 24.
1: 24. Эй. Хел уксун зомам дей, бу доктор болгон экен же. Ахметжанов чоры.
2: Ошолга жол хабары чыйпанлы машинже тамак тослуктан шок,
1: э? Э, макле. Халык жолу мушу отур көрүк, ийди тамакканасынынки алдыдан ачо Ришаткадан атлап өтүдөган пиядлар яман жык экен. Ашлагы бир амал кылсак болду деп. Болду биз бир инкас кылайлы капкан сакчыларыбызга. Сиз мага мукапат берме деген иш кил болду. Пар токтуса пар бергенде дейсиле. Пар берсе пар токтуса дейсиле. Иш кылып пенсия чыкканга окшоймаймыш так. Ысыктык ширкетинде 27 жыл иштеп, нургун өйлөгө иликтик жеткиздим мен деп. Гүлмира. Пар ширкетинде.
0: Ой, таза иликтик хис кыланбайчы биз ашкышта. Siz yetkizgan illiqlar nə qitdikin tan. Şuna ola biz kəmeydə illiqlar taza, toliq illiq bulamayız.
1: Ay ramlarımızdan bir almaşdırıb təsən ala bilərəm ki.
0: Biz çıxdılan az qapsız bu musa. Azraq bir yaxşılıq qılıb, ha, şunda qıb qoysunuz nə bula bu musa.
1: Yəni 2 aydan kin versilə, ha?
0: Ha?
1: 2 aydan kin par verdi.
0: 2 aydan kin par verdi kəmiz rəsə. Ha. Bu ayaqsız sıxdımdan bir solaylı cümə degen bilə.
2: Salam riyasetle yol içerim ama ne hangi olacağı kırdığın yer tarafta bir çık maşını kendilerini soklat
0: gitti.
1: Nakol donfunlu. Halık meydanın karap manganda maşınla bir kadar köp geldi ki uçur ne? İbrahim Can Didi'ye verdi. Abdurim Kam'ın avazı uçur. Abdurim Kam'ın
2: avazı uçur. Abdurim Kam'ın avazı uçur. Abdurim Kam'ın avazı uçur.
1: Qanlı yol
0: qızın, qanlı yol qızın qarabağın yolları var. Oldu, davam. Aşımın şavuşumun aldıları yollar şundan ravan deyən uçurunçu Bəkir əpəndim əvətibdi. Cümə rəhmət sizə Bəkir əpəndim, hə? Şunu ola dondalıyan yolları Bəkir ravan deyən uçurunu yetkizib oldunuz bu musa, hə?
1: Oldu.
2: Yaxşı mı oraya seçilə? Mən bu şıpaq mərva etdim ki, Molli gün qatıldım başqa. Yəsli işgül qatmaq ilə oyla
1: qatıldım. Mərva etdim Molli gün ne?
0: Aşındaqa, aşına qatıldı. Hazır şu...
1: Э молли кирин деген молли кирин нам кулактан кулак кеткен
0: пулуңуз деген. Эстен деп атыды.
1: Э.
0: А караван ширкети дикле Ахмарбаев ишлеп чыгарып атыды дегендекчи.
1: Ошондой. Айда кеп келгенде.
0: Осман. Кызык кекыгымыз сиз мына астайдын муамил кылып алдыңыз.
1: Кызык кекыл коймайм мен. Та юмурлан сөздөп.
0: Юмурланы башы тарыл кылып немиш кысыкса кирейди. Э. Нинде деп.
1: Немиш кылып ним болган да деп.
0: Немиш кылып да бикаде.
2: Көрүшөт деп жолу керек. Hayvan satmak kaldı. Aşırlar çek he. Tatkız sağlı var. Yollar alan.
0: Makul. Makul. Mihman kütüşü öyle koçlar niyadım. Aşırlar biraz köp tuzlu şok diyen uçurun. Çok cesur evet diyeceğim. Rahmet sizge cesur.
2: 174 yolu sayma. Mihman kütüşü öyle mi? Bir yıl oturup karar mangandı. Aşırlar çek he.
0: Makul. Хуанхо юл юлла шунун да раван деген учурна эже аветипти. Карбай мучур юллапты, ажайып машина тоныштырды экенсиз. Аш Нижат Маллым Касым бирге да талатын ба экенсиз.
1: Баба.
0: Карбай.
1: Хаби юлу менен
0: мушу. Мушу талат менде.
1: Лиишен юлу кесишке ыгыз азыраак тосулуп кетипти деди Аббас Алым, э?
0: Ашын ишилтилган орун пурса сахна юкламчы, ашында каветиме болмайдыганбыз.
1: Азыр мен юзуңуз келилеп кетипти жумо сиздин андан. Шинхуа налу, мау. Тосулуп башталды деди озайлы ушан.
0: Бурулар дилки кыйлылык, керим рахатлык дейтти го. Азыр бүтүн рахатлык көп кетипти.
1: Ой, о, ондак кептик ишенмен, анчы мынчы адам деген жүзү менен яшымы сонмайды бу жаханда. Даашымын, шаушымын атраплары интай раван ке деген учурун бекрап атып жүз кетиди ай кылай.
0: Эмен да карап баксам кыйлылар яма рахат яшап кетип кечөө шоң дейме.
1: Рахат яшамайды булар.
0: Рахат эмесме?
1: Ой, жүз бир кыл галит башкалардын назардын аштак чыккып аштак. Аштак яшагандын Таңғы үске яқшы. Ватуджи айдап атқан бүгін 40-ға шықты дейсіз ғой, ішкіліп. Көмегенді көрдің ғой, шаймен мен. Ватуджиның ішінде сықта.

0: Dede Memteli.
1: Atışta Suntak yolu Ravan diye uçurun zulnurdu baba evet. Do sertem yürüsünün bizden maşallah içi baksa bizler gibi mola yürüyen Abdullah'ın ben sana titip baksak da Hüseyin Cem işine. İşine gelmeyen küyüsü bir yerimiz mi sizge? Rast titip baksanız kanda akılmış mola yürüyen Abdullah'ı ne?
0: Seyfa.
2: Seyimin doğru materyalları içine aldırak durmadın
0: ki. Neyen dedin?
1: Doğru materyalları zavutuna aldı.
2: Seyimin doğru materyalları içine aldırak durmadın ki. Beymer.
1: Sıkılı. Ben Selim'im deple anladım cümo ve şimdi.
0: Şıdaça o yollar Ravan kiyedi gavuşçunun bekre verdi. İşkin doktor hanının ki aldı bek tozluk etti yedeydi o.
1: Onda az bir vakit belgeyle bir eyle uçuracağım. Ahmer Vahit Oğulur'dan bir mukapat bir eyle uçuyorum anlık uçlarımızga. Ondan hazır bir yuttuğu dostlar. Ondan beş bulsun.
0: Beş beş.
1: Beşinci bu uçur yolu anlık uçumuzga ama Ahmer Vahit'in mukapatı. Ahmer Vahit Oğulur'dan için bir mukapat bir eyle uçuracağım. İşten kılaylı cümle.
0: Anda ben duyundu ki şüphin kaldık anlık uçlarımız ancımın için. Onda diyenzen kılıp anda bir gep ben falan da bir gizvek anlaşıyor.
1: Aslında yakışı diyenzen kılmayı uçuracağından köyünlükte kaldı.
0: Şu an. Hoş akmay. Yerkende bu Ahmer Vahit'in ki on zavutu yerkende tursa kim belgen Japa bu Ürümçü'nün yerkende
1: Ne? Alımcan doğru taksiye bunun çoğla mı?
0: Yakışım işte riyasetçiler.
1: Hükmetmekti. Yeni neyim de aldığınızdı. Şu aşına alınıp kaldı bana hem de. Luşancı'ya da maşınlar bekçe kızıl çıraklar hili bak. Hili tosluş bağdaydı bana. Eykan'ın uç oraya cümle rahmetsin.
0: Maya bir anlık dostumuz varken ma o lataryaya tartışık çoğu. Kumağıp kalan, 50 neçim in köylük tatıp öptüm ha hazır keyif varlıkta. Tüzük pul çıkmadı. Yüz onu tutuyorlar hocam tatman hem de. Hakkancı tatkınız kepesi mi?
1: Ay sizki çıkmaydı kalkış aydı hocam ha.
0: Şu. O da kendim de kılık yaptı. Uzun kek kalsa. Tatıp da işki köylük hep koyaydı. Yapacağım da hep koyduğun nesi bu. Onda meksus oturup üyede. Şundan mı ya?
1: Şu.
0: Bu da oturup onda meksus plan tüzüp. Kızık. Kızık de ha?
1: Kızık ha, onda kumalı alıkın.
0: Kızık tutmasın. Hem de yalıkı,
1: onda... Bir akşamda onda bayılı men, onda bir Osman'dan teyya, kıyım üçüsken deyliğe onda işler açıyor, rast bulmaydı cümle, onu aldırıp, işinip aldırıp, artık bulunan ısırap kumalı.
0: Sizgim deyliğiniz, bir günün başlayıp tatman.
1: Tatman.
0: He, bu oldu işi, kalanın
1: zaman. Bu işte, uydukilerim, haç doğruluk ha. Uruşu yok hatta.
0: Bu burun tatil etken o pullarımızdan mı oylamam? Hazırdan başlayıp ben de hazır uzunluğundan çok bir kesip var. Kesmenizden kadirleyip, yakışık kılıyıp. Cuma tırışıp, oylamam, bol tatmam bol onu.
1: Azırak bir ilki kan tersini durup, mesela azırak bir ecirkip tapkan pulunun mu? Mesela 10 koy, 100 koy pulunu mu, 1000 koy da kajlayısla. Yusuf Cemre uçur yollap da sahi yoldan piyade ötüdü Allah hıl köpüyüp kaptı o dikkat kılsa ettiğen saat tört etrafı da sahi yolu asas yolu bireylen ciddi kuskus sahi yolu da piyade mamuğan bulsa dep git barıda Yusuf Cemre mu sahi yolu da sahi yolu bulup mu makalık yürgünün asteye mi piyadeler cık ötüdü yani bir şahışımırdan keyni kıran
0: ne yaptı
1: aşağıya da piyade mağdık Allah bek çıkke sahi yolu sahi yolu yani o tez süreltik yol piyadeler mağdıkan yol emez. O şeyden ütüp oturdu ki ayrış belvaklarını mı sekrep taklap ütüp. Neymiş hoşlanmaksız lakin tam ha.
0: Tez sürat yolcuma ayda sürat 100.
1: Acayip yürgünler yuhanken cuma ışıklıp.
0: 100
1: manda üstten bula mı bulmaz mı da bir azırak bir ensireç kokuş endikişim bulmaydıken o.
0: Acayip kendisi çıkıp Abdurrahman kazanmış.
3: Ya Hüseyin abi sen gül kaldarak yaşlı mı?
0: Yakşı.
1: Çayhanı'a? Ettiğen çayhanı'a mağduk neydi? Uyduğunuz etken çay içsin sunmamdı?
0: Kaşka beyhu yollur koşuyorsun işte yollar aman ki. Tenha yürekle uçuruyor. Veli yapıyorsunuz.
3: Siz yet yutup, Rüşengül, yol uçuruyor. Yakşıma yaktırdınız mı?
1: Yakşıma kadar akmalınız.
3: Yaktır vatan siz.
0: Ben yakşı.
3: Maaşlarının idarının aldığın çan bazağı mangan liniyatın başında az. Yollar havan. Çan bazağının islamın idarı mangan liniyatı havan. Koş liniyatı. Ravançılık.
1: Makul buldum rahmet sizge. Kaşka da yamgur yığıydı dağında ikili durdu bir karabes sana yamgur bağımıken. Kaşka da hava bulutluk 23'ten 32 celsiye gradus kıca depti. Yamgur bağ diyeyim hep de ha?
0: Tam kaşka.
3: Yolun süre Şivehan'da maşallah mizler temelisinden çıkma maşallah diye. Şu titeli o çıkıda yolları maşallah diye. Şunu öğrenmeyin.
0: Oldu. Nankhu taraflarda kele ravan ke yolla dep Muhammed Bey uçur yolla to. Nankhu şimal yollarda maşallah çıkamaz kere. Elican.
1: Kaşkaş heri canu bazatlık yolda koğuş yolun işte yolla ravan diye uçur ama korgaya ve tuttu. Cuma rahmetsiz gel.
0: Azatlık canu bir yollar yolla ravan ke Adıl Sarı'nı aldı yolla ravan diye uçur. Memteli'ye ve tuttu. Andı sayı yoldu mu suculuğu körüke çıkıdığan da maşallah bek köpke diye uçur. Bir kademe ve tuttu. Ten sen Tiyanşan Venkı'nın ki aldı koğuş yolun işte yolla ravan ke diye uçur. Adılcan'a ve tuttu. Andın mı şu

0: Güzel hayat.
1: Bir tarafı olsun. Ben ağzına mesela güldüm güzel olsun. Uçur cevabı, Röken Kulaşı için olan olsun. Uçur cevabı, siz canlı olarak sözden diyen ki canlı olarak sözlü mü radyoluğa boktu mu ya? Uçur üç sözlü mesela canlı sözlerini.
0: Ben canlı sözden dedim değil, siz hele canlı ya. Sen din olarak sözden dedim. Oo, din sözden dedim. De. Lavdoncuya yollar avan ki. Diyavçanın patime evet tuttu.
2: Anakara.
0: Kanaka. O bu mu tutucu mu? Vatucu değil mi? Vatucu aydaş. Bunda meşgulat kiniş kısı var. Adem
2: Ha.
0: meşgulat kıldığında neyse. Balanızın 10 yaş kırken balanızın
2: 10
0: vatucu
2: yaş
0: çıkartıp.
2: yemez, 6 yaştaydı.
0: 6 yaş kırken balanızın vatucu çıkartıp koyup. Ay. Yetizdiğini kovalıp. Ne kıytıp
2: O
0: tuğa?
2: siz mi şuna Vatucu'yla oyun çıkıp eperdiniz mi balanızga Ahmetcan?
0: O üzerine etizini kolay etmişlerim de etizini otursun daha
2: He.
0: otursun hem de
2: 6
0: başkalarına
2: yaş kırıp
0: kırıp yine.
2: ustam köyünde de keyde atmamdı da pekırınıp hoş olup suyunup tanıta yatırın.
0: Balanızın vatucuya digindim be hoşup gittin ha.
2: Ya
0: Doğru
2: bu
0: mu
2: pek
0: hatam?
2: hazır hem de ben hoş ol... Böyle şimdi kılalısa hoş olumuz bu. Mesela bir özünün yeşik bakan vakitte bir çoğun işlerini kılalısa elbet hoş olumuz. Lakin o işin tallayıyla Ahmet Can'cıma yürek yürüp koyu sabalığa. Evet gün 7-8 kırken maşınınız neydi?
0: Çıkese.
2: Allah ve tüt koç oltuluklu aşağıya yürüdüğün aşıyor musun cümü Ahmet Can? He. Sizi
0: Hosence.
2: korkutmamız lakin...
0: Hazır çok ara balık çok mesela katnaş kanunu nizamları
2: Hmm.
0: doğruluk çok mekteplerim devat oldu mektep
2: Hmm.
0: malumlama siz mi ancak mıcı dep durun bomuz çoğu oğandı katnaş saçlarımız obdan dep koydu.
2: Manicu, emana Aydısından buldu, lakin bunun kum diyen pırav alısı, onun dikiminde kinişki aladığan neyse, meşgulat kinişkisi. Onun diken Aydı gülü buldu, yakşı okusan bulundun mu çoğumda Avrupalılar neydeyse de bunda değil mi?
0: Homşenci, hele ravan kedi yapacağını patime evet bu.
2: Lavdoncuya mı yollar avan de uçurcanga asmandın. Bulcu da diyor onun şimdi. İlgar muallim siz mi? Siz hazır kanda anlavatsız. Şüphe kadar anlavatsız kudayım. Hadi
0: Hoş
2: şüphe
0: takip.
2: arkada
0: Hoş
2: anlayın.
0: takip. Hoş
2: Hadi
0: takip.
2: de yol hayırlı. Şeyden cennet yolu. Nusun şey yolu yazdın. Sen de o yolu yazarak bana yolları. Bu cereyman iki agahla. Agahlandırış mı ki? Cereymansı bağım iki. Bir korap egen bulsanla.
0: İş güz koy.
2: De bir yüz koy.
0: İş güz koy cereyman.
2: Kaysanlıkçımız bu.
0: Nurali.
2: Mehmet Niyaz
1: Tamam,
2: efendim.
1: dayı diye tabii.
0: İş güz koy
1: Tamam,
0: cereyman.
2: koy
1: dayı
2: ya.
1: diye tabii ki taşlardan yola soru.
2: Hmm.
1: Aynı durum yollarım ravana.
0: Taptınız mı ya mı kapat restoran adamla?
2: Uçur pek çıkıp gitti cuma ben tapımı hazır. İzdahatı meşhur.
0: Yanlı yollara banken.
2: Cimmet oturup anlavatka
0: Kuşağıda yol
2: anlıkçımızın
0: haberi.
2: cıfıkı da hazır.
0: Kuşağı medeniyet yolları şerhtan garip
2: Aha.
0: gelmiş o dostluğun ki aldı da Abdülmabullah köp. Tostluş bak geldi ya uçuruna kuşağı taşıya
2: Birincisi
0: verdi.
2: Alican, nen hoş mal yoldu maşallah cık emez tepti. Turpan yönünüzü yollar avan tepti yani bir anlıkçımız. Andın Dilber Hanım uçur benim gemiler biz anlavatımız depto üçüncüsü. Törtüncüsü Kurbancan beyni yahu tarafla yollar avan depto. Osman Tor taksiyken. Altın gümüş oldu maşallah cek dep uçur bege. Osman Tor taksi. Beşinci boptu. Ondan sonra Akmer Vahit Unial görüşlerine Osman Tor taksiye bedok.
0: Osman Tor taksi yaptı siz gibi bedokçu mu? İsminiz ve telefon numaranız da evet ha. Sayıyor
2: Fatime.
0: şimal yön işte mi şu koşumcu yolda maşallah
2: Yok o
0: azra
2: taraf para
0: patosluş
2: magayın işte.
0: azra patosluş bağ dedi alımcan Tor taksi. Ve ma oyum gülgün beğen ko kendi inme
2: Ayım
0: bakın.
2: gülgü sertem be doku. Sertem kırana
0: Sertem
2: yürüdür
0: kırın
2: ne be
0: be.
2: doku. Kıvırlı da bu saç
0: Korla dep.
2: işkem so işke so anda asa dep. Ayım gülgü şunu be doku. Osman Toğru taksiyga Akmer Vahit Unyal görüşlerini beğen bulduk. Cuma? Hmm.
0: Abdülkerim ben.
1: Yol kavrayı. Bugün adını kaçta şey açıkmanın yolları var.
0: Buldu.
2: Buldu ama ablacan bir inkas kıldığa mesul battı sizler yetküzüp koyalım sizler de bizden doyundu uçur yollap diken. Makul buldu ablacan kanı dene meslen. Bizden mao işinimiz yolu son uzun buldu hocam. İşin pinta yolu son uzun buldu. Bir kadar tolukumdan yolu alaysız. Hoşan koçsa yollar aman diken uçur ne patime evet du.
0: Ma bir inkas vardı dep ablacığım var şirpin kaldı bir ehvan
2: Dep
0: depsiz biz.
2: ki.
0: Buldu siz aç münasebet tarmaklarına yetkizip koygan bolsanlar depsiz buldu biz yetkizip koyayla lakin inkasını değişmeniz gerek de.
2: Şu.
0: Ma bizimki ma o veşin bir uçuruyorlar ha. Uçuruyorlar bana bana işte de bir yollar ha. Bugün mü Toksun, Raurus, Spoyd'a okşaydı cuma işgilep, tep Tursuncan Toksa uçuruyorlar da. Hazırlamış, sıkıntı yapsan etti kendiler.
2: Turpanın avarayı

0: 백가 돌판 백스켓 뭐나 으름친 수랍 들었어. 으름친이 돌판 대망 으름친 수랍 티켓 아마
1: 그럭
0: 아파트면 지금은 배시던 그럭게 비견 나 그럭
1: 그럭 내놔 엄마
0: 호 시끄럽다 엄단
1: 버릇도 무섭겠지만 그건
0: 으름치마
1: 으름지
0: 돌판 관주 깼겐도 그럭 올때 돌판 니겐 나 으름치는 케이 가만히
1: 그럭한테
0: 구멍 그럭
1: 그럭한테
0: 뻬
1: 마쿨 볼드
0: Qashqadaryo
1: rahmat
0: havo bulutli ekan bugun juma. Ma bir anliq uchun so'rabsizku. Qashqadaryo havo bulutli 23'ten 32 Selsiya gradusgacha ekan. Mevlonjon men qaytib keldim deb uchur yo'llabdi. Iliq tog' bog'lar o'ynab yurgan tug'u Mevlonjon. Esingizda bormi? Shu olan qara, ma yo'q. Merdancan mangan bu yol
1: Altay
0: kaç?
1: Gül'ü Balla Doktor Hansı'nınki aldı da Tuzluş Bak'e dedi avuçur ne İzcan'a
0: Bu
1: verip
0: can
1: du
0: bulak bu değil mi ha?
1: Çoğazan'ınki
0: Ha
1: aldı dedi ki
0: mesleğin.
1: yollar avan ki dedi avuçur ne Ece'ye verip du Sayı Gül'ü Kuala'ın körükten Haşingo'ya yollar avan ki dedi benim tümün can
0: Makul buldu rahmet.
1: Haşi Gönlük'e Karşı Gönlük'e yoksa diyor Haşingo'ya meske Sayı Gül'ü Kuala'ın körükten Karşı Gönlük'e Kaşka Şarkı Gönlük'e yollar avan dedi Demokratiya yolda Abdumabulla sel köprek durdu dedi.
0: Ma
1: AB
0: şivan
1: demi.
0: bir uçur yollap tike ismi Gülnisa. Gülnisa ken ismi. Bugün benim tuğulgan günüm tey deydi. Tuğulgan günüm tey. Ma mukafat belsanla könlüm bir xe yerim bop kaldı karanlamış tuğulgan günümde.
1: Kimmiş ka?
0: Bir yaş çoğla kettim de könlüm yerim bop kaldım ya. Ya etraf tikele işki mübarek olsun diyemedim ya. Ay hazır diyemeydik ya ney tuğulgan günüm işkim diyemeydik ya.
1: Hey,
0: Şivan.
1: bombası da Dostlar çemberlerim de çıkarıp koyuyorum. Bugün benim doğum günüm. 18 yaş çıkırken doğum günüm mübarek olsun de. O yüzden çıkarıp koyduken ko.
0: Çıkırıp
1: Kızım
0: koysun
1: olmayı.
0: sandım bildikken. Kendim işki bana diyeyim de şunu olan. Nimdeyken indi de sen dostlar çemberi gibi çıkamaysan ki. Ya unutup kalırdı ki biz dostlar çemberi çıkarıp ya ödüklerini çıkamaydı ki ya sen çıkamaysan ki. Dostlar çemberi çıkarsan biz elbette gerek. Aşınalıkları bilmem yok dedi cuma.
1: Şu açtak şu babam bilmeydi. Vay bu kızık mı? Sizin günü unutup kalsın ne yaptı? Siz bu kancılık adam tanı sizin gibi insanınızda balağın günü doğulan günü geldi de gün sana oturdu kanka.
0: Kim daha
1: Kalkın
0: siz?
1: mı yüzüne oturmuşu var?
0: Kim daha siz?
1: Siz ne?
0: Ben ulan ki unutup kalmayı tebrikliyken tutsam.
1: O unutup kalış, unutup kalmasın da o yüzünüzden şeyden ha?
0: Ben
1: Sizin günü unutup
0: tebrikliyken değil mi
1: kalış.
0: ulan ikini? Unutup kalmayı ben de daha hatırlayıp ben misin ikini?
1: Yağalı yaptım birini
0: Biraz.
1: denize. Resmen.
0: Biraz.
1: O yüzünüzden şeyden hem de Ben işte kanki hakkım işte kılıç gerek de buna talep koysanız bulmaydı Bunu siz mi kılman?
0: Şu ben mi kımayım ben bunu ki?
1: He
0: Kiler yıldan başlap kımayı çö.
1: Pancılık edemildi bu işi tutu aldıkan toplan gününe Bu oldu kılığa O be değil mi?
2: Bireyiz getirdi tüp Tuşurca Roşengül yaksı dolman
0: He
2: yolu soruyor hem avu Dağlıktan Ravankan kutu gen
1: Ya makul alım cevap çoruz
2: Bireyiz getirdi tüp yolu soruyor Çocuğun mangan tarafı şey yollar avan
1: Jodiyin umana tarap tiki yollar avan ke makul boldu rahmat.
0: Makul
1: Anı
0: boldu
1: cevla.
0: rahmet.
2: Uşuklar toplar için olan şey ne maksa? Ben bir tane tamak işitim.
1: Ne dedi? Tamak
0: Tamak
1: iş.
0: yiyse mihmak tamak yiyse beni mihmak kısa ben tam tamak hiç bir yerime öz yalgız sokşaydı da pişinde deydi kuran. Bu şey Cevlan Aşnal deydi ki kim gil bulsa min mihman kısanla.
1: Şu toymayla yutu
0: Ay
1: atıldı kan.
0: seher bulbuluğuma etti aşina deydi ki min mihman kılan depçü.
1: Ekstra.
0: Aşina deydi ki.
1: O kurukna yap öde otasınız çoğun da adepti yügendin. Osman Turtay sevdiğiniz.
2: Önce de pek olup yine şeyin konu. Yıllar hala ne?
0: Makul. 13. otur semi saat etrafı Sanfanga otur yolları şunun da aravan digen uçur ne güzel hayat evet. Cuma silahının programına gulcunun makul. Buldu ak kepte mu hazır.
1: İnkas kıptı he.
0: İnkas kıptı. Şuna ola 6. kilin kuymaklarını septiken benim et digen he kuram. O kuymak hem de kaynak suda yugurgan kuymak de hem de. Başında çıkıdı de. Lakin bunu hıl süt maylanı hıl cık kuygan dek tuxumlan sağan dek hıl omdan çıkırıp siz cuma 6. kilin.
1: Bu şu
0: Digen
1: 90.
0: bilen.
1: yıldın kin tuğulgan 80. yıldın kin tuğulganmış hanım kızlarım da kuymak sası şunu da koşu getirdim ben Acaba kuymak sal alaydı gedip Kuymak sal alaydı kalırsa az cuma bence
0: Aşina mı?
1: Hoşta
0: Vay kılı değil kızla
1: Ya
0: hazır
1: kalk kuymak
0: diye
1: sal almaydı
0: tamakla her işle her işle ustup gitti hazır
1: Kuymak
0: Yaman
1: sal
0: bu gitti
1: almaydı
0: kızla mı? He? Kuymak
1: Kuymak
0: sal
1: sal almaydı
0: almaydı
1: cuma az
0: Kuymak mı? Tesme emesem de
1: Ya tesis olmasın çıkıp kuymak sal almaydı Siz salalım ses.
0: Sanırım hemen
1: Öyle salamsız
0: Ben
1: kuymak.
0: şöyle bilen kuymak edip, liyansayla bilen kuymak

0: ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əsli tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10,086 telefon kutlu biciraleysiz.
1: Anlavat kanalı 174 katnaz senet radyosunun.
2: Ettegellik yollarınızda bir semra programısı.
1: Programımızın davamlaştırdığımız kadarlık anlaştı dostum. Apam Ürümçi'ye doktor hanıgı mangan idi. Özümüzden orundan çıkırıp bəgən ispatni unutup kaptı. Şu açıqıdı mangan di. Mavu radyonu anlap açıqını bazır. Xeli yakşı. Oy onda oz tekim yandırı yüteyli. Toru arkalıkla mı kıqılıp oldu ne? O ispatlanı nesilenço? Toru bir appat di. Şu app arkalıkla mı bir yötkeydi gana tak bir işlerine kıqılıp oldu di. Aşını bir sürüştürün ha?
2: Eğer onu kılamaya kalsan lan sepesi buludu kendinden öydükilerden birisi, ruhtukallar birisi çünkü kendinden sepesi, şükün sepesi, şükün ya etsili bir demli çıkıdı.
1: Ya işte oraya kıl kıl buldun. Bek asan o hala ki. Hemi deydik ki aşabağın küçüğü, bir yötkeydiğen bir iş var o aşındaydı. O asan o, enstir misin? Yapınız değil mi? O Osmancan'a Ahmer Vahit bir herifler o, telefon kıyıp görüştü mazer. Osmancan'a Ahmer Vahit bedok. Molli girin tek beğenmedik, namı kulaktan kulak yetken molli girin ne? Sertemlikini koruldu ki, ayızım gül güvede ok. Yak.
2: Ayım gül?
1: Ayım gül güvede ok.
2: Açtak. Şunu ola ama 5. görükten Sanfango'a okuç boğa arılı koşlanı yadıravan. Hava rayının 3 günlük məlumat anlıqan bulsaq tepseme çalıştam. Hem de bugün 25'ten 40, ette mu hava tutuk. 25'ten 33. Müşahinin 6. günü mu hava bulutluk 23'ten 32 Celsius gradus kıçken cümü. Şunu ola ama bir anlıqıcımızdaki Optimobil'nin numarı taktısı akırıp getip de bunu kanda iltimas kılmayan deyip 12.120 şarkılık iltimas kıl bulduk ya bunu səpiyy ilke. Ballarımda oyunu kıl apamak çıtayım, kaşkaya yağmur yağdığan dakilı durdu, yağmur yağ gitem o deyip, yağmur bana demep deyim de kargay taksi, kargay kız, kargay kız.
1: Şunda boğanda ben koşuldum o deyip, siz koşuldunuz. Andım muşu bir əskertip koysanla, tor taksi tosuduk Allah. Bir yolga çıkıp bulup tosanla yakşı bulduca. Bazı bir yol bölgede 3 minutun artık maçını toktatsak 200 koyu işleyimiz ki. He, bana alı buru uçur kep oldu. Herida çıkmayı keteydi semtiki. Ya çıkmayı da çakırıp uyup de. Hoten şehrinin canobi tanay yolları yollar avanken. Mina ayalım tamak etenmeydi o tüzük de. Yeğen toykan bosanla şu. Bir ballı kosanla balısı belki etiydi tamak ne. Sizle karganda. Şu vakti de bil yavasla.
2: Astasta ügüne.
1: Astasta ügünde. Eski kot kot kotunu deyip qalgandan tamaq etemizmi kot kot kotumsa. Oy, ip qalgandan aşdaq nimqa yaxşı. Tamaq etemizmi kot kotumuslu boldu jim. Kot kot emas da ayalınız. Üç vaqt tamaq etip lekin kotuldaydığan bu qalsa, otuldaydığan, kotuldaydığan mıdaq o qasma. Şunda mı ya?
2: Şuamdı.
1: Qas yama.
2: Ha?
1: Kas yaman. Tamak etmeydiğin yaman mı?
2: Mayım cümo, an yaman mı, an yaman diyemeyim hemen.
1: Kut kut, bulmaydı cümo, kut kut.
2: Ağıcı, bir nesli gülümeydim. Taz, kosku, amrak bire ekşi yok kasa, tamak etmiş koyu, tutuplu kalırdı likin.
1: Kutuldusun mu tamak etsin deydi?
2: Kutuldusun, meyli üç vak tamak pişmiş öydü digen, kapılap kaldık Allah'a, acayip kosku, amrakla bu. Öyü kırıp tamak vakti itilmişse, koyu tutup, çırayı çıkıp, ayar digen, aş. Aşına hop gitildik Allah'a. Әмді бәй қосқы ғамырақ әмәз, ә бұлды, қосақты ойсы бұлды дейді қалла мұ ба? Шыңа әмді бір адамның мейлі әр болсын, мейлі айал болсын, 9 тәл әмі ершіңден мүкәмел бұл кәтмейді әмді. Әнші мүнші. Әйер анда ұс мағырмында дегенде кә, яқшы ерін көріп маңымыз ғам әмді.
1: Қачан бір тәрәп тұтырып, бір дадылық білен, а яқшы, ма болмайды деп дейәләсіз.
2: О, қанда яқшы яман дегіл ұлуды оны?
1: Шықылып. Aynı yok lan.
2: Onun o yol işine kim buluşuğu bağlı kandı onu.
1: Doğru, o mu doğru gibi. Demek muşuk bu için tepekör kısak bu dünyada bir işten ağır kılamaydı ki. Kızmaydı onda kısın ayaz.
2: Ya da kesip kesip ağır etkilerim bu muydu hem de. Siz kaç taraf tutursunuz mesela siz bir ek iş yolu üstü tutunuz lan.
1: O kot kot eski cuma.
2: Tamak etmişsin meyli ya şu kot kot domuz bul diye. Demek çıkan siz de.
1: Kot kot digen bek eski. Kot kot digen. Temkas.
3: Ucudam minan usurum çıkmadı aşına bir kaylar bir mesele geldim bu.
1: Kaylayalım en azım bunu.
3: Hem de 3-4 gün bir ayakta toktuk olsa o normal.
1: Toktap durun ha.
2: Ucudam
3: usur bir mesele var diye soruyordu ha.
1: He.
3: Mal bizim evde mal yol sızgan tinkleri badanla.

0: diye bazı insanlar 35 maşın orunlara sızıklıyor. Hazır aşağıdaki 3 tane maşına yetkilendiği kalan 25'ten çoğrak maşına aşağıda mokum turuvatına bir 3-4 aylık geçiyor. Yapılan maşının bağ hem de o şahsi kimse yapılığa uğrundakiyor bu. Maşının bir tosak tesak aş maşını yetkip gitti bir almışıp elini tam tokturan bir ağal bulamı yaşlandı. Kanda ola.
1: Bekçik sanım aldınız mı? 30 orunu 25'in bildirilmeyi durdu diyorsunuz. Kalkma bekadim beka maşını elip hem de uyuya toktuk koyup 25'ini bildir atmaya şey kop koyduğun kabi kalırsın derdi yok. Ey dedi kan değil mi maşını diken de şundan mı ya?
2: Doğru ha.
1: Ey dedi gül aldı bunu karan. Ey dedi o. Bir iki maşını ka çapını kaydırıp koygan bolsan dolu ya bir yırgarak bir yek seper ketken de o. Bir ay dinkin bir ay yerim ay dinkin kaydı kile. Dikil ma siz diken dek mondak buluş ihtimallığı hem de. Siz diken dek emestim ki de baş takım gipiniz gim tak. İki iki dokak yakıp kaldık dikin doğru düşünün hem de. 30 orun bolsa 25 noktatmayın. Mukumla şey koplu koydu desi. Belki siz geliştin burun ula aydap kilip baldır kip aşağı koyduğa okşaydı karakımda.
2: Yok ama mağandak bilindu belkem sizge.
1: Aştak bizim aşta bilindu mehaldi ki. Liki ula mağandı ki ya.
2: Biraz kuruluk maşın toktuşu orun tapamığa vakta. Bula bir
1: karşısında hiç mamlı kaldı da
2: bütün aşına oylap kalımız.
1: Oylap kaldıkken siz hem daha bir işkin başına aştak yetkimeydiğen maşallah mı? Ba hem de. Likin hem de asasen de köpünç yetkiydi. Siz karakam çıkıp etigen çıkıp. Keşte kaytıp geldiğe vaktiniz keçerek okşaydı. Şuna ulan Koroğa kırgı vakti de sen maşını tokçu orun az kalamdı o. Maşını da kalamdı. Uy adam da optomobil toktatmazsak optomobil toktatsan buldu diye ye ki. Ula ya bu optomobilini hata toktatmaptı. Şu cahidi toktuttu hem de şu optomobilini. Hem de böyle ki bir uzun müddet toktu. Bak bırak bu iş gırdabı bir herif ketki optomobilla olsun o telefon kılıp katlasak çıldırmaz. Ma maşını işte turup ketti. Buna hem de bırak kılıç gırdabı bir koyan maşın kendisi o çörep ekti de. Adette normal ayda vatkan maşının hem de tatil maşından da gülünmaydı. Mesela ertekin vakti çıkıp keş vakti baldır geldiğin adamlar okşaydı bu. Muştak hem de sel vakti olarak kep kalsa korolan sel maşını toktatmakımız sel kıyım buldu. Hem yedi okşar. Biz mi şu? Sonra izdep yürüp bir yerle kapırıp toktunuz hem de işte. Hem de siz mi ben bir şeyle gibi toktu baksam da arzu okunuz mu hata emez mi yoğuzdan aldığı. Kanda kılmız hem de.
2: Yani biz hem de maşıncılık düşündük. Eğer namad kallığınızdan ötmese ya onda emez. Manda manda değil de
1: sana sonra yürüdü. Gek bol de anlayın.
0: Bu hemen bir cizik atılavatın da hemen müşerit bir yöktürüp geçirdi. Sen toftak taktın buna da küçüldü kaylarına işte kılıp. Jigrimden çoğu maşını yöktürmeye doğru. Üç maşından çapını var ki yedilek.
1: Ya ula bop de.
2: Üç maşından çapını var bop kalsa.
1: O ne mi gün başında akandı ola? Aşek toktuk koyduğun kanka kuşmam.
2: Sen o meldikler neymiş kaydımaydı mı?
1: Kızızkine ola. Yaydaş gerek oğlum maşın diken ağankin hem de yaptız bir şirketim ya komisa ve işte daha işimiz okuyup kalsa yaydayımız o. Şu ben beyran kaldım hem siz diken deki olsa işle. Maşın hep demiş kıldı o ya toktuk koydu kanka bir kadın bir kadın. Sizlerden bana ütünü kalsa bana Ahmer Vahit olmayı görüştüm. Berle bir neç gündün kim berle o.
2: Bugün yürüp
1: bir olduk bugün.
3: Kırgız yaşı bir tört oldu diyorum Her baylanmıyor ya, kimse tata yolu yazdım, sevdiği yolu yazıp kırıp aldım yolları var.
1: Sertem'den rucam olsa ben könüplü kaldım, iki günde bir niye mi sen bu maydı kan bu kaldı karanla. Sertem'den rucam olsa ben okşaydı ki herhalde.
2: Biraz okşaydı, biraz okşaydı. A doktorun ispatını yötkü gül buludu, mel kıpere, iman telefon kısı buludu deydi cümle Mahmutcan.
1: Ya şu bekasan o.
2: Mahmutcan o yürükle doktor mu başına kadar kodayım herhalde doktora.
1: O tor arkalıkla mı yötkü yapılan
2: mı? Hani hapsiden tohtumaya yoldu mağıştılanlap çıkartı kanlık üçümüz. Bana tula dedi aş aldırtıp adam mağayı unutuldurup mağamışın da edip tula gitme de sizde. Evet koyduk çünkü Mahmutcan'ın numarını karar ver Allah kılıç bekle. Rahmet Mahmutcan sizge.
1: Yaşım işte o şer canı roşan biz yaşça. Maç üyedikilerinin ki yaman gipini kımı. Yaman gipini kımı de o tamak etmeyi digin gibi yaman gip ha. Rast etmeyi digin tutsa o. Tamak ne?
2: Lekin sen narazılık ba de tamak etmeydi o de pülçü azırak narazılık ba hem de uşurcan dedi o tamak etmişim etmişsin gakımay öyle cümmet otasıl bol dedi o.
1: Kut kutlu musun de digen gap.
2: He.
1: Soculu taraftan demiş iş yoyan geldi Allah başka yoluna ayınıp bir anla bek tosup gitip de diye uçan sevgi eve atıp de. Ula onda kırık yamanlı mı de?
2: He.
1: Tamak etmeydi kalın de koydu.
2: Ben şu anda acı yollara var dedi. Ben de uyuyundaki Gülçehre, Gavsendin başlap anlavatkan ben program anlanı. Hizmet ki çıkıcı anlaptı ben. Hem de kün doktor birimen deydu Mağguda Bibi.
1: Bak, Gavsendin.

0: Yan, Hydrangea. And that gilipstema na kalaki po Thomas New York. At siyang doctor, unang di ka po siya, at usual siya, wala siya na, e na, ay na sa tokto lang siya, na, that, makinda na nga lang, kitin ko chocolate, kitin na lang, kundin ko chocolate, na, di siya ka siya.
1: Di siya may day, unam dwi. Maşın seyredip çıkıştım bunu. Palağını koşna. Ben maşlarımda çıkıştım. Maşlarımda kuyuyelim. Dep. Aşlar dem dem de.
2: Aşlar dem de kandı.
1: Onda demeydi.
2: Ya biz hoşlarla onda değişmeyimiz hem de.
1: Biz bunda değişmeyimiz.
2: Sizler anam kıl kısık oldu.
1: Bunda değişmeyimiz biz. Ne adı kız?
2: Biz korunun kıl kısık.
1: Ne adı kız? Sizler çıkıştım şunda rahat kaldı. Azatlık cenab-ı yolları yemiş. Cülanın aldığından dabazak manga yön işte maşallah bek göp diye avçanın şükran evet tuttu.
2: Rast rast diyorsunuz neyim bula? İdara gelip toktu hapsız o.
1: Yok hazır şuna yakşı.
2: Hazır on şu yaptı mı?
1: Ben bu mayakas tiş toktumuz maşında. Bugün tiş toktayla maş kırdan maşallah selci kokşaydı o dep. Tiş toktumuz.
2: Elikin şunda çırayla kıydıp de koruğun elki. Bizden mellege maşa siz uyutup tüke ilgar yiz kentle ilgi de bana şunun da çıraylık tamlağı güllerini resimlerini siz uyutup tüke şunun da illiklik es kıldım.
1: Ben çüşüp baktınız mı?
2: Ne? Çüşüp şunun da herkıl çıraylık tamlağı.
1: Yollarını bütün kayıtlatın çapını almıştırıp.
2: Takkını ondan kıyıtıptı.
1: Molle Yıgır'ın Abdoğlu'nun mukabatını ürümsüz, ürümsüz işletkili buldu ha.
2: Azatlık Cenab-ı Yolu Cula'nı aldı da bazı akrab mağa yönüştü maşallah bek köptün ya uçuruna şükran evet bu
1: Haplike ma taş kaynan mı yolu da. Üçü kata bir moto toksik
2: etmiyor. Yoğun baştan üçüsü.
1: Ey balla.
2: Ona karmak 16-17 yaşlı balla da kılıdı bu ha. 15-16 yaşlı etrafındaki balla.
1: Ballarınla yakış terbiye kılınla cıma ama 3-4 bir toksik etmini verilmiş.
2: Bu kaysanlarının balısı bu çer kaylamı çıkıvağın.
1: Çer kaylamı mı ki desek bu kaşkadek mi kıpturdu? Ha? Kaşkadek mi kıpturdu?
2: Bize mini oldu hem mi yedirli digidek kaşında boğap documu.
1: Dikkat, ballar burada yaş terbiye kılaylı ya cuma ama ballarımız yaş terbiye kılaylı. Ne demeyin vat sen? Ne tur vat sen? Nemiş kıvat sen? Dep çö, hazırak bir bilip durayla nemiş kıvat kınlı.
2: Daha şöyde, Uşurcan Akamçu bizden kurulidin dep. Bek. Maktan, maktanattın deydi.
1: Boştan mı? Oy, hazır maktanın ha?
2: Cengo nello yollar evan dedi Gülçehir hazır hizmet kim çıkıp popte ya şu daş yodalı şunda şu vaxtladılı şu vaxtıl pekhin nebtiniz sel baldırgu vaxtla
1: Şimali bu güzel yollar yollar evan kedi gavçırı Mehmet Dursun evet Gülçehir'e mükafat koyun bir
2: ha hoş kıvettiniz ha Gülçehir'e
1: ha bir ama kapatmayayım dün birini. Şimali vokzal yolları yollar avan kedi yapıştırdı Mehmet Dursun evet.
2: Sizden pekhirlengen boğandıkken siz beğenmemsiniz.
1: Ya siz beğensiniz.
2: Ben de biraz sonra pekhirlen bakmıyorum.
1: Siz beğensiniz ben karıştırmayı durvasam yakışı oldu.
2: Bu musu? Gep çıkıdı de peyeriz.
1: Ondan...
2: Sertemli bir eyle misin ama ürümçülük sertemlikini beğenmedik de.
1: Bir eyle bir eyle. Gülçekler bir kızacak bir kılıp filah bir işçi varsın. Yok.
2: Hoşça kalın ağzınızı açsanızlı ağzınızın
1: küçük. Ben de pekhirlendiğim bir adam bak hiç
2: bakayım. Hayır pekhirlenmiş. Benim şuna pekhirlenme.
1: Hoşça mı?
2: He pekhirlenme. Demigen hem bugün detay bıptı.
1: Ben güzel numus kılım et sizden.
2: Belki 15 gün görüşmeydik hem biz.
1: Hoşça kalın ben Şanghay'a geldim deydim. Siz işinemsiz işenmemsiz de. Tazı işinemeyi vardım da Yasin Can. Sizin Şanghay'a. Şanghay'a geldim de.
2: Nemiş kişenmeyiz Yasincan Şanghay bağını ha?
1: Bir tek Şanghay bağda hüp gitmedi o Yasincan. Yasin Pıtlar bugün benim fakat mecazim yok. Beşim kıyıp durdu. Şunda kımda. Ben mi açtak işle vatime? Beşim kıyıp şıkılıp. O akım en hemde. Mahmut Çin. Buldum makul. Şıkmış akım yağım şey terep ço.
2: Sıkıl minğiz silkin ketke akval yoktu he.
1: Yok. Akşam dayım dağ. Dağ ne kumay. Dağ kıplam oturup lan. Vay uflay ço dep. Vah lan yürülüp kendim doğal üstünde.
2: Ne bir su aldınız kendini deyim bak kent tok kendinde.
1: yağışqa, yarı vatdan yağışıqca,

0: Ha, su yutkanmışsın.
1: Әнің бұс машинаңыз оңшылып елғы чықып апсыз, нече уақытынан яқы,
0: Төмен 700 көй
1: ә?
0: еғіп
1: Әжіп,
0: бопты.
1: әжіп,
0: ә? 4700 көй еғіп болдым,
1: ә,
0: дейді.
1: 4700 көй еғіп еліп, ашық 300 көй тамақынан пұлын төлігеді оны мұның әз.
0: Ой, бір төлсіңіз, нәдің келген пұл деп түгішсіз жұма, епнің үшіні суғырдыға, епнің үшін чық қолық тұсқыз қойған деген ешу. Бір елі ұнда шартты пұл шықырып, бір әйінші көй пұлын қайсақ қаман әргіз. Pulun hepsi 400 atkan tutsunuz ayağınızı.
1: O varışan doktor mu köydünüz mü? Pulunu hemen tapşırdık ya. Öyledi ki, çokun bağlı değil. Üçlük pulumuz bulmaydı deydi.
0: Şu an.
1: Bekir efendim benim onda sıfan çeyendim yok deydi. Cuma onda yığı atkan pul yok.
0: Bu işte ancak. Aşı yok deyip.
1: Bu varışın ama.
0: Kork etti ya Bekir. Bekir. Olur tüyüksüz yürek verirse kokup şu hazır aldığında Allah. Menin yok de bunu bir soruğanda cevap bir bak.
1: Seferin askerliğe kırık. İşkili oldu ayağımdan tulgan toy hatır gün kildi. Şunun ola idarısını ya komandor okuyla çıkıp gitti ya cevaber kıldı. Şunun ola kutulup kaldı. Ben terleyi digem işin daha olsa. Söyünüme aş idarısının cümle söyünüme. De uçur yollaptı cümle.
0: Komandor okuyla çıkıp gitti o.
1: He komandor okuyla çıkıp gitti.
0: Bopte. Yazlık tatilde mi şu balılar ve atanlar noktalık bir yerden bir eskertmeli var şimdi hep böyle. Hazır hem de yazlık tatil mezgili sırtkı çıkıp sayıya atkıgan çağda çokun bir hatterlik dikkat kılış gerek. Bulup mu? Su ki içip oynayan da çokun suda tonca kıp gelişinden aldığın iliş tedbirlerini yakışı işlep, suda tonca kıp gelişinden hatırı yokur boğan caylardan yarak duruş gerek. Her kaysi atanlığa şöyle yeni bir kıtım eskertimiz ki balılığa dalıdaki derya yolu, kölçek, erik östenli ve bir hatterlik muhafızlı, kemçil boğan bağçı menzere su rayından onlu kalda yırak duruş doğrusu da terbiye birip, öz meyliçe su buyuğu yıkılışıp su oynamaslık, belik tutmaslık, su uçuşup oynamaslık ne tapılıp, suda tuncu kıp gelişinden alın eliş gerek.
1: Hemimiz tapılma yıkan pulların aşkarlığı attı diyeceğim. 15 milyon yıkıptım ya, hıygı.
0: 15? Belki çıkıp gitip diyeceğim ha. Onunla da aşırı etmem yıkan pul ne?
1: 5-6 min koy yığıp bakan onun dike artık yığamadım dedi İbrahim.
0: He bol dedi şu aç yeti de. Yeni yığısız. Yeni hazırak ne kılsız yeni yığısız.
1: Esleme dedi ama vallahi 15 botul kusu iki tane nana ekirip edim. Çüştü toyguda ki yap yakış işlenler dedi dedi.
0: 15 botul kusu iki nana bol toy düşün Allah.
1: Ben bu hazır ki Yasin Can bilen Şanghay'ı kegen sizin hiç yakış yoktu mu dedi Rızan Gül Hanım. Yasin Can'ın ayalken cümü Yasin Can tul bir nes dev hemen.
0: Yasin Can bek uşak ko almadı o.
1: Ma Mirvengül
0: Mirvengül
1: Mirvengül ile ile bir kaç ha vi uşak devatsız ko minin gözüm gidiyen 2 metre göründü cümü tabi ile bir adınızın bir do şunu olan
0: ma o Şincan'daki Kanas Kaba Cemine'yi taşı yolda pütülleni ya boyunca katmaş başlanıp yol yürüyüş vakti zor derecede kıskardı. Yetincanın 30. günü devlet yolu 219. liniyasından Kanas Kaba Cemine'yi taşı yolda pütülleni ya boyunca katmaş başlandı. Umumi uzunluğu 159 kilometre 641 metre kildiğen bu taşı yol Altay Tegi etikini tutaştırıp Tağ Deryalık Menzir rayonu bilen Çigra Portu'nu uladı. Devlet yolu 219. liniyasından Kanas Kaba Cemine'yi taşı yol kuruluşturdu. 2024. yılı 7. 26. günü kuruluş başlangan. Bütün liniye 2. derecelik taşı yol ölçüm boyunca yasalgan bulup. Başlanış noktası Borcu Nayası, ahırlış noktası Cemine Nayası da. Bütün boğan devlet yolu 219. liniyasının Cemine Kubuksar taşı yolunun başlanış noktası tutuşudu. Devlet yolu 219. liniyasının Kanas Kaba Cemine taşı yolu Abdunum rayonunun noktalık taşı yol kuruluş türü bulup Altay vilayetindeki Kanas Menzir rayonu Kaba Nayası Cemine Nayası'ndan ibaret 3 çayını doğrusu kesip ötüdü. O devlet yolu 219. liniyasının Şincan bölgesinin mühim terkibi kısmı. Bu taşı yolda katnaş başlangandan kiyen rayonunun işki kısmındaki katnaş oyalınışı ravalışlı kanmayene Menzir rayonu Nahiye Bazarı Port birleştirilgen birleşip hareketleniş terakiyat yolu şekillendi.
1: Bu arız doktor benim en köp mü ne edip? Şimdi edip diyeceğim.
0: Bulanın ki yıkıveliş pürsütü sel köperek. Bulanın ki köperek.
1: Erle mensup kalan bek mertup gitti de şuna asallık köp çıkım kıvıtı de şuna ayalla sakla pes en yakşı pulun en yakşı ayalınlar bir yitanla deydi çünkü ama ben mınlı yukha.
0: Bir vatı da o? Ha işte. Yıkkanı mı?
1: Kapat bulurunla açıyor mesela.
0: Ya onu aşağıdan düşürüp aşağıdan kork aşağıdan kaçırıp ne kalp bulun yine ona bir vatı dağın ne memez. Abdurrahim ki avuç yorunuz.
2: Kırıyoruz yakını kırıp hadide yolu kayağıya. Bağız son yolu ya, karbaylarını yolu yukarıdan. Ахмет чай ёл ёл қарап маңдық жылдары ванды. Әмді саат 12-12 көйшерей осын ша.
1: Мақыл, мақыл.
2: Батылтын номер оған сәдет кәген басаны бұратты.
1: Адвокатның номері деп тікен сұрап тікен.
3: Тұрға қарайды. Қарайды.
4: Өзі өшірі, жүрге үшен жол машу қаным үйке. Қарышты жылда ұзыртылы керек қосышла. Қалдиым бар ұваны.
1: Мақыл болды, рахмет, әркінка. Мейірмәңгіл, Ясынжалла өлі тән саят кі беріпті. Ішкі айлы кішілер қарғанды мында, бір беріп кәге ақшайды, бірлішіп ойнап кәге ақшайды, бір өмек болып.
3: Бұпты.
1: Бұпты, шында түшіпсіздікен ма рәсімләге.
3: Радио аңлап рейді ұлтыры үйлеме, аңчымын жәркет қылып көгіде келін амызды көріп келін ұлжыма.
1: Оран бағанда деме? Мен Ясынжанның ендікі аялы.
2: Мақол.
3: Күчады үл қабірі, күча мәдіниет үлдің ең ават үлі кіргілі. Болмайды ке әмсе, күчады үл қанлы ұшылар білгілі аңдайыр, а?
1: Бауырыс жан.
3: Аны мәмтілі.
4: Машин кіргілік мүсі, үлі сүрі қасқа, яңшы, ақты қараптан үлі бұған. Яңшы ұлтылдық, яңға ұсылады бұл.
3: Ямғыр түші адым да?
1: Ямғыр түші адыды дейді.
3: Онда демеген дей. Бүгі ямғыр түшмейді бұ, ова деге ұу чықтылса.
2: Насылшылар ясы, тұрадығын тұңға қайырлық болсын, Қашқа шәрді
3: үлгірді әркен.
2: Қашқа шәрдінің алды, яғақ жөріп үзі сұрақта, машында қошылын сұраған.
1: Мақыл, бұлда рахмет.
2: Қашқа да, ова бәкті көп, Қашқа топы ясы, сол деген. Қапыр дұрттанан, инкен қыдыстып, қақтыналыны қалды ол үшкісіне, ұмытылына рахмет.
1: Топчаңлық ауырай көрілі етіпті де қашқа да, мақыл болды, рахмет. Алтай өлі көтірімі көрке, шымалдың жанупқа қармай өлі еғізді өчірет пек ұзындайды, рахмет жан. Рахмет сізге, жұмы. Қош қадырлық достылар.
3: Қашқа қалып бақытсыздық еолла қошылын үште раван ке.
1: Программымыздың уақыты ұшып қалды, ұлғышылан
3: қош
1: дейдіған болдық.
3: Рошангүл

0: Hörmetli radyo yanılgıcı dostlar, uçurlar devamlıq diyeqtanlarda boludu. Şincan'daki Kanas, Kaba, Cimenei taş yolda bütünleniye boyunca katnaş başlanıp, yol yürüş vaxtı zor derecede kıskardı. 7 ayının 30 günü devlet yolu 219 liniyasının Kanas, Kaba, Cimenei taş yolda bütünleniye boyunca katnaş başlandı. Umumi uzunluğu 159,641 kilometr kilidigan bu taş yol Altay tegi etkini tutaştırıp Tağ Daryalıq Mənzir rayonu bilen Çigra portini uladı.
1: Dövlət yolu 219-cı liniyasının Qanas Qaba Cimenei taş yol kuruluşu törədə 2024-cı ili 7 ayının 26 günü kuruluş başlangan. Bütün liniya 2-ci dərəcəlik taş yol ölçümü boyunca yasalgan bolup, başlanış noktası Burcu Nayesi, Ahırlış noktası Cimenei nayesidir. Bütün bolgan devlet yolu 219. liniyasının Cimenei Kumbuksar taş yolunun başlanış noktasına tutuşudu.
0: Devlet yolu 219. liniyasının Kanas Qaba Cimenei taş yolu Abdunum rayonunun noktalık taş yol kuruluş türü bolup Altay vilayetidiki Kanas Mənzir rayonu, Qaba nahiyesi, Cimenei nahiyesinden ibaret 3 çayını toğırsığı kesip ötüdü. O, devlet yolu 219. liniyasının Şincan bölügünün mühim tərkibi kısmı. Bu taş yolda katnaş başlangandan keyin rayonun içki kısmıdaki katnaş aylınışı rabalışıp kalmay, yana Mənzir rayonu

0: nahiya pazarı, port birleştirilgen birleşip hareketleniş terakiyat yolu şekillenidu.
1: Şinjang Muzeyi'nin ekskursiya kılış kaidesi tanışaldı. 8-nin birinci gündən başlap, Şinjang Muzeyi ekskursiya kılış kaidesi tanışaldı. Hərəkətçan işkilik kod bilan təkşürüş tərtibi əməldən qaldırıldı. Sayyatçılar aldın kilişib muzeyi kirgəndə, çoxum özünün küşki igi kimlikinin əsli nusqısını sürkəb təkşürüşdən ötüş gerek. Aldın kilişiş uçuri, kimlik uçuri, ekskursiyatçı özü birdək bulsa andın muzeyi kirələydi.
0: Yakında Şinjang Muzeyi tur süpsi. Üçüncü taraf süpsi da bir kısım kişilerin belgelemeye hılap aldı aldın kilişiş sanını ilgilep, texniki vasıtasının yaman niyetle paydalanıp türkümlep bilet elip, bilet toplap, aldın kilişiş sistemizi hücum kılıp, Şinjang Muzeyi'ni ekskursiya kiliş bildini vakaleten setip algan hem de haynığı satkallıkını baykadı. Yukarıda kılmışlar Şinjang Muzeyi'nin inavetine eğri təsir yetküzdü. Şinjang Muzeyi sayyatçılarga çoqum hükümet aldın kilişi supsa arqalıq, muzeyi kirişini aldın kilişip, şahsi salahiyat uçurunu yaxşı saqlap, hükümet tarafından başka yollarda bilet seti bilip, kıltakı çüşüp kilişten huşyar bulup, aldınıp kilişten saqlanışını əskertdi.

0: ma xiyal deydi qarang. Mushu naqshini shazay qilib anglasakmi, anglaydiganimizdek radioda anglasa yomon payzi deb uchirib beribdi.
1: Payzi bo'ldi anglada.
0: Payzida. Bir tarafdan biz shunday payzi gaplarni qilib beryapmiz, bir tarafdan esil naqshlarni qo'yib beryapmiz. Payzi bo'lmamdi. Tursinjon akamiz deb turadi, yo'q Alloh salomatligi bek foydali ekan. Uyga kelsam, tishim og'riydi qaranglar, do'konga kelsam, radioni ochgandan keyin shappida qo'yib o'tadi deb uchirib beribdi. Og'riq to'xtish to'g'risini rolini o'ynayapti
1: hozir
0: radio. Mandaqo do'stlar, xushal bir kayfiyatlarga to'lgan vaqtimizda badandagi og'riqlarni, masalan, bir ishqilib da bir bioramliklarni unutib qolamiz. Kayfiyat eng yaxshi dori deydigan gap ama radio sizlarga yaxshi kayfiyat ata qilayotgan ekan, albatta shunday bo'ldi. Unda bo'lsa bis-bis anglab bering. Teningiz salomat, umringiz uzun bo'ldi radioni anglasangiz.
1: To'g'ri. Abayqa do'stimiz iliq dukodan bugun mag'dig'a naqib turdi, de.
0: Ha, ashtaraq men mashta his qilib qoldim.
1: Bugun mangsingiz qarang. Man narat tarafdagi havo rayini bir depray sizga. Havo ochiq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di ekan, temperatura 15 dan 32 Selsiy grad bo'lgan naratda jumo. Onun için mavi Lardun taban Lardun tabında 11'den 30 Celsius kadar sıcak bulur diken bayın bulup bayın bulakta hava açık bulup kiyin tutul diken temperatura 9'dan 25 kiçken demek soğuk yani genge.
0: Kili rakçapa eyvaldanlar mı ya dostlar? Bizden sayat getken dostlarımız karsam yürünfu kiyvaptı nepes yürünfu kiyvaptı eyvaldanlar dostlar. İşkilep tonlab ketgandan issiq juga yaxshi, issiq ketgan yaxshi. Issiq kelsa kiyim nazaysaq bo'ldi, lekin tonlab ketgan vaqtda vay vay vay bu biyaramchilik. Shunga sayohatga chiqqan do'stlarimiz, tog'liq joylarga borgan do'stlarimiz kiyimni yaxshi bilinglar jumi?
1: Havo ray sal tuvangan, ha?
0: Alimjonda edi hozir yo'lladim, mansa xatolik o'tkizgan mashinalarni ko'rsa ko'migangiz deb bizni bir tillab bamiz bo'ladi deb mangdigan bo'lib qoldik yo'l qo'yib. Ba'zi shopirlar yamankan deydi. Ishqisi yo'q o'zga ziyon, ochiq qilinish. Masalan, u o'zi bilan o'zi ochiq qilindi mashinada. Siz ko'ramtingiz uni. Siz o'zingizni yo'lni ravon qilsiz, davomlashtirsiz, a do'stimiz ochiqlab kayfiyatni buzib, badandagi nurg'un foydali hujayralarni shu o'ttirdi shu.
1: Xato mangan bo'lsa, apparatlar tatilib, nomerlar yizilib, jarimalarni to'lab, shu o'zingiz ziyonlik.
0: Kayfiyatı buzulsa da şu günlük işlerime bek könüllü koymaydı. Neticesiz rakıp kaldı. Şuna her vakit yakışık kayfiyatı manaylı dostlar. Yollardı ki o katnaş, mesela katnaş kuşçularının emmisinin ki sapas okşaş buluşu nadayın. Köp kısım dostlarımızın aydı anlık. Medeni katnaş kuşçular. Hem de bir kısım dostlarımız ya aldıramdı ya kanda oldu ya ishqilib bir minvag'us kelib ketamda ashta psixikiga ega. Ular mo'ngshilib ketdi. Shunga radio to'xtamay deymiz emasmi? Tunigan anglamaganlar buga anglab bo'lsin, mushningga ray qilsin deb. Da birimiz do'stlar.
1: To'g'ri.
0: Shunlashqa qaqshimaylik, yaxshi kayfiyatni saqlaylik. Qadrli radio anglovchi do'stlar, amdi radio sayoyiti sayfamizdagi mazmun diqqatingizda bo'ladi. Do'stlarimiz, mushi dilraba kuchlik tavsiya qilgan Shinjon qurti yangi sayohat nom kartasi bo'lib qoldi, qaranglar. Mushi Yashar Shinjonga sayohat kelib qaytguncha do'stlarga nimalarni evilishini endi mushi qaytgandan keyin yurtdagi do'stlarga ancha-muncha sovg'atlarni olib boramiz qo. Nimalarni evilishni tavsiya qilsangiz, siz bo'lsangiz.
1: Men bo'lgan bo'lsam-da, masalan, Shinjongdan Әп қайтыдыған нәсілі біріндісіге мұшы құрық елемішілі қарам.
0: Асан бұзылмайды,
1: әп бұзылмайды. Тоғыра, ішкіндісіге мұшы матан. Сіз ғой матанны, а матан яман пайзе ауы есі. Үшіндісіге мұшы Шинжаңның ке сүт мәқсулатлары, яны мұшы құрықны тәвсе қылмай.
0: Хақиқатан әп апырышқа Найт қолай, әплік бұзылып қалмайды, оның үстіге мау орап қачылынышларымын айты сүпәтлік. Dostlarımız 7 ayının 28-ci günü Jojanlıq sayahatçı Lifan, Qoğun, Nan və Qurtun ibarət Şinjan soğatlıqı yeni 3 yürüşlükini kösətdi. Qoğun bək tetibdi bu sayahatçı dostlarımızın şunu qarğandı. Şinjanın Qoğuna acayip pəyzi. Ləkin sən yıraq ənd ayrıplarlıq bolsa, Qoğunun evası buldu, jiraqraq opqası. Bizə əpsiz, ləkin eli vağanğa çüşlük tılını yarıda məsma. Yöl navad, qoğundiga yöl navad.
1: Toğra, hazır çöhədə muşu sayəçiləgə əplik buluş üçün muş qoğunni aşu OSC arqılıq toşidiğən muşunda тез yollanma кәсіпләре бар екен.

0: Pulunu tölep koymaz. Andan ak koğunçi. Nak
1: Biz bağış
0: meydan
1: bir yapıldı
0: dılan.
1: gelmez mi o?
0: A, yüzdümüzde sevdi de o.
1: He.
0: Ha,
1: Ben
0: vay vay vay
1: sanki
0: ma kolaylıklar ne
1: aldın
0: dostlar.
1: gittim şu bir meyve hanığı kırıp muş meyve ağaca bir Beijing'den gelen bir sayacı koğun aldı. Koğun aldı onun için tavuz ne ama de tavuzun şu yedi yedi o ay tavuzun bek tatlı gelirken koğun ne ben bir eylep muşu Beijing'e kayıt bir yiysem etraftaki dostlarımga tukallarımga bir yiysem digen de sen hatırcan bol sen bağıca deydu. Sen Beijing'e kayıt bakıca koğun senin aldığını
0: Riyengi
1: verip
0: berip buldu.
1: oldu
0: Kunyon
1: dedi.
0: kıp verdik
1: To
0: yandan bana
1: koğun
0: bana.
1: yıllık bir dikem ne?
0: Nemi digen kolaylıklar dostlar. Terakkiyat digen acayip. He. Burun mesela bir atanımız biz okuvatka vakitlerde ancı münce ananın mihri muhabbeti de nallarını yıkıp ancı münce işte uşak yemekliklerini sep koyattı da bizden ziyaret
1: Doğru.
0: kalmışsın de. Abduzla sağsa bir 2-3 gün dikiletti. Hazır bana.
1: Haydi.
0: Sürat digen bana muşundakta. Dünyanın nergi bulsun. İntayın tez sürette muşu tez yollanmalar arkalık evetkili buldu digen gep. Hem de
1: Doğru.
0: dostlar muşu kurt dep kaldanla kurtunun kızık noktada aylanışını bir Şincanlı kızın küçük tavsiyesini ayırıp kargılı bulmaydı. Bu 2 yılda Dilraba Köplügen Universal Senet programları da etrafıdaki emrahlarına yurtunun kurtunu bütün küçü bilen tavsiye kıldı. O yana tordaşlar tarafından kurtunu tavsiye kılgıcı ihtiyari vakaletçi dep ataldı. Programının təsiri dərhal önüm bədi, uxşa şəkildəki qurtni tordi izləş miqdari şiddət bilən açdı. Çarvıçıla yıraq səpərgi çıxandı ilə valıdıqan bu energiya tuluqluğuç, muşu səbəbdən çarvıçılıq rayondan teximi köpləb çıxırılıb, sayacılarının yüktaq sandıqıqı kirib, Şincan sayaydıdaki bir yın nam kartısı aylandı.
1: Kurt yığınız keketti ha, buldum ben.
0: Meyliqi bir xil açıq çüçük gibi qamıraqçı.
1: Ben
0: Sizler
1: sizge,
0: mi yiyiniz kep
1: ben
0: kep
1: sizge
0: geçer John?
1: Endi karan. Muş en bir kurt yasayış usulünü depre.
0: Hep bir yasap bakaycı depreğine.
1: Muşunu anlap tekim yiyinizin bir keltürü deyici bu. Bu en bir kurt yasayış usulünü sevirçallık bilen vaktin bir meydan küşüsün işi ilişki buludu. Aldı bilen yeni sütünü içtip kıt uyutup kazanığı koyup kaynatkan dinkin rek haltıgı selip isip koyup suyunu sağıtıdı.
0: Bir xil süzme de kılmızken de başta.
1: Su terkibi parğa aylanıp kıtık uyutması katkan dinkin kol bilen mecep küçük küçük kalıp şekilge kürgüzüp çığ boru üstüge koyup kurutudu. Kurgan dinkin kurutunu uzun saklıqlı buldu. Asan çırmaydı. Adette etken çay bilen istimal kılış kıboludu. Çarva bekip yırakı separ kılganda ozuk kılındı. 5 kilogram kıtıktan aran 1 kilogram kurt yasıklı buldu. Bu çarvıçılarının ilip yürüyüşüge eplik energiya mənbəsi hesaplandı.
0: Onun üstüge mas sütün yasalgalıq üçün bunun kalsiyum miqdarına ait yuqarı.
1: Herhangi
0: kişilerin yeşigi mas geldi. Bugünkü günde dostlar kurt nurgun sayacılarının Şincan'dan ayrılıştığın burun çokum ele aldığın soğatlıqı bulup kaldı. Sancı şehirde kaymak, pişlak, kurt katarlıq məsulatlar rətlik tizilip közge taşlanıp durdu. Hem de sayacılarının kadimini tok tutup setivleşka celip kıldı. Elbette celip kıldı da bir xil.
1: Paysa
0: o. Şu kurt yaymasının aldığının özsümü bir xil adamla iğizge serik su gelip. Bəs yigiskep gitti de dostlar. Selam aşta mı? Altay'da süt məsulatları dükkanlarına əməliyyat uçuratqılı buludu. Ürümçi Xalqara Çombazar Piyadla Kötüsüdeki Şincanın alaydı məsulatları dükkanları da kurtla malcasının közge ən çelikliğe yergi tizip koyuludu. Nurgun dükkanlar yeni tonultup uğrap kaçılaş ve soğuk zancirlik toşuş mülazimetini yolu koyup uzun yolda elip yürüşge kolaylık yaratmaqta.
1: Ürümçi şehrinin nənmenlikke bir süt məsulatları dükkanı da dükkan igisi Hamid Bek kolda salgan kurtlarını rətlik tizip koygan idi. Taksideki toğrap koyulgan her xil temdeki kurtlar xeridalarının titip bekşiği sunuldu. Bu yıl kurt setivalgılı keledigan sayacılar körnerlik köpeydi, dedi Hamid. O asaslıqı koldu yasalgan kurtlarını parç kaçılaydı. Bu yıl sayacılarının ihtiyacıga asasen nurgun çıraylıq oraş xaltısı setivilip xeridarlarının öz aldığı talışığı şarait yartıp berdi. Bayram dem iliş günlerde bir günde en köp bulganda 24 kilogram setildi. Yakında biz yine küçük peçine pranik kilipi setip aldık. Her xil şekildeki kurtlarını yasmakçı bulavatımız, dedi Hamid.
0: Kurtunun bazar tepişi bilen işlep çıkırı zavadları mu aldıraş bop getdi. Künesna yesi Venşiyen Süt Məsulatları Zavadının muavin başlığı Li Zhiqiang tonuşturup mındaq dedi. Məsulatlarımızı setişten qam kılmayımız, setiliş miqdarına ait yuqarı. Bu zavod yerli qo'ng'ir kalning ustini o'z joyida qurt qilib pishiqlab ishlab, yuqori temperaturlik bakteriya o'ldirish mashinasi, qizdish sovutish idishi qatorliq uskunalardan foydalanib, sut manbasini tanlash, qaymoq chiqarish, qitiq ichitish, mikrobsiz qachalashdan iborat 4 chong yadrolik ish tartibini ching tutdi. Yana ko'p

0: Bu katnaşkallar universal menfaat yürüyüşlükte önsün aylık kartısı. Çay içimlik beltidin halıganı talih alaysız. İçimlikni halıgan içip torgu ravan çıka alaysız. Tezden Şincan Telgrafının ticaret sağlığı berip icram.
1: Örmetlik radyo anlıqçılar, sabrınızda bir sırdaş programımızı ahırlaştı. Programımızı ahtırıp, yahtırıp anlanılarga köptün köp rahmet.
2: Riyasetçiler Yaşar Yalqın bilen Risalat Qasım növetçi muharir Malik Hasan.

0: بیجنگ وقتی ساعت 12
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yanılıkla, seferinizdeki ihtiyaclı kuşurla, Menin Avtomobilim programımız da.
1: Menin Avtomobilim programımızı, avtomobili yakışık gördüğünün doğru tanışı.
3: Menin Avtomobilim.
2: Menin Avtomobilim.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik kəltürüş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programını Tırt sodu çekti şirketi alaydı talep kıldı.
6: Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
7: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
6: Çınak bambay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıklarını burun dadam işiltikler. Hem de ben işiltikler. Bunun dike balam işiltikler. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopuna koşuldu. Bahası yanına özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltiklerimiz mengülük tırık ve tırık.

0: 174 қатынас санат радиосының арқайсы программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білен қатынасы жатқан қадарлық достар, құшу ақ болғайшылы. Әмді дектанлады болдығы не? Менің автомобилім программысы, мән Ошыр Жан Қызыр.
1: Әңгіен автомобил ұшырылары, автомобилға айыт білім саватлы, автомобил сети сетивіліш тоғырсыдық ұшырылар менің автомобилім программысы да. Әмді дектанлады болдығы не? Менің автомобилім программысы, мән риясетчі Рушен Гүлбасет.
0: Қадырлық аңлаушылақын азырдың башта программымызғын айт қызғылық флан қатынан сала болды. Біздің вейшін салонымыз.
1: XG1074FM.
0: Жаллық қатынан шанланы үміт қылымыз аңлаушылар. Андын мау Uçur bəgə vaxtda, ma bilib ma bahaltıda avtomobilların uçurun sal eni qara qılıb bir yollığan bolsanlar
1: rəhmət.
0: Andı ma Tursunjan bolsa bir gəp qoydun, ma maşallah yığılıb getdi. 2018-ninki livindən bir suvaka arlaş menir gelik. Qanç pul ətrafıda oldu dedi 2018-dan livin. Neç pul ətrafıda bolar oşan gəsizcə?
1: 2018-nin ma? 2018-nin livin bolsa 25 mingdən 30 ming.
0: Neç pul? Arlaş mendir gelik livin ki?
1: Onda az 40 mandan 55 man gıca.
0: 40 man. Men çıkaram mı şu 15 koydun mu şu 50 min ki gıca bulam ki? Bağız şu.
1: Sizde bağlıgan bolsa Tursunjan ustam.
0: Kani Tursunjan yok ko.
1: Tursunjan'ı kaysanla toğlap koysla. Tursunjan'ı bir toğlu etken bulsanla. Şu lan şu.
0: Alımcan bu telefon kapatsın mı?
1: Alımcan. Muş alımcan mı?
0: Eslime kapıp kalamıyor. Men toğlaydım de.
2: Bir de
1: Bu şu alımcı halamdı, halımamdı, tak sormayla biz özümüzden gepini kıp gitip tok.
2: Bir yüz yetiştet yol kevri mavi trendili köyükte aski davada karab manga yönüste şehvanelü dünsel eğer tutsam da anavikim işini doktorsam ülke şehvanelü trep işke ya ki a mencini aldık işki borsam el işki trepte makine bekle tutsaklar eğer kene.
0: Üsümüzle baksın ki aldı yollar avan derim. Momsuma sevdiği telefon kusuncam sen.
1: Ya bana eslime peyda yapma bahalaydığın gibi teyya oldum da bana Tursunca özü peyda yaptı
2: bu. Ben de o koltuğundan çıkan telefon kurdum donkacım kir.
0: Makul.
1: Ay yeni bir alımcan
0: Ne oldu peyda oldu 2018'ninki arlaşma.
1: Arlaşma Livin.
0: Arlaşma Livin kaç bol?
1: Yol uçurulur mu kendi olmuşsun dostlarcığım? Yol uçurulur mu belgeç bağlıdığın abdumobullar bu saçlarını mı bağlıgaç programımızın devamı kısak buludur. Sanfango Şimal yolu hazırdan özde yarışan yolundan Çentancağı yolu canıp Şimal yönüşte tosluş bakken. Mönchuan garbi yoldan 5 yol tos, Canobi yolu Şimal canıp yönüşte tosluş bakken. Çarbak koçsinin Şibilo tarafka garip şarık yönüşte tosluş bakken. Minhua koçsinin Hıpiyanlı tarafka canıp Şimal yönüşte tosluş bakken. İhtipak yoldan Dondalyan garbi koçsi canıp Şimal yönüşte tosluş bakken. Altın Kümüş yoldan Minhua koçsi Şimal canıp yönüşte. Tosluş bakken ma uçuruladın mı böyle ünümlük paylanıp kalışanlarını sorayımız he?
0: Ma o 2013'ninki bir cipav numarası var ki normal takız macinadaydı
2: he? 2018'nin Allah'ın evin bolsa 45 bin köy atırabıdı.
0: Benim dediğim 45 bin köy atırabıdı buldu ki yani.
1: Ben dedim ki 40 bin köy...
0: 20 bin köy dediniz ki?
1: 30 arılaş
0: menü... 20 bin köy dediniz ki? Oy tak iyi cep getkin ne? Ben mi diyelim cuma? Diken cep getkin cep koyayım.
1: Hey dedim ben.
0: Hey dedi
1: mi? Ama geldik vallahi birbiri söyle. Yey nimde vatsa degen de kepemez. Hey onda emes degen gep bu.
0: Aldı bile yey degen sızcı mı da koyayım. Onun iki mi?
1: Üzen yey demem siz.
0: Üzen yey.
1: Dedim ki ben bu 30...
0: Sen yey onu tepe bey depke bakma.
1: 35 min 40 min gıcı dedim ki aşı bana dair de herhalde bu ptağı ne?
0: Ben telif çoğum.
2: 256 metre çiçeği kazandı. Sıla ilanını bir vatkan çiçeği inirge kulak üstünlük bakken. Kapanmadan şoför dostlar nişek çirip tırkasanla bozuken.
0: Makul ya.
1: Makul buldu rahmet. Mehmet Ali efendim. Demisim tapamayacak o işçimlik ne yaşı. Tapamayacak. Tapamadık ne dediken de sorgallar. Beş çakşı o Mehmet Ali efendim. Alaydı dep koyay dep du. Andın ma Kia KX5 2016'nin ki Tursuncan ustam. Yakşımı bağlap besin ezdeydi. Şunu bir evet koydum.
0: Onu evet koydum. Andın ma 2015'nin ki. Verna.
1: Onu mu bir
0: Verna, onu mu evet koyduk, Verna kaç pul oldu?
1: Ürümçi yerinden kelgüsü 3 günlük avaray kanda oldu diken, riyasetçiler bir karapakkan bulsanlar bir de. Kelgüsü 3 gün içi de hem de Ürümçi yerde, bir gün hem de hili bir yukurt imparatorluk avaray körüldü diken. Şuna belki ciddi zörür işin lağımısa? Сыркы чыкмаңлар, а? Температура 25-тен 40 Цельсия градускача бүгүн. Әтә 25-тен 33 Цельсия градускача. Мушайның 6-нчы күне мо? Ава очок, як булутлык, температура 22-тен 32 Цельсия градускача булды икән. Бүгүн 40 икән, жумы сырт.
0: Турсунжа.
2: 16-нчы чыкмаңлар, 25-тен 20

0: 25
1: Hmm.
0: etrafında. Şunu 18'in
1: Ya makul makul.
2: Allah'ın makul.
1: Mana opul.
0: Şunu 16'yı
1: Ya bunda poptuk ha.
2: ha.
1: Makul.
2: Mao Burçin'den Konas aerodromu uç yollar avandaydı hocam. Burçin'den Konas
1: Oo.
2: aerodromu uç yollar avandı. Bazıra lauta.
1: O şey aldı yürgün batı minan.
2: Konas güldür. Kimden yürgüsü yok mu şakta 40
1: Burçin'den
2: Celsius
1: Konas kerek
2: gradus
1: kumandığa
2: power
1: yolda.
2: ayıdı digen. Kimden yürgüsü gelmeydi Konas
1: Şun kalma
2: Burçin.
1: yakılan ben bir vakrap
2: Şunu da açacağım ne
1: min sütüm apıra şey apırıp koy dep cepa saldın mı? Özge adınız cümle mi dep koyayım siz başkalar olan programı çık. Dolu çıkıyor. Borçında
2: On
1: kanas
2: 15 gün
1: ayırdırmış
2: ki ben
1: yolları
2: bir
1: avan ki.
2: karapakay. Sizde kanda özgür işler oldu.
1: Ben bırak yüz yürüydü gini. Abdurim kafçarınız.
3: Eskilerik. Orada yol kayıyor. Niçin yolu? Vali Hakim Kuzey Kiraz'dan onaylıkla yolu yolu karapakalım yolları var.
2: Konlu mihmanxasından tatib işen qarap mangan yönlüşte maşınla lıxla tosluş ba müştərəbdə deydi. Tor taksi 55 53.
1: Yen xalini aldı yollar avan.
2: Maqul buldu, rahmat sizge. 2015-niki cümvey. Muşunu mu bir bahalap bəgən bolsa Tursuncan ustam deydi. Evet, koyduk cümü. Qana bir bahalap bəsən sə.
1: Tursuncan da Tesla var mı? Dep tan hem de sonra bakılı. Tursuncan da Tesla var mı?
2: Tesla bulu diken, lakin bəhtis setli kiti diken cümü. Kili diken, setli bulu diken diken dek. Şisən minzusunun olduğu yollar avan deydi. Mənim teli yapandım. Rahmet siz gəcə mi? Bəgən uçuyorunuzga.
1: Kim aşağı yollarım yollar avan gelip. Ulap leyni mənim teli. Şu uçuruna verdik.
2: 2018'ninki Lingdong.
1: Lingdong.
2: Kaç bula bula? Deydi.
1: 18'nin Lingdong'su ya. Ondan mavo. Hongqi'ninki H5. 2021'ninki Hongqi H5 dedi.
2: Ondan Ravi 4, Rongfang, Ravi 4, Rongfang 2013'ninki olay degen tim kaç bula kalsam bula deydi.
1: Onda 21 maşını varken ya da Pajero'dan birisi varken.
2: He.
1: Pajero.
2: Evet bu el ya bunu mu evet?
1: Bunu
2: evet
1: koyalım.
2: Sincan Usta.
1: Pajero.
2: Mevkan bir şey hitik sürükü var siz kılıçına ağıl bulam dikin değmen deyip dursun Sincan Usta. Bu sizin bir şeyinizin ötken emli tecrübe mi o kadar?
1: Kızık ya kız kep başı kepim de bakay de.
2: Aşın ama?
1: Sınav bir
2: kutu. Sınav bir kutu. Kıytık sürükü var, sıkı ötmeyin ağa şey deptim cümle.
1: O ağa ne koygan de kaçta yürem de o ne bir şey ha.
2: Bir demde çivin ulaşma ya onunla ha.
1: Şu. Kıytık çivin ulaşam da ulaşı de.
2: Ulaşı da ulaşı. Çivin emmi nemigi ulaşı da.
1: O nemigi ulaşkan nemi kıytık ulaşmam da.
2: He ulaşmay kalam.
1: Sayı öyle şimaldın canım ki yollar avanken. Honsan bağıtsızın çıkışta azırak maşallah köpke.
2: Timaşa'nın yolu yollar avanındaydı Mehmet'e yapandım. Tursuncan ustam işgip Mevlutkam Yaman seğindiniz cümo diyen bilen he. Altay yolu ravan tosluş yok deydi Yakupcan'dan uçuyor.
1: Tursuncan demiş ki.
2: Yaman amırak gelmez Mevlutkam'a.
1: Ma maşın bağlayan o Tursuncan usta.
2: Mevlutkam bilen çekişip lan durduk. Ya ma kıytık sürkü olsun. Mevlutkan'da Mevlut demiş kutudu. Kaçan kayıt gil toktuma yaşında sonra. Çekişidik ya toktumay Mevlutkam.
1: Burun ay Mevlutkam çekişlep ketken emes mi? Tursuncan'ı memurak diyen programı ne? Şuna açtık.
2: Biraz amarak o şeyde böyle kaptı.
0: Şimdi Rumpan Ravit'e tattı. 35'ten 40 min katrabıdan.
1: 35'ten 40 min katrabıdan.
0: Şimdi 18'deki şimdi Lingdong yaptı 30'un 35 min katrabıdan. Tesla Model Y baş, 2022'ye 149 min köy. Manga mutatı 93 min kilometre.
1: 22'ninki bir Tesla Model Y'dan birisi var ki 149 bin köy dedi o 2022'ninki ki
2: telefon kapı verip kör baksanızın buldu ala kılış be 138 49 01 42 telefon kalıp dursun Can Ustam'dan kaşığı verip kör bakın gelişip kalsanız
1: bire
2: 200 köy 300 köy paysal bir yüktü
0: 15 bin kadramda
2: Altay yolu ravan tosluş yok dedi ha makul buldu rahmet konu bir kette konu poiz bir kette de ademcik dedi cümle Osman Can
1: Makul
2: Şunu lan Optimobil körgezmiz ahırlaştı. Ahırlaştı cümle ben sorup dükkanı bir
1: anlıyorum. Ben bir anlıyorum. Ben doktorkana bir anlıyorum.
2: Ne yaptı?
1: Beşik alık İgizye gip koygan çamdan çük etip ke. Beşim sel kıyıp ağırıp durdu doktorkana barayım babayım. O bir para pekan.
2: Bir an bir an. Ana yaksım ha. Uşur canım programdan çükken ikim bir an de şunda dedim.
1: Yakka men sak.
2: He?
1: Men sak.
2: Necikla aşına men sak deyip durvalıdı. Ay. Түтүгүн кеш беши таяк неме

0: Tiki tiki. Peki rasma şu ruhunu
1: Nasıl
0: nasıl?
1: ya?
2: Şimdi 45
1: Makle. Andıma ceda maşında mırsı varken işkimi 19'dan ceda
0: Ma
1: askenci mi?
0: hayalim uçurumuz tapşırıp aldık şu mu? Koşuldum mu ben yaman yaktırıp anlaydım da. Koşuldunuz koşuldunuz karşı aldım
1: İşkimi
0: sen. Muş bu iyice
1: 19'dan.
0: muş yolluğa uçurumuz bu iyice. Uçur yolla programımız katnaşsanız buldu. Smart demde.
1: Smart ya, doğru.
0: Fortu. İşkimi
1: Smart.
0: o yette. Hangi bula bula dedi o?
1: İşkimi 21'den o çiçeğinden birisi var ki akran. Kaçıncı yılın ki? Smart.
0: Şikimi o yette depti.
1: Şikimi
0: Şikimi o
1: o
0: yettinin
1: yettinin
0: ki ya.
1: ki olsa 10 yıl olmasa smart olsa 10 yıl olmasa. 30 bin koy ala mı?
0: 30 bin koy.
1: Ya ezan
0: Ya kay
1: bağlap koydum ya.
0: 30 bin koy dep. 15 bin koydun 20 bin koy koç bulam ki.
1: Ay menga ay xeli maşinci mi? Anı markası mı xeli ravur spamında?
0: Karaptır onun
1: Bınçı.
0: için mi? Karaptır onun.
1: Bınçı mı? Ha? Say tez süratki böyle şanşakı, licaçağın bu yerde bek tosluk etti de çekti. Gerçi küçük o maklı maşın oğan bilen o. 15 bin koyluk maşın emez o.
0: 15 bin de 20 bin kaçta pahalamdı ki.
1: 35 bin de 40 bin içip kalamdı ki.
0: Ne
1: 40 bin.
0: bağla bak sunucu mu aval dursun can usta mı? Ayacalamayı durayla.
1: Ay siz ayacalını atsız açtık mı demdi o. Karmay şarkı yolda Abdümabullah yıkım sel köp. Diye
0: Oğlum ben
1: haftanın
0: ya
1: yak sene
0: sizin
1: vakti.
0: maşınınızı bağlamsam.
1: Bu iş kılıp.
0: Siz ne bunca ola ayacalıp.
1: Bu 24 tane adam pek dört olsun pek açık kip kaldı ki adamın ki.
0: Respekt bilermem bu kez o adam pek yürüt yürüt ki. Emin ben bilmem de.
1: Ay neyse kırıp otakım ben bayağı kırıp maşınlarını yola bereyip oldum ben. Ma tuğla. 2019'dan tuğla adım birisi var ki. 2019'dan tuğla. Kaç buldaydı o? Tuğla. Kaç bul?
0: Dursun çalıştan bahalı atam da.
1: Alayla bahalı atam.
0: Alayla.
2: 2019'un kez ceda adası 25.30 yukarı atırabı. Şimdi 17'de smart tatlı 35'den 40 bin kuyu atırabıdı.
1: Kandak ya?
0: Azraq kem bop dem diyor.
1: 15 bin kuyu mu demsiz mi? 40 bin kuyu yaradı.
0: 15 bin kuyudun 20 bin kuyu çay dedim ben.
2: 2019'un kez ceda adası 25.30 yukarı atırabıdı.
1: Kaç demir koyup buraya Allah'a mı ne? 2017'de
2: smart tatlı 35'den 40 bin kuyu atırabıdı. 2025'te Linto senior hesapta 40'tan 45 bin kuyu atırabıdı. 2021'te 12 ekspres hesapta 40'tan 45 bin kuyu atırabıdı. 2012'de Rumfang Ravit hesapta 35'ten 40 bin kuyu atırabıdı. 2018'de Şenli Lingdu hesapta 30'dan 35 bin kuyu atırabıdı.
1: Makul. Yine.
2: 2019'de Linto hesapta 1 milyon maylı korkasa 3 tane ise 25 bin kuyu atırabıdı. Eğer Sırtmayla kutkalsa 45 bin 50 bin kuyatır.
0: Makul buldu. Rahmet.
2: 2020'nin çizimde 75-80 bin kuyatır.
1: Oldu. 2015'nin ki ilk sarıydı mırsı varken. Mama şimdi ne çipler trafıdı bula dedi. Onu yolla bireyle hazır.
0: Makul.
1: İlk sarı 2015'nin ki ilk sarı. Uçurum da okumaydı desenler esli. Şıkılıp. Şu emez mi? Maşın körgez mi? Bağdanız mı buraya maşın gel. Bağımı dedim. Azraq pul tapqandan keyin barab berib kelaman ki deb. Ondan ey bu maşın ne maşınçı maşınni bir qimmat bahalı yetti deken satay deb qıça. Onda emas Tursunjan. Em bir Tursunjan, em bir Atursunjan. Pakiz deb bahalaydı qaran. Bu maşına bir otur hal deb bahalap qoysa, alıq pakiz maşını olup qalsa, meni maşınamdan mançı pul bahalap deb açıq ketken. En pakiz deb turup bahalaydı juma.
0: Şuna alık abdumobullarının uçurularını amal var hem de kança ki tepsili yizip evet sanlar çünkü ki yakşı yediğinimiz şu hem de alık baza bahası. Nahiyeti pakız halette deyip durup bahalıgan ime. Şuna hem de o abdumobulunu köye gendikken belki urup urulup sokulgan. Ya ki o mız sırılırdı ında mında boğan. Ahvallar buluşu mümkün hem de vakayı uçurgan diyen dek çoğun. Onda boğan diken 12 mi şunun uçuşluk hem de bahası da yani azraq tövelleş bulu demez mi? Şuna onu ne doğru çüşemiz sanlar olmaydı. Ondakken, ondakken tüven bağlap, yokur bağlap deyip çoğu ne? O ne dedik
1: hazır kendi Tursuncan aşı şu yıldaki maşınlarının ki en pakisleri edip durup durup bağlap bir demdi.
0: Doğru.
1: En açır edip durup bağlap pes teki olmağın karan bunda hazır.
0: Çünkü muşu bağlığa abdumobullarının içi de acayip pakis, özür bir kolluk aydıgen, iyi işkanda urulup sokulmağın. Fakat lan da abdumobul almıştırı sebeplik hem de CTV'de abdumobullarım naha etküp. İkinci kol avtomobil bazarda mı ait pakız olan avtomobilla? Şundan mı uçuracaksın?
1: Siz taza cahil yaklamadınız. Abdurrahim kem.
2: Çoruz.
0: Şu da demeyim ben de.
2: Onaylıklar yok ya. Pansiyon yolu yokken çünkün de olsun. Zaten çünkün yolu ya. Onaylıklar yolu yokken karbaylarından yolu kırıp alınıyorlar
1: mı? Makule.
2: Şuna toplanırken Polo adası 8000 köy atırabdı.
1: 8000 köy atırabdı.
2: Şuna 15 köy çıkardı. O kol kurtardı 10'dan 15000 köy atırabdı. Şuna 15 köy benzeyen çağrıyı atırabdı 30000 köy atırabdı. Şuna 19'dan Polo adası 130'dan 140000 köy atırabdı.
1: Makul buldu rahmet. Lauta bağın kanasqa baranmay men mu dep Roşengül yıllık temasınız çukum kiliniz ha kanaslağa bekçiraylık ke dep Lauta uçur yollaptı.
0: Açtan kılay ya.
1: Roşengül bağıtçı çöplür sağır kitem ki.
0: Ya ama kanas bu yıl kanasqa baranmay men eken başka yay barı bəmən. Sayat kılıp. Sayat kılanmaydı baranmaydı dep min düşündə deket.
1: Topu yığ kese taza. Boran çıkıp.
0: Ne de? Ne? Ne de?
1: Qashqaga bordikansiz qo olsam.
0: Ashna dangi jumi Qashqadagi anlıqışlım. Osha qarab turib osha Qashqadagi anlıqışlarimizni aldada ashna desangiz bo'ladi.
1: Yo'q, ularniki yo'qmas, sizning kallangiz qilamcha shu. Bundoq bir tal kiygizni qo'yganda kasbingiz kallangiz qilamcha tashlasa deb o'ylayman da hamda.
0: Men kaygich beshingiz yana bir 2 3 bir nim tushib ketgidi bir.
1: Audiniki Elio Eldin bir sivaka 2024 niki. 2024 ning ha 2024 ning Audi Elio 2024.
0: Shuni bilan
1: Audi O 6 yılda biz koyayım ama küçük olma diye, o 6.
0: Şimdi 16'ın iki suyu yani, suyunun birisi bağımışın bir bağla pese Tursunca ustamdaydı.
1: Tursunca çık ya,
2: tutumda çık ya. Bizi bağlıgan makinini ben şu köyümüken için sadece normal operasyonda baza bağlı diye bağla bırakın, baza seçiyorsan makinelerin bağlısın diye.
1: He.
2: Tümünün bir anıltılık çatı, şu zaman 25'ten çalışıyor ki. Ama bunu 85'te bağla pekin biraz. Zeki o makinini hak edigen. Pekin neyse o makinini köyde Altı taraf, sol taraf aldı, yeğizden almıştı, on taraf yeğizden almıştı, artı on taraf çeyin işit almıştı, artı çeyini on taraf bir yeğizden işit almıştı olan için.
1: Kisip de ki.
2: Altı türlü mağalar 15 bin köyde bakı. Bunlar da maşınımız mağal işlerini mükayet edeyim, bu maşını pazarda şu. Rekha maşında bir tapında bağırtlar, pazar bağırsın, kıran mı kalacaksın, 60 bin köy altı. Maşinisi altı oturlanmadığının kumar için 55-60 bin köy bol ki bağlar kaçtı. Hazırlar çoğunlukları kapı olan oldu.
1: Şu anlıkçımız yok şey demse. Anlıkçımız anne. Hmm. Maşınınki eski pazar bahçesi 183 bin köy oldu iken. Sizin maşınınızdan oldu 10 yezben, oldu sol yezben, oldu tumşuk. Ondan kendi tarafında kesip ulap. Kıga yerler varken, vakasel iğrarken. Yani bunu bir vaka maşına katardı almışsak bulmaydı iken dep durup onun için 50 neçi min koy dep de o. Şuna ulan 85 bin koy bağlayıp diken bilen. Pakiz dep durup bağlayan tutsa.
0: Pakiz oğan bu saç bağı alattı değil iken maşınağız diyem. Daha vakayı uçurgan yeri oğan diken onun siz mi kaylanmayı...
1: Rast açtak tutken o.
0: Kaylanmışsanız bulmaydı da onunla he.
1: Şu muştak yap koran hamdi. Kana kılsayız o
2: oldu. 15 bin koy atırabı da.
1: Makul.
0: Hotenden kildik ya.
2: Şimdi bana gel, idarata 45'in 50 bin kuat rabına.
1: İzca.
3: Salam, ben 174, o sefer yaka yakşını kanda havaları yakşı. Havaları yakşı, havaları yakşı. Bu şimdi de yakşını al.
0: Yakşıma, yakşıma.
3: Kaşkari yol havaları yakan, Kaşkaya kiren bağını alıp geldim. Koşun iç yollar alınken, Kaşkaya'nın havaları içinde salkın. Yani o çıkı yakşı.
0: Yağmur demepti lekin, yağmur ba demepti. Hava bulutluqken Qashqada. Rahmet, şunu ulan 2015'ninki Kia KX10'den bir sabat deydi. Cuma manımı evetip koyduk ha, Tursuncan Ustam'a.
1: 2021'den bir gönde olsa vaki.
0: Jipao'dan bir sabat ki, Kia Jipao. Şuradan 2015'ninki adam evetip koyduk Sattar Ustam'ninki maşinsi ha. Uşlan bir bağlap etsiniz Tursuncan Ustam'a.
1: 2021'den bir gönde olsa vaki, cuma açtın bir bağlap yıkasız, bakasız.
2: Yolu şöyle ama kimseyden yol ravancana bir maçın eğriydim şuraya. Paranız çift var çok ama ma hanımla Şanghay gördüğü için mesela bir şotan da ne de kurdan.
0: Ne deydi?
1: Çünkü maçta mı daha deri izin çürüp ışıkçı bir burasından paranız çift var da ışıkçı ayla ama demdi birdim deydi o.
0: Anca düşünmedim bu ben. Çıkmış hanımla Şanghay gördüğü için mesela bir şotan da demdi o ışıkçı.
1: Çıkan nimdiysen deyiş kebap evağınım evağın dedi aylın. Azılıp yem almıcı.
0: Ha, yuvasın, yuvasın azıraq.
1: Karım yok, çıkıp alayım ben
0: kaldım diye. Korup başındak.

0: жиели 255 миң километр маңган ссрм иште эч кандай шыгуу акыбалдары жок деп ойлопту.
1: Абат айтка Турсунжан устамга.
0: Раван такси.
1: Макул болду, рахмат. Макул болду. Баһадыр да баба.
0: Эмен,
2: макул. Мен баһадыр, мен үлүмчү келдим. Силердин иганы алдыда.
1: Э?
0: Yakışıp da yakışıp da.
1: Aynılıp oynayıp kapsiler de. Biz kömürlük oynanlar cümü.
0: İşlerimle yakışırsın. Saya aytanlar kömürlük olsun hepsi. Yaparsan mı ayı öyküden deyip anlayıp hepsi.
3: Şimdi 12 korfu 10.000'dan 15 bin kadrafı. Şimdi 16 rüzidatı 40'dan 45 bin kadrafı.
0: Buldu.
1: Sağcıydı. Hey, ben bütün Şanghay'ı bağlandaşına göğüşünü korup iyi bağlan. Çüşken yatakta yakın etrafta. Aşkan tapanmay qas demallıqdı mında bir nallan taya çöplən ivas demallıq qosaqını toqlaşqa amdan ha ivasun dep sajilajını dep tujumu ha beş çıxma ivan mal ikən bika yuxulu da qaytırıb kevalız
0: ma Maryam gül xanım ivasun bir tonur qapdı çikində idi jumu işki qoy ivasun dep başa depdi
1: nədunda depdi
0: işki qoy ivasun depdi
1: ayal kişlər ha könlü tetidigan tamaq tapmaq təsirli çıxanda dey
0: Sacide Hanım üç koy evasın deyip de açtık. Yerken de taksiye ediyken hazır Ürümcü'nün taksisi neydi ediyken kandak materyal getirdi. Ürümcü'de bir yıldan bir imtihanı var.
1: Yol imtihanları buldu aşlar bir yerisiz.
0: Aç imtihanını verip onu geyde verseniz buldu. Yani yolları koşuyan üstü yolları avan ki.
1: O kayadılı bulun aşında olursunuz değil mi? Mesela Ürümcü'de ağan taksiye ediyken icazet namusu bulsa Kaşkar'da taksiye ediyken deyseniz mi? O kuşaş aşağıya verip yol imtihanını dediğin imtihanlardan ötken deyken andas aç salayet erişken deyken andı neydi yalaysız. Bir yerde olan taksi ayda icazet namusundan yani bir yer verip yürüpla taksi aydaymen deyil bulmaydı kendim mi?
0: Şimdi 23'nin ki bir rüce maşından bir sıvakı, muş maşından bir bağla peken bu sana dedi. 23'nin ki rüce. Zülpiyem alım yakınmaydı o.
1: Vay kavap aldığın tayarlık atam dikin tan. Kiçkerek tondurdun birini yuvasının ayakına kadar esleme. Ya şuna estaydıl soru değil mi Zülpiyem alım çakçak ayılınıp git kaldı likin. Bek çıkma evamsa azraq göç evasın bopdu. Qada iki kor evasın muzdak içidi dep. Manglay qızıq bilindi lekin ha.
0: Mem tilim deydi o kalıdın ikini tögüdün tört ne evasın bolmusa deydi juma. Şimdi yaxşı olmaz.
3: Şuma ota qızınçı bönkə jəli tögüzəlik dep 180-dən 190 min kvadrat. Şuma şunikə qorfu 10-dan 15 min kvadrat. Şimon Atik'e rüzidatı 40'tan 45 bin kadar. Şimon 21 bin kek vanda 130 bin 135 bin kadar.
0: Evet.
3: Şimon 15 bin kek hikav şopkası 25 bin 30 bin kadar.
0: Makul buldu rahmet. Konyancı taraflar yollar avan ki adı yavçın Abdullah evet tuttu.
1: Makul buldu rahmet sizge. Onda ma bağlaydığın yan bir kanç yaptım o bulan evet evet tuttu. Çünkü benim maşinamdan birden bir kemçilike mayını cıkıyaydı o. Bu musa kemçilik yok. Bek noçi cümo setişkimo kıymayma iş kılıp maşinamga acayip mehir muhabbetim ba minan bu musa. Dep ma varız doktor şunda dep tu.
0: Paratça.
3: Ha kılam kılam Mısırcan Rekengi yakışma. Mitrenin ki ürüncüdü mükemmenle yönlüş. Ravan. Ekendin ürümçi mağa gülmüş. Tuzuşu bazarak he.
1: Makul buldu rahmet.
3: Birinin aptalını haram silahmış atın el. Ulan birinin mağa doktu mu ya hazır.
1: He.
3: Kenar sına bu ne?
0: Hazır.
3: Aptalını bırakın haram silah.
0: Be demek ki be.
1: He 11 mağını mağa doktu mu? Kömem silah deydu. Kırmam silah. Mevhu etkinim ne deydu.
0: Baktı da şimdi oligranı verip almıştırıyor tancı mı? Onu biz bir büyümeyle siz bir almıştırıyordun ha?
1: Büyümeyleydim. Sert ola diyen de ikilam. Ben sizin ettiğin işle yutup demaldığa akşayım da pek rependim. Ya bu hemen tık.
4: Yakışma oraya sesle. Göğsüne yağda zarı kılıp elvasa buldu. Göğsüne soru pişir o bir yaki göğs çöpü elvasa hazırtma. Bir sırtı paylamaydı o.
0: Şöymez mi?
1: Vay aşkan degen bek jek hem de özünün könlü hem de aşında bir ivası bir hatırcam his kıldığa okşaydı ivasun. Ma Şanghay'a berip bakkan nurgun dosturumuz kadem de bir aşkan onda ivamsın buludu bolduksun dep sizin üçünde de gidip de.
0: Şömez mi?
3: Şuma 23'e rüzgüdette 145'in 150 bin atıraptı. Şuma 19'e bönke 50'ye 150 dapta 180'den 190 bin atıraptı.
0: Boldu makul rahmet. Adın...
3: Kuruyor, yetenekler, kodide yol kaya oraya. Karı pazart yolu. Konuşma yolu kızdan, karı baylarının yolu yolu kesim yolları var.

0: Şərq qoysu yollara.
1: Kim olsa görüşürüz.
0: Ey, maqul buldu, rəhmət sizə.
2: Könlün donlu o degen dep bolmaz,
0: dep
2: he?
0: buldum.
1: Kim olsa görüşürüz.
0: Ey, maqul buldu, rəhmət sizə.
2: Könlün donlu o degen dep bolmaz,
0: dep
2: he?
0: buldum, hazır
2: Oldu.
0: dep bolğan nime.
2: Dilmurat mı? He. Oldu kılan lan de, dep Dilmurat.
0: Ha.
2: Ya maqul.
0: Kavapın gibi kılı yuvadan la açıcağım ne kertürüp.
2: Kapı gizli kertür bedenin ki.
0: Dep, sen hoplap hoptan. Bu ya kavap programı somsa. Dep, he?
2: Gördünüz mü teke? Ma katı mukabat buyum ben madem ama eyle orşu yıkağı digen ge.
0: Kanda değilsiz.
2: Biz arayalı işkimiz işimizin yoğuzatı yok. Şuna ulan işki kişinin bir anlı yoğuzluğunu işkisini deydi. Bunda ne teke? Bunu kişinin emez teke.
0: Oho.
2: Bunda.
0: Bir
2: kişinin
0: bir
2: anlı işkisini vuruşu sep koyam tıkı ya.
0: Ha?
2: He? Bir birisi ötünmeydi ha?
0: Ya kayma ayla uşanın
2: manca. Onda olsa ma bizim bininki üstün kişimdi. Mana aslında kişinin açta büyüşü dana mı? Yüdü kaşı kas dep.
0: Yok eyloş, ayalım yusun deydi. Ayalım yusun de böyle. Yaşın
2: Ama anda
0: əslərini,
2: demeyeceğim ha.
0: Yaşı nesilerini ilk ayalığı ütünüp bir yerdiğen çoğu aşındak mı? Ayalım yusun, ballarım yusun de oturduğun aşındak. Bir cezbadak his kıldım ben hem de eyloşunu.
2: Üzünüz mü azırak yap nem kılancı mı? Hem ben beri vergen bilen. Üzüm azırak yap, çıkargın bəlpsün dedi mi? Az yüzüm azırak
0: yusun. Ay siz o yaksın yevap babalığınızın emin əsini talış bir yerdiğen idem onu. Yaşı nesilini üzünüz yevaldıgan.
2: Oy uçan oğuk çabır yevaldı.
0: Kim doktor hani aldı bekle tosup gitti deydi doğru taksi Ruzca ne o şuna ki o bezle dadla şuna
2: Ben de diye
0: aa kat bep yiyilip tak talışı bemeyim ne edip diye ne şu yakış neysin tam
2: talışı Ben de diye aa tuluksuz otur mektep çıkanda anda kala hiç bakaydım ben O çok iyi diye neysin o kıl çoğun oğlu mektep çıkanda yedim bir ki
0: Hazır mı yapak mı kans yemeği soğuk değil mi ben
2: Yemeği mi hem de likin hem yapak mı kan de
0: Ola ola
2: Kino ola diye çık anlı kan karan şu Açtak tercih mi kıldı kino ola diye çık anlı kan Açtak o kan Şunu ulan ula yigen emas mı? Ula degen işini bilip yap bakan tutsa.
0: Bu şarayet yaxşı da hem de hazır hem de.
2: Şu, şunu hem de
0: bizim... Uçakladı mı bilmek de yoktu mu?
2: Şunu hem de bir etmeyi özümüz mazrak yap andın. Bireyli demek ki de. Ben hatta yakın bıdım o.
0: Ma Bahadır da baba hazır mı? Resim tat bevetip tutucu mu? Gitarını aldı kaptı mı? Hoş gelsin. Yaxşı
2: yaptı, yaxşı
0: yaptı. Oynanla hem sen yaxşı
2: ayınlayıp. Yaxşı oynanla. Aptap duruyor ben bana cuma.
0: He.
2: Sayahat kılıp hem sayahat itinle köngülük bolsun. İşler onunla yakışı bolsun. Küllür onunla hoşal koramlık içi de üstsün hem cuma.

0: 700 грамм мы калмаганда.
1: Кандай ушул жанын 3 кило чыкам экен жүргө?
0: Мына билдим ушулар жүрөгүндө
1: жүрөк
0: 3
1: кило чыкам да. Ой мен 3 кило чыкмайды жүрөк. Мече муштумчулук.
0: 3 кило?
1: Şu адамдын муштумчулук булуду дейди экен де şu да түшчү.
0: 3 кило. Кандай 3 кило чыкты? О. Одомдун бейтиси батмас 3 кило жүрөк. Капла. Şimaşen'den konu halin taraf karapanga yön işte yollar avanken.
1: Hel bir çıkışlan bulundu düsem düşkülü yürek tep.
0: Hmm. Rast kep aşı balla çoğuğuca her neslen yev aldı. Dadam bilen anam hogo yapakmağın. Ben yedim. Ballarım çoğuğuca nurgun neslen yev aldı. Şuna ben özem yev elip onun iki aşkını bir yerime edip kargaytak diye çıkılı söylüyorum.
1: Ama eyle aşı yanmadı cümle özem gibi bir kişilik bir yerinle emse deyip.
0: E bireyle.
1: A, bir kişilik cümle iki kişilik beygen deyip. Смолана брейлерден номерин түшүрүп бериңиз, э?
0: Бәди кан бир кишиге.
1: Бәди кан берейле ач жогуз иш бу капатны даса, э?
2: Кинота кызыкты бажын арам бетепте 20 мың 25 мың квадрат.
1: Макул, макул болду.
0: 25 мың гыча.
1: Айыл машин сайдайды гала юшен кемаңла, бумыса кирип буламайдыгандай турсулам я, туслуш бек игиркен деп түшүрүп берип туп. Кадырлык дослар, аңлап аткандыгыңлар менин автомобилим программасы, э? Программабызны Ürümçi Şinhua Janubi yolu jaylaşkan şahsat ıgız boş kambulatoriyası alahide talep kılgan. Onundan başka tırık ve tırık tığlarını bazağı sağan tırık halkıra soğut çek şirketimi programımızını alahide talep kılgan.
0: Ben bana Şangangrı'nı yine taksiye ilişki eskiparlık saray etkin ilişkisine Hotendin ağağın. Ürümçi tarafta kramaçın saydıkını bulamdı. Bu işe buludu. Aş, taksininki ha? Taksininki kipini kuatımız biz hazır. Ne o taksiye ile yeme edip kıpkasınız. Mao Ürümçi'ninki bayan mı dedik, bir daha imtihan sıvamı yoldun ço. Ürümçi'nin yol ehvalini bilmeyle hotendin keplam. Taksiden bunu tutup eğitsiniz, palaniye gidip, pustaniye kapır koyduk aşı geldi. Şuna aşı, bir daha bir imtihan sıvamı yollan tonu yedigan, aşı yol imtihan sıvamı. Şunu bir puan iken, anda eğilesiz. Makul buldu, rahmet. Maşallah belki kılık gettey. Abdül.
3: Ha, bir yetti tek yaşı mı?
0: Yaşı.
3: Adamın cilti 250 gram geldi ha.
0: 250 gram? O hele var ki cuma. Ben bir kilo kilem mi o kemes mi deyip oylaydı.
1: Belki onu okşamazsa mümkün sen yürgüç olarak adamların 4-5 kilo kilem ye onda olsa.
0: Hani küçük deyip koysam yaşı tarafları teki küçük bu kamamda. Ucurcan 3 kilogram yürgün içmiyorsa. He. 3 kilo kilem daha varız doktor.
1: Ya kay 3 kilo kemem dike cuma.
0: 350 gram kilo dedi.
1: Ha.
0: 350 gram.
1: Kilo dige o hele bir kilo degen.
0: Şu.
1: Şuna mı?
0: Şu.
1: Ne çürek bir yekese onun dike 1 kilo ola var doktor şuna mı?
0: 3 kilo tavuzum dige hele ba tavuz e.
1: Ha oyla bakmam siz.
0: Moşu obda okumaptı cuma mı şu varız mektepte.
1: Da karsan baldurlu kızma çıkmaganda kıldı.
0: Şu.
1: Okumayı yeni bir 35-40 ça okuyan bolsa anan ikin.
0: Kaç doktor khan dikim şu?
1: Okumadım onu da ben onu sonra bakmadım. Kaç doktor khan da bir soruyu tehil çür as doğru.
0: Şu tel dikkat mi kumsak mı şu?
1: 3 kilo yürek tep yüzse.
0: Sımız değil mi edep bir soruyu tep onun ikin. Sen kuan tarafları yollar ravan ki edip avçun Abdullah'a vatip de. Abdullah rahmet.
1: Yürek kilo da be.
0: Şu.
1: Ey varız doktor Adem davalaydıgan doktor mu ya ki çağırmalı davalaydıgan doktor mu? Adamın yürük 3 kilo kepkes kan dağıp gitti de depme alımcan içinde depti cuma.
0: Kısmaçta oyunda kalımcan şu. Hata kaldı mı dep. Yaşımız da her yer seçili ama 23'ninki 2-5'lik halendadın bir sıvat idi. 2023'ninki bir halendadın bir sıvatken Tursun Can bağla pes edildi. 2023'ninki
1: Evet koyayla ya. Andan Lufeng X2 2017'ni qanch pullarga olsam bo'ladi deb uchur yollabdi miyada. Angbiranglik uchimiz mana avatib qo'ydiqchimi? Doktor xonim berish
0: kerak. 2021'ninki Shingridan bir suv ekan.
1: Ha shu jasur ashnaq. To'g'ri dedingiz.
0: 2021'ninki Shingri bu mashinada chipla trapi bo'ldi dedi, ha? Buni avatib etdik. Musa Can.
4: Maşında okuyan bu Feride alıp kata kokunduğun da bu sütler.
1: Hazır bek ısıp gitti deydi. Temperatura bek yukur ısıp gitti. Maşında oturup atkalla kanda oturup atkanda deydi.

0: Чаңжаң ýолu goşanyşdan intaýy rahat edýär. Hazyr hem de temperatur hem Ürüm şäherinde bugün 40 çykdy eken. Şoňa hem de hazyr siz degendek maşynlaryň içimi bä gyzyp getdi, ýakçan temperatura ýokary bolgan eken. Taksi haýdaýan dostlar, sizlärmi ussyk ötüp galyşynyň aldyny ýylyňlar, wagty tamak ýaňlar, aş gowsak bäk uzun awtomobil haýdap ýürüp getmeňler. Salamatlyk intaýyn muhim, jumy? Çakçak kıp koysam şunda estaydıl karaydıgan kapak başla eken sile dep ma. Doktor varsa doktor şuna dedi cümü.
1: Üzün kapak baş şükürler degen ki. Hazır mene Ertan eve tip de. Muşu koran mı yetkenmiş erlerinin ki. Yürge 280 gramdan 340 gram gıca. Tahmine otur hesapla 300 gram etrafı da. Ma ayollarning 230 gramda 280 gram atrofida. Taxminan endi o'tir hisoblab 250 gram atrofida. Mushta qoldiki. Odam yig'ilig'iniki 0.15% egallaydi dedi. Yangi tug'ilgan bovoqlarning 20 gramda 25 gramgacha, 1 yosh kirgan vaqtida 40 gram, 10 yosh kirgan vaqtida 120 gram. Manda bo'ldiki. Ene.
0: Şunu lan Abdum Rayoluk muziğinin aldı da Abdum Obulla bir kadar köpteydi. Nurgun dostlar şu evet bizler. Ayalların iki sel küçük oldu diken he erlerin iki din.
1: Benim bosucu mu aşı bosuma. Bunu okşaş oldu aşı bosu diken lan o çatak çıkarken tıkçı mı. Şıkıdım.
0: Sizler resmi kesbi sansper boyucu değişin lan zörü öğreti yok ki. Dep bizini. Sizler şunda mı? Sadıken sizler de varis doktor bizini.
1: Sadı kensler?
0: He, sadı dört kensler demek çok ama o dört digenden bir itaatlı şey ama sadı digen. Bazı da.
1: Kespi sansifor boyunca de. He, kespi sansifor boyunca de işte zorlu yok da bizden üç kilo deyip aldamak için bitti kes. Aldanmayın bizden.
0: Biz şuna ola üç kilo yürgün var deyip işte deyip yüksek bir yer bir yerde. Kespi kadın başında digen deyip sizin işini. Qadirlik dostlar, şu namı kulaktan kulağa yetken.
1: Pulunuz da cedi kan.
0: Esil Abdul.
1: Molligren Abdul'i.
0: Molligren Abdul durdum hem de kün de. Programımızda şuna bir yenilikla bu. Ama Abdumobil may serpiyatının tüyüksü işip getişi de karbon yığılıp kılıçtın başka yankanda sebepler buludu dostlar. En köp uçuraydıgan sebepler birisi ama balon besiminden bek tüven bul işkenci mu? Yani birisi hava süzgüşü özükünden bek meyne top getişi. Yani birisi tötçaklının uğrunu doğru bombasıktı mu? May serpiyatı örülüp gittik. Anda ma Abdul tip doğru bulmuşsun may serpiyatı örülüp gittik. Şuna may serpiyatı işip geçse aldı bilen yığılıp kalan karbonu tazlayıp çoğun asıraş kaldırmay, balon besmey, hava süzgü, switch, torumuz katarlık en adi, en azan zapçasladın başlap tekşürse köp vallada nait as bul bilerle Abdul mobilindeki may serpiyatını normal halet ekegeli buldu diken cümü.
1: Buldu. Bu yukarısı namı kulaktan kulak yetken. Pulunuzu tecedigan. Molli girin aptallardan tavsiye. Pushayman kıldım ben size çakçak kanka de.
0: Biz aşına pushayman kız deyitimiz.
1: Şu uzun
0: biz ki çakçak kallaha aşında estaydıl muamil kıvılıp biz şu aşına pushayman kız deyitimiz.
1: Çakçakının sansıfırları doğru oluş gerek de. Mesela bir adam kana çıkırıp uçup dike edip açtak çakçaksınız. Bana eve edip durur. Çakçakınızı kıl koymayınız.
0: Siz bir ayak bağında sorularında çakçak kıkamancı mı varız ya? Bizdekten işkisili olsa şu.
1: Şu boldu
0: tüksiz. Ne buldu bu?
1: Şu. Minin ayalımın yürüki çoğum ikin değme dedi. Tayağını elip koğulsam mı kaçmaydı. Şuna ona tayağını taşlap ben kaçma dedi.
2: Abdumobil almıştırmakçı mısınız? O tuluklum ba. Yılı ahır gıca. Bu nodun bekir neleyse. Anıma bırak kılıç doğruluk. Biz hazır sizge bir uçurunu sürüştürüp bireyle. Rozucan.
3: Salam bir minut işte kumzede yaşıma ofşa vardır dediğimiz o. Kışar yaşıma.
1: Yaşıma.
3: Kışkaydı yol harbasam. Kışkay kirembağımı aldı geldim. Koşunuz yıllar alınken. Kışkayının avara işinde saltayın. Rahmet. Yaza tatlı atıla.
2: Buldu buldu rahmet. Yani uçurlardan yenilip baktık ha. Turpandın Marjangül. Yaxşı tutunla mı? Bugün etti kendilam. İsip gitti. Turpalla. Ey ney ney ney. Ne bu kettim mi avala? Radyo tınşap. Avazınızla ne anlap cümo? Arma yüzümüz batmaz. Bana dedi. İldam ildam bulunuzla. İldam ildam. Ya kay ey. Ben manda uşak ballanın kıldığı açlarını kınmayayım dedim. Ertan Elşir. Ha, anası şu yolu uçurup kalan maşinini resim tatıp levetip sizde. Ha? Ben gel kamay oturup anlatma ne dursun can rahmet. Minin ayalımın yürgübek çoğumu gideyim. Tayağını ip koğulursam mı kaçmayayım.

0: kim o poyiti batkan?
1: Tursunjan.
0: Hal deb qo'ying ha u gapiga. Shirali deydi, mehribon oilam yaxshimi o, bozak ökem yaxshimi ishlang ha. G'arbi cho'n ko'rik ravon, yashar qozon qomishni ozjon ashina quloqdan ketadi ha ishlaydi. Iz qoloqdan ketadi ham deb qo'ydi.
1: Iz hal.
2: Arbosa ko'rmasmi hozir ravon keldim ha.
1: Men tushlik tomoqqa to'xtadim. Ha, tushlik tomoq kim o'zi qurotma deb ko'ribman men uchurni. Tamaq ağaç barayımı da bəy, yegendək bulduq rəhmət. Yaxşı dodolam, yəkən Gülbağ doktor xanının aldıdın, şərq tərəb qarab manğanı maşılı bək köp dedi badam taksi rəhmət.
0: Əvə, bırak qılış toluqlumısı bakən ə, yəni maşina sizninki namınızda buluş gerək. Əgər də, müşu, adət ki, maylıq maşın bolsa 2013-cü ili 6-cı ayının 30-dın burun taxt isilğan. Salyarkılıq maşin bolsa 2015-ci ili 6-cı ayının 30-dan burun taxta isilgan. Kona yeni energiyalik avtomobil 2019-12-ci ayının 31-dan taxta isilgan. Maşını ızcıl sizden namınızda bulup 2025-ci ili 1-ci ayının 8-dan kiyin maşina 2-ci kol bulup başka birisinin namığı ötmügen ya ki başka birisinin sizge ötmügen bolsa sizden namınızda bolsa. Onun inkin sizden kolunuzda bırak kılıç spati müşu motorlu katın şubasılarından çıkırıp egen oranından çıkırıp egen müşu çuşa ucu minis bolsa onun inkin siz eğer de yeni energiyelik avtomobil asınız yeni maşininki baş işçideki bahasının 12% yani muşu 20 min koydun tüven alalaysız ki cuma toluklama alalaysız ki eğer de maylık maşine yani muşu 2.0 el paylandın tüven maşinini muşu 10% boyunca yani 15 min koydun tüven alalaysız ki lakin çokum sizin namınızda 2025-ci ili 1-ci ayının 8-dan kiyin koldun kolu ötmegen bolish kerek.
1: Mush talablarga uygun bo'lsangiz, demak siz bu to'liqni olasiz degan gap-a. Ha, qani, baxtliman degan o'g'limizning uchiri.
2: Buril yetibdi, reaksiyalar yaxshimi? Aksar guvohlikning to'liqini aytsanglar. Aramdan chiqib
1: ketdim. Qay deganmi? Haqqini birad ochlar anglayotgan bo'lsa, qani Akbar guvohlar. Yaqash Ahmadjon Vanxun aramgaqtikilar. Ahmetcan özü anlayatkan boz bir telefonu buralan evet bir anla aldın Allah kılıç bir anla ötteyle dedi. Ma sıkta lakin tağlı bek bağlı bek kuşakı da.
0: Ma maşin mi ki? Ma maşin peyzi mi ki?
1: Peyzi geraz.
0: Ma koskı çip ketke vaxtı da ma o zapas çaktılı nandın bir jinap yeydim ona.
1: Elik kendi dike zapas çaktın ki manda kıl kapkıcı nan şekil. Nan şekilde kapkışke. Çıraylık durduke bu mu?
0: Peyiz durduke özgüce bir hile.
1: Benim maşinamdan kendi bunda çak yok da. Bu mısın ben birini kendi rola kemi?
0: Sizden maşinanızdan ki o kendine bunda yuganla düşmeyle de. Siz gırdıdın birini isvasın.
1: Gırdı ha küçük. Oma kıpı mağın buldu kereç.
0: Aşı buldu.
1: Ha. Ana kendi rola koymuşsam da. Bir ayı çaplap koysam yam da. İs, sen kıldık is koysam bula.
0: Buldu buldu buldu.
1: Bu can şuurunda.
0: Ruhsat.
1: Ama vuyi tırap. Vuyi birinci maykotisi say yoludun kırıpla tuzulu şunda iğir deydi Şirali Rahmet.
0: Gülcemal'ın avazı kuşurunu anlayla ya.
3: Yaxşıma yaxşı donlama ben kestedim Gülcemal.
0: Yaxşıma.
3: Ve ma bırak maşinin tuzulu çöp kaldı ya hazır şimdi soracağım bu. Ama tüm maşinlerin ki bazı var. Ben çoğun yük maşini satına hava maksatı maşini. Azı tüm maşinin ki mesela gözü maşinlerini bıraktıysa anca kurtuluklumsa 45 bin dökildi. Әнді мәй ең машина алмас кесе, ең машинаң тұлықымызға. Үші жәттім мәсе сұрадан алыса, елсен ке, чүйдірсе, ол жуасы мен анымыруым кіттәді.
0: Вақытны чың тұтып Гүлжамал иланыңыз беріп әттіңіз ғой бейін. Чоң машиналарының ке болса, мүштәккен, ә? Ма о, кішік
1: машина. Рахмет леген Гүлжамал, ә, досымыз пайдалансаңлар болуды.
0: Кішік машиналарының ке мұ, саны чекілікен жұмын, мұшы толықлымы түгеген аман, бұ, немі, толықлымы мұ, түгейдіке. Толықлымы түгеген аман, толықлымы түгейдіке дегенім қызықты.
1: Mamaşın 18 yıl oldu bana bir kolluk aydıdım demekçi mi? Kandak durdu de. Yakşı yüpyen pey çet durdu.
0: Apa kim sordu ama o Ahmetcan Van Hong'unkini?
1: Köpeği diyorlar.
0: Baktım ben. Baktım ben. Bali. Evet evet.
1: Onun başka hani özü halına uçuruyor kaptı. Özü hal.
2: Şamızda da altın bulak karabmanayını sattım bulak yok. Harşını kıralan gibi.
1: Buldu. Abdurrahman Somkici karşı alımız, onundun başkan Nur Ali.
2: Tamam, 107.

0: ülkedeki iktisat kadriye noktaları.
1: Salam.
0: Şimdi insanın azıcık yolla başlamış kiralım.
1: Bağışan yüli, Ravan, dikkat etmeyinler, şöp Rüstemler, miyed bir vaka bubdu. Arılık saklap mıyınlar, kendi üstü bubdu bir maşin. Deydi, Yakupcan buldum.
2: Ahmetcan Van Honda ise iyilik, ya o emez. Emez o, siz cek öyle vapsız. O emez he. Dada akko, biz mi ertegen Ürümçü'de idok, Azırmada 90'da ayalım mercan gülüşkimiz. İşki balam, dostlarımız Bob, işki aillik, 174'nin tanışavatımız, ey Kunduz, ay Yaşarcan, tamak yevelip, kumgu düşümüz. He, belli düşüdük Allah'a, bana mı?
1: Turpan ketkeniğinizle boptu, cümü dada akko, ma Ürümçü yaman ısık. Ürümçü'nün ısıkı cedimaysa, turpan ketkeniğinizle yakşı. Bugün Ürümçü diyen 40 gradus. Ay, ma Ürümçü sketti, de turpan ket kaldınla mı? Turpan sımaydıgan deklam. Nur Ali.
0: Görünüz, yat kutupet, kaşkadım yalı, şöyle. Geçtikler doktor hansından aldık, yıllarımı koşulmuş kralı.
1: Oldu, rahmet, Gül Cemal, umak, külüp bana.
3: Şu ilan beri oldun, sen
1: ayın vardı. İlanınızı mı kırmaydı bu? Dostlarımız meslek sorusu, meslek gösterdiğim tutsunuz. Yaksız meslek.
2: Çak çak koyduk biz mi ilan deyip?
1: Dikin dostlarının paylanı var sonunda hep yakış uçurbaydınız. Rahmet Gül Cemal'cım o.
2: Ben o bulgam diyeyim deydim.
1: Deydim.
2: O bulgam diyeyim sen hap oldu bu adam. Şinhuan'la Ravan, Kunduzay'a da siz neymişka Yaşar bile işlisinizli gözeynek takaysız. Adıl Cemil'e işlisiniz takamaysız bu gözeynek diye deydim.
1: Bu, fakat oylanmadan, oylap mı bakmadan noktala geçti, doğru ki kaptı. Doğru ki kaptı.
2: Beni yine kırak göreydi.
1: Ya, iyi ben sen bu kadar kimse. Onun da keyin, yakanın havası şunda sürünü, havanın yakışlığı da şunda mışamallık bugün dedi adam taksi. Saymaçan tarafla yollar ravan, bahar yollarım şunda ravan dedi Abdu Rahmet. Mahmut Canla evet tuttu. Aşu Ekber Konkuyla'nın avu, Bankun Sayat Orun'un numaralarını çıktı dostlarımız kaldırıp da. Mehmet Ali.
4: Riyasetçiler yakışı donanı kanda hanımlar.
2: Yakışma.
4: Yolukavri. Şu nengensi kuzuşur adın. Ağır. Hoş bulan ben çok kuzuşur adın. Geldim. Yoluna koşulmuş Ravan.
1: Buldu Rahmet.
2: Cöyme onun avazı okşure.
4: Riyasetçiler yakışı donanı.
2: Yakışma.
1: Ey uçurunuz bad. Kopan amdurunuzdun. Saniyim de. Siz uzun boğan yok haketkile yakışan özünüzü bir düşündürüp bir aklıdınız değil. Çok om aklıdı özünü.
3: Akşama kunduzay, Yaşarcan, hoş geldiniz. Çakçak makanı kuluş kalbini otuk mekirlik salamlar olsun. Langman çaydanla, saniyeme danladın salamlar kettin. Bana ne çıkın ya şu toy tükün, sayıhat bulup hiç halımız kalmadı bugün suyuksala. Bu mağbari deyip, mağbarının suyunu kayıntı koyup, bana bir yaktın sayranın sütlerine kirip, pişirip oturup demen o. Kememsle, bugün bana çıkın mağbarın iti yüktep. Sayat kege mimarla bat geçtin ki alçerge derya uyga kazancı kapırıp şu mimarlan aylandırıp geliştin bana terliğe şu
1: tamam mı
3: tuat mı? Sıkıştır mı okşaptı mı? Adı cengo yok hem de ma o Yaşar Cavkan mazır ügendi kusur çıkırdı kanka he?
2: Okşmaktı.
3: Makul hem sekil anayı sayatla kip gittin lan lan tek kıldım olcu kamana.
1: Bek dedi saniyim dem bek dedi. Bu saniyim dem suyu kaç bir lagman lan mıydı dağın? Hediniz kim? Suyukaş bomuz lağmen. Lağmen bomuz suyukaş da. Muştuğundan başlamak itemeydi lan ki.
2: İt bir köstük koydu sizge anın. Lekin man suyuk çıçı ödü.
1: Okşaptı.
2: Muşta lan.
1: Okşaptı.
2: Kattı lan. Kattı lan.
1: Adık çıkağı da eklam. Ey miymiş. Bir sırka içi bakan bozak he. Ey ona dep gitmeniz la. Ürümcü bugün 40 çıkıp kesin. Bir kıl mikri ısık. Şunda güzel ürümcü deyme. Dep de dapko. Onun da gep yok. Lekin ısık etti. Isık etti.
2: Muşunda ısık güllerdi. Suyukaş itip değmem o saniyemden. Kızıydı cuma.
1: Biraz kızıydı. Abdurrahim hakkımız.
5: Yeter kocada yolu kayarı. Cansu yolu. Aydırım yolu yazılsın. Rahat başın kızı sırak geldim yolları var.
1: Bulur Rahmet.
2: Ya saniyemden suyukaş etkinde mi babdı? Kocada hava tutulup kiyin otur hal yamur yakadık ya. Şunun gitip de ısık bastım de.
1: Özü hal.
6: Ha diyen alır gel. Diğer tibike neyseli ispaşan çare et. Gökkeyi onu gönderdim. Aşağıdın bu aklımda kuyulduğum bu olur bu kaplarda. Aşağıdın.
1: Aşağıdın bir inkas kılaylı.
6: Yanımda bir
1: adı. Üzal aşu.
6: Kaplamazman desem.
1: Resim tatıp aşağıdın ait inik kılıp aşu yol bülükünçü. Aşu ulum uçu için bofu tege yakum. Evet alay suzgu üzgal. Yakı onun evet eme kalsınız biz gibi evet ha. Aşağıdın inkas kılaylı.
2: Yakupcan dedi dostuk canı bir yolu koşun işte Ravan.

0: Qalbiyet yolları Ravan, adıl da sana aldım Ravan dedi Abdu. Rahmet.
1: Tanha yürek dedi hazır. Yakşım oraya seçile Kaşkar şehri Semen yolları koş yönü işte Ravan. Rahmet sizlere ki hava şunda salkın dedi. Tanha yürek.

0: Pişir pişir eğitmen slege.
1: İlhan jürek demişlere.
2: Ah, kene de sadın kegen uçurlarını yetkizli.
0: Ondan pişir pişir eğitmeyimiz bizgen cıllık cıllık.
2: Cıllık uçuk uçuk uçuk eğitim.
0: Rozcan.
3: Ben bunu pişir kumzede yaşar.
0: Oğul.
3: Sen yol kararsan kışka ekkanın umur kadın koşuyu sınırlar hemenken. Mümkün olsa Abdullah Abdurrahim'in ki ukuğeliyle diye nasıl.
0: Ay baldı ya, o ile programımızın vakti karar beri oranlaştırsak bulu de.
2: Nurun amaçları.
4: Doğar bir yerde 13 günde

0: Qani kelgan uchuradin yetkizaylimi Yashar?
1: Yetkizli, ha? Donglik donglar hozircha ravon deydi, ha? Onunki Longchen kotsida mashallah jiqgan deydi. Qarg'ay qiz deydi, Qashqardan Sanyunsi Qizilchiroqda ikki mashina ko'rish bir rasmga tushib o'tdi, ehtiyot qilinglar deydi. Demak, qatnash vaqasi yuzbaga o'xshaydi. Bu qalcham deydi, hozir Nanxo beyli qo'sh yo'nalishda shunchalik ravonkan deydi, ha?
0: Rahmat.
1: Shirayli deydi, Chingshojang yo'li ravonkan deydi, Abdurahmonjon deydi, Qashqar shahrining 2-chi qalloq doktorxonasi oldidagi yo'lami shunchalik ravon deydi.
0: Rahmat.
1: Abdurahmonjon, Abdurahmon so'mkich Abdurahmonkami deydi, men bu do'konda ko'gash denzan qilyapman deydi, ko'pdan ko'p rahmat. Surkilib ketdi juma jiq o'ylamanglar deydi, qarg'ay qiza bildiq shu surkilib ketganini. Sahar bulbul, sizni mu qizg'in qarshi olamiz, qaplaning ovozi xush yo'ray.
2: Alloh yashirma davomli qil xavra, machum taq yo'lda yana mana shu yana poyizda safarab qanqa yo'lni shiravon kana.
1: Bo'ldi.
0: Ikki doktor xalni oldi qo'shilgan ravon deydi ku. Bu Chingsajon
1: Qashqar Qashqarningki.
0: Qashqar.
1: Mehmet Ali.
3: Ya seçime Qashqar diyen yol kavri. Mumbai kuzu tıradın. Ağırı kuzunun körü gitserden. Yoluna koşulmuş Ravan.
1: Oldu.
0: Ne mi degen yakşı nakşı adab muhtarcan bəki qıptı da. Rasa çıraylıq etilgan. Siz kionunla adıkın etip bədi de.
1: Patigül, bulbul goya. Sizlərge köptün köp rahmat. Davamlıq yaqtırıp anlaşınla nömet kılımız. Bugün bek sık dikkat kılınla sık ötep kalmışsın deyip seher bulbul digen bizgi digen aşı yakıp digen aşı.
0: Doğru. Rasava sık dostlar 40 gamda bugün Ürümçide gradus 40 gen tüven temperatura 25 dekimanda. Şun sırtki paletinlarını azaytıp muhabbuk uğurlaştırıp sık öt kalmışsın balla sırtta oynat kalmış ançmıcı. Balanın gümünü köz kılak bulunla su oynaydıgan ballarımız gıcıqıraq tapılaylı bir xatarlık doğruluk.
1: Doğru. Dadaqo dedi, vay, gepku manla bir apta oldu mana hava ısık bolğaşıqa. Kündüzü maşında ketisi öylü kongdiyav astı deyitip, muzdak şamal sol müremge ötep gitip de ağırıp muştap da bisip, emmo kılıp, may sürüp, ısık ötküzüp, iş kanak amal kılamıdok. Lekin ağırıqı yanılı ba. Şuna düştün ki, kumgu kümülü şuna oylaştık, Yaşarcan, siz hazır bek yaş. Lekin kumga arşanı düşüp koyun deyime paydası ba, deydi. Boldu rahmet, aşta kılma çokum.
0: Gep anlamaydı o dadakku, demen o geplini anlamaydı.
1: Anlayma o.
0: Kuntiyada bir gün otasın. Hem de şu kuntiyonun gibi çıkıp kaldı ya, hazır ama dadakku mu, deyipti. Muhabbık. Tanışıp işiltinler dostlarımla şu kiyin ki hem de ayakışma keserler bu kamusun hem de pek uzun turuş mu doğramaz hem de bu cedki savatlarını burundumuz anlayıp kegen bilimiz düşünümüz muhabbak aptap kalkınıp verip mesela kontiyo turga vaxtı misal uzun buz mesela aptumu buldun kontiyosunu işletkeye vaxtı da mu kandak işlerse nait ünümlük doğru işletkili buludu kandak işlerse mayını tecikili buldu anlık hakkı da biz mu şu şöpen xollarımızga doyun xollarımızga bu vaxtki çıkmaz mı olan yolluğun. Bosa, toyin şüphen xolağı kırıp, yollanğın məzmunların içindən izdəyip, depip, körüp paydalansanlar buludu. Maşından mı kontiyosunu işletkən vaqtta, təvsiyəsi deyirizini azaraq çürüp qoyuşunu təvsiyə qıdıdıkən. Onu dikən, azaraq bir işletkən ikən, bir ötçörü bitip, arlıqda yana, biraz vaqtın ki yana qaytımandaq, tanışap durup işletişini təvsiyə qıqan. Şuan bir ünümlük paydalansanlar, cümü?
1: Tortaksi Abdükerem deydi, hazır Qashqar Şarıq yolu. Garipten şimalga Changchun şimali yoluğa qayrılgan yani sol tarafta qayrılgan yönlişte maşallah köp tosılıp getip de deydi.
0: Bala köpten köp rahmet.
1: Patigül ladimiz nağabazda kuşur bakken he. Anlaylı.
4: Yaşar, kunduza, yaşta dunga mu?
1: Yaşı mı?
4: Çoklu yoldaşı aslam yoksa mu? Kadya geldik yoldaşam sen yoktırdın lan mu? Hazır anılgan maksimum yine de yen üstü makşa avu. Ağlar şunda hazırlandık. Hem bunun sizi salamet olsun, işlerimin ortaklık olsun. Riyasetçiler avazımı bence canlılık olsun.
0: Rahmet, Patigül'de rahmet.
1: Riyasetçiler yakışma bayağı ayalım diken akşını yollap belgen basanlar deyip çocuğu.
0: Beramayımız.
1: Onu yollap belgeli bulmaydı. Lekin hem deyilik nakşı anlaydıgan əpçiləgi şu ayalım da basanız çıkıp gelişim mümkün. Ne ayalım?
0: Yakı bu da koyğanda nimarkılık mikrofon arkılık mı? İzdəb deyip basınızın buldu.
1: Doğru.
0: Qashqar Şarqı ilə qaribdən şimal

0: Bu arada bunu hemmeyle bilip buldum. Şunda
1: Yama.
0: aldıraş, sayetini tügütü tep, yinip gelip uf deydu.
1: Maketin planı inek ki, vardı ayelleri.
0: İnek mi?
1: Aşında oturup kalmayı da baldır planı vardı.
0: Doptu koşulumuz.
1: Şireli dedi, karmay garibi yola ravan muşu arşanın gibi çıkıp kaldı. Arşanı düşmekçi bulgallar. Uğutsaybengi çıksanlar, hakiki aşu paydısı bakiye meşeki çıkkantım. Mavo bagan tahtarıptım o bir muşu. Arşan badep anıldım. Şunun uçuşsanla nurgunmuşu. Kisellerge şipa bop kaldı ki endeydi ha. Hasancan depto, Çancanlı etrafıda bir xeridanı tattım deydi. Çaklık orunduqta oturup.
0: Çorak burada daşken.
1: Çorak burada daşken. Mavo, Meykuan yuyen tarafke barime Kaşkay'dan geldim dedi. Muşu Ürümçi'de tukalları bayken, likin vakti yetmepto hem de apırdıganga. Şunun ulan başka taksici dostlarını tostumu. Toktumap da şuna olan ben bu ayını bisip doktorhanın işçiliği ekirip resmiyetlerini bicirip hazır çıktım.
0: Katı çıktı.
1: Dostlar muşu eğer de kullanladın kese muşu kişilere yardım kıp koyunla bulup mu muşu yaşangan bala ikra yak digendek muşu ademlere yardım kıp koyunla musanla depto.
0: Bazen can şuna yakış kıpsız. Suyunduk. Kaşka yolunun Kaşka Halık Bahçesi tarafındaki yola ravan dedi. Nefis Hanım da dedi. Rahmet Kaplan.
2: Hamza Yaşar Mahfoy'sa Nişan'ı Mışı Aydırım Karatman Kayın'ın Şıravan Kına Maktörün Çin'i karşıladık yeri ötkende. Bir iki yolumuzda bir alakta kutlukta.
0: Oldu rahmet.
2: Hatırlıkta.
1: Cençan'ın yürün, ben öyükçür bir ey dedi. Ah Mervayit'nin onu da narın çöp etkili tutum kilanlı bir tan yeyle
0: sen ışık olsun dostlarımız, tamaklarınla sen ışık olsun. Vakti tamak yanla, müşü ısıkta, vakti tamak yemsenle ısık uyutup kalıdı. Mihman küçü yolları şunu da ravandaydı.
1: Onun ki şikinci aylanma midon yönlüşü, mağ ilgi halık işleri mulazmet zali aşerde 10 santim mıkkı kılgan bir tahtı düşüp kaptı.
0: Dikkat kılaydı.
1: Alkançilik çoğunluktaki tahtı çıkken dikkat kıp mansanla çakı kırıp getmişsin deydi.
0: Oldu. Kani. Nöbet gün akşam huzurunla da bulsun da seslenek takdım.

0: Mehmet Ali bir inkas ne? Evet, bu Mehmet Ali'nin inkası karsak. Menin üyem de dedim. Kiriye kutsuda, Moşu kutsuda bu takliniyelik yol bulgalıqı üçün maşılla bilen ultrak öymüşü, öylenin arlıqı yıkın. Kiti de, o kiti saatmiş 10 din kiyen signal urduğalla bak bir aram kılıp etti. 80% taksiciyle gəm. Zirik kılıp uramdu signal ne bilmiduk. Kitsem de muşunun nispeten bir şoparlar bir çöndürüş berip kıgan bozsa, muşu yolu kırgan da bir kalayımkan signal urmağan bozsa de Mehmet Ali. Bozsa bir videoluk uçurla bilen bir tatip təmirligen bozsanız, mesela kaysı vakit bölükü de yak turbağan başı mı, yak ötüşçer yanda bulu batkan işlam mı? Hem de şunun karta biz bir katnaşsakçılarımızga münasilik tarmaqla inkas kılayla.
1: Anda zerike bir adam signal olmaydı o. Belki şu aldıdaki maşin turbağan bolsa, ya bulması, her hıl işlerin
0: İhtimallık bulu da.
1: ihtimallik bulu da. Hem de eğer de rastsız digendek bolsa, anla anla aman shipping tartıp, jingbo pingtek yollasanız bunu mu katnaşsakçılarımız körüp çıkıp bir taraf kıldı.

0: Mal otan amrı fıçırbaykene Kanas aydıromudun kum kanasqı kelgice bir işki jaydı kuruluş kılgan yani hesap kalmağında yolla rava neralda abdus bilen kıstaşmay bir hatar mağa sile cuma ama yoldu mengmat kalla deydi.
1: Merhamet.
0: Abudu deydi o yen en yollarımı ravanken deydi.
1: Merhamet.

0: Yazda çınıkkanda yenik hareketlerini kılış gerek. Azraq ter çıksılı şu kupaya. Piyade meniş, su üzüş, pay top oynaş, belik tutuş, yoga hareketi katarlıklarının hemisi yaz pesildeki en yakşı ten hareket türleri hesaplanıdı.
1: 174 katna senet radyosu köpçelik şunu eskertodu ki, ertigen ya güçtünkin çınıkış. Çınıkıştınkin bedenge vaxtıda su tuluklaş gerek. Söz toz suyunu az azdın köp kıtım içip bergende bedendeki yokatkan sonu önümlük tuluklığılı boludu. Yaz pasılda çeniqiş yana ruhiy kayfiyatni tanshaydi. Xoşal holatda çeniqiş intayin muhim.

0: районга ката кирип калышыдан сакланды.
1: Hoş geldin. Dostlardan kelgen uçurlardan Abdurrahim efendim.
2: Duruyoruz, yerdiriz, koşucu yol kayarı. Garip ağızlar yolu. Sultan yolu yazdım. Ben de kızı sırak geldim yolları var.
1: Olur, rahmet. Mehmet Ali.
0: Ruşen şu an ben şu vakti de anlayamaya kaptığıma keçirin onlar dedi. İşte Mumay'da evet koydum, görsünüzle buldu.
1: Mehmet Ali.
3: Ya kaçırak da kitabı yolu kayarıyım. Şu Nurbak Vızır adını aldım. Yeni işbahına aldık geldim. Yolla koşuyorum, sıravan.
1: Oldu. Hemse avarayı bir dikkat bakaylı dostlar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 4. günü seyşembe Ürümçi şehrinin kelgüsü 72 saat kabar aydın bir uçur besek.
0: Bugün gündüzden keçikçe hava bulutluk temperatura 25'ten 40 selsiye grasıqçe. Ət gündüzden keçikçe hava tutuq temperatura 25'ten 33 selsiye grasıqçe. Muşu ayının 6. günü gündüzden keçikçe hava tutuq temperatura 22'den 32 selsiye grasıqçe buladık.
1: Hem de Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saat havarayı karapakaylı. Altayda hava bulutluk temperatura 20'den 36 selsiye grasıqçe.
0: Çöçekte azıraq yağmur yağdı. Temperatura 17'den 33 selsiye grasıqçe.
1: Olcada hava tutuq bulup kin oturhal yağmur yağdı. Temperatura 19'den 34 selsiye grasıqçe.
0: Bu ortalada azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 35 selsiye grasıqçe.
1: Karmayda hava tutuq bulup azıraq yağmur yağdı. Temperatura 24'ten 39 selsiye grasıqçe.
0: Köytünde hava bulutluk bulup kin tutuldu. Temperatura 27'den 39 selsiye grasıqçe.
1: Şehanzada hava bulutluk. Temperatura 24'ten 41 selsiye grasıqçe.
0: Sancıda hava bulutluk. Temperatura 26'den 42 selsiye grasıqçe.
1: Qumulda hava ochiq, temperatura 23'ten 41 selsiye grasıqça.
0: Turpanda hava bulutluq, temperatura 32'den 46 selsiye grasıqça.
1: Qorlida hava bulutluq, temperatura 29'den 39 selsiye grasıqça.
0: Aqsuda hava tutuq, temperatura 24'ten 35 selsiye grasıqça.
1: Atışta hava tutuq, temperatura 23'ten 32 selsiye grasıqça.
0: Qashqarda hava tutuq bulup keyin bulutlundu, temperatura 23'ten 32 selsiye grasıqça.
1: Xotanda hava bulutluq, temperatura 28'den 37 selsiye grasıqça.
0: Avaraydın məlumat
1: dostlarımız avaray özgürlük alay dikkat kılışınlarını yeni bir kıtım eskertimize.

0: Dostlarımızla hoş desek bulam nime? Vaktimiz mi toşup kaptı?
1: Dostlarımızın ki bizge bagan uçurlarga köpten köp rahmet. Hem doyin aldıdı mı biz neymi şu üzülmeyi körüp diyenzen kıgan dostlarga köpten köp rahmet. Arma gaysla yolunanla ravan bolsun.
0: Programma reyasetsi Yaşar Yalqın bilen.
1: Kunduz Aytürdi.
0: Növeti muharır Zepar Memtimin.
1: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.

0: Yaqında Avtonom rayonlik Adliya nazorati 2026 yillik asosiy qatlam qonun mulozimati xizmatchilaridan kasb bilan shug'ullanishni tasdiqlash imtihoni oldi. İmtihanga jami 922 xodim qatnashdi.
1: Yaqinqi yillardan buyon Avtonom rayonlik Adliya nazorati ommaviy qonun mulozimati boyligini mas qadamda mas taraqqiy qildirishni bir tutash planlab olg'a siljitishning 3 yillik harakat plani, ya'ni 2025 yildan 2027 7-ci yılgıcağını tüzüp yolu koyup, Canıbı Şincağının asasi katlam kanun mülazimeti hizmetçileri koşununu zor güç bilen taraqi kıldırışını inik oturgu koydu.
0: Bu yıl 5-ci ayda asasi katlam kanun mülazimeti hizmetçilerinin kesip bilen şuğulun işini təşirip təsdiqlaş imtihanıgı tizimletiş hizmeti başlangandan bu yan, caylarının əstaydıl rətki turğusuşi. Kən gülümdə səbərbər qilişi bilən, Şincanda cəmi 1203 kişi şərtki uyğun gelib, imtihanğı qatnışıqı tızımladdı. İmtihan xizmətinin onuşluq, tərtiblik bolışıqı kapalət qiliş üçün Avtonom rayonluq Ədliyə Nazarıdı, Ürümçi şəhəri, Bayınğılın Monğul Avtonom Oblastı, Aqsu vilayəti, Qızılsu Qırğız Avtonom Oblastı, Qashqar vilayəti, Xotan vilayətində imtihan nöqtəsi təsis qıldı.
1: İmtihanda Şincan boyunca bir tutaş temi belgeleş, yepyeni imtihan eliş, merkezlik okup bahalaş usulü yolu koyuldu. İmtihan mezmuni partiye 20. kurultayının ruhi. Xi Jinping yeni devri cungucu sosyalizm ideyesi. Xi Jinping kanunçılık ideyesi. Asasi kanun, haq talep kanun dastur qatarlıq nurgun sahalarını öz içige algan bolup, imtihan pergücülerinin kanun bilimleri zapsi ve emeli kullanış iktidarı umumyüzlük tekşürlüdü. Sual tipi hüküm kılış, yekki tür boyunca tallaş, köp tür boyunca tallaş, dilo misallarını tahlil kılış, kanun hüccetlerini yazış qatarlıqlarını öz içige alıdı. Bunundaki məqsəd, kəsbi sapası yuqri, əməli iqtidarı güçlü.

0: asosiy qatlam qonun mulozimati ixtisosliklarini tanlab chiqishdan iborat.
1: Imtihon kuni adliya nazorati 6 nazorat qilish guruhi qurib, har qaysi imtihon nuqtalariga berib, imtihonni nazorat qilish xizmatini qanot yoydirib, imtihon ishlari bexatarligi, imtihon intizomi, sinliq nazorat qilish tizginlash, qatnash davolash, asliha kapalti, jiddiy ishlarga taqobul turish bo'yicha bartaraf qilish qatorliq ahvollarni tafsilotli egallab, imtihon muhiti, imtihon maydoni tartibi, ishki qismdagi bexatarlikni qo'g'dash qatorliqlarning amaliylashish ahvolini nazorat qilib tekshirdi. Har qaysi imtihon nuqtalarining imtihonga hozirlik qilish xizmati tartibli ishlandi. İmtihan işleri xadimleri meydanlı kırışkı yitekleş, bihaterlikini təşürüş, imtihanı nazaratçılı kılış, çarılab təşürüş, imtihan bərgücülərgi münasimət kılış və imtihan qağızını ötküzüb beriş, ötküzbiliş xizmetini əstaydıl yaxşı işləb, imtihan bərgücülə imtihan məzgirli yoluqqan türlük məsillərini vaxtıda birtirəb qılıb, imtihanın oğuşluq tamamlanışıqa tütün küş bilən haqiqi kapalat qıldı. İmtihan bərgücülə imtihan imtisanıqa anlıq rayiya qilib, imtihanga salmaqlıq bilan qatnışib, imtihanni samimiylik bilan berdi.
0: Igilinishcha hozir Shenjangda asosiy qatlam qonun mulozimat o'rnidan 743, asosiy qatlam qonun mulozimat xizmatchisidan 3365 bor ekan. Asosiy qatlam qonun mulozimati xizmatchilari yezi kentlarni gullandirishga mulozimat qilish, asosiy qatlamni tuzashga qatnashish, ziddiyat mojarolarini murassa qilib bartaraf qilish, qonunchilik qurilishini olg'a siljitishda tengdashsiz aktiv rolini joriy qildirgan.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatkınınlar 174 katına senet radyosundan bivastan tılatkan
1: Kanun sizge hemrah programımızı.
0: Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkabdisi Sulu Şitin'de maskadamda anlatılıdı. Programımızın Sulu Şitin abdisinin anışınlarını karşalımız.
1: Bu programımızın terek ve tırt tıklarını bazağı salgan tırt soda çeklik şirketi alayda talap kılgan bu orunğa Çin dilimizden rahmet eytimiz.
0: Rahmet eytimiz. Qani do'stlarimizdan kelgan uchurlar qaraydigan bo'lsak, Badam taksi xush kelibsiz, qarshi olamiz. Programmalarni albatta yoqtirib anglaymiz, uchurlar bo'lsa berib turamiz, deb tur rahmat bergan uchuringizga. Patigul xonim programmamizni yoqtirib anglaydi-ku, sahar bo'ladimizmi? Programmamizni yoqtirib anglaydi-ku. Ao Xianxiang xush kelibsiz, Janubiy vokzalda kirajiq taksi yo'q, deb tur. Pul xabirgan do'stlar, shu tarafga borsak bo'g'dik. Onundan boshqa Hazirtil ismik anlıqçımız Çınbey Cugan'da o taraflarda koşunuştu yollar avan dapdu. Yani qaraydıgan bolsaq, Qaysar ayar ismik adımız mı programımızını yaqtırıp anlaydıp da köpten köp rahmet.
1: Dostlarımız hazır qarsaq mı canı bu güzel etrap idi mi? Yola asasen ravana, taksici dostlar mı etrap qıberip akranı el pulonlan tip bilanla.
0: Boldu dostlarımız yana dağımlıq programımızı qatnışıp uçurlan yollab durğaysla.
2: Tianshan rayonu Çoğbazar atrafıqı jaylaşqan Doğmağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgici öyla bak. Güllük soğuk kılınıdı. Soğuk kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kelidi. Yoldun üstünüzde başlangıç toluqsız otur mektepa. Çoğbaza işkin doktor kanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızıq liniya telefonu 0991-613-9999. Yeni öyünü aldın setiş icazat numarı 202-66-50-10-20-02-87.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Dil ve Kanun sayfamızda er yaman garazda ultraqlışış hukukunu oturğa koyup icra qılışqa qarşılıq qıldı. Qanda qanuni aqibatni üstige alıdı degen dil misalni diqqat alaqsınız.
1: Yaqında Bağraş nahiyeli xalq sot mahkemesi bir motorlu qatnaş vasitası qatnaş hadisesi javobgarlığı majrasını icra qılışdan özünü qaçırış delosini muvaffaqiyatlik icra qıldı.
0: 2025 yılı 3. ayda Shen X bilen Jang X motorlu qatnaş vasitası qatnaş hadisesi sadır qılıp Shen X cismani siyanğa uçırgan. Özünün kanunlu hukuk menfaatini qoğdaş üçün Shen X 2025 yılı 10. ayda Bağraş nahiyeli xalq sot mahkemesige motorlu qatnaş vasitaları qatnaş hadisesi javobgarlığı majrası davası qılıp Jang X'ten türlik siyanları üçün cemi 198 000 yuandan köprek tölep berişini talep qılgan.
1: Ama deva başlanıştan burunla Jang X bu işini uğurlaştırışka tutuş kılgan. 2025 yılı 8. ayda Jang X keyinki kilip çıkış ihtimali bolgan tölen mecburiyetini ada kılıştın özünü kaçırış üçün Dilo sırtıdaki kişi bilen özünün namıdaki bir yürüş öydü ultraklışı şokokunu tesis kılgan. Ultraklışı şokokunun modeti öy yer işletiş hukuku ahırlaştığan kün gücü bolgan. Bu kılmış paydalanma nersi hukukunu bekitiş usulü arkalık öyünün bir taraf kılınış kımmetini süni tövallitip, kiyinki kanun yürgüzüşte kim artı kılıp setiş, setivetiş tertibinin algı sılcıtılışıga toskulluk kılış harzadı bolgan.
0: Bu dilo dava tertibi arkalık sot kılıp ayaklaştırılgan denkin, Jang X küşki ige kanun hücretini bekitilgen töle mecburiyetini vaqtida ada kılmagan. Bu yıl 6. ayda Shen X Bağraş nahiyeli xalq sot mahkemesige mecburi icra kıldırıp berişini iltimas kılgan. İcra kılışqa delo içilgan denkin, sot mahkemesi kanun boyunca Jang X'ge icra uqturuşi, mal mülikni malum kılış buyruğunu yetkizip, onu mal mülikni aynen malum kılış, tölen mecburiyetini ada kılışqa buyruğun. Jang X namıda bir yürüş öy barlıqını malum kılgan. İcra kılgıcı sot mahkemesi kanun boyunca bu öyünü peçetleş tedbire kullanğan. İcra kılıp tekşürüş arkalık bu öyde uzak müddet ultraklışış hukuku bekitilgendikten bir taraf kılış kımmeti zor derecede düşüp getiş, kanun yürgüzüş boyunca kim artı kılıp seçti, talışıp

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla bir yüz siyatırtıt qatna sanat radiosidan bevasita anglatqan
1: Qanun sizge hamroh programmasi.
0: Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqatsi siluşitingda masqaramda anlatılıdı. Programımız ne siluşiting

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna. Mandık. Mandık.
2: Dadu, Abdullah benden tüylükene bir içip vere. Sınırımla mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul iyi ne canım dada. Akan bilen bicam tulmalay.
0: Bommaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul iyi ne canım dada.
1: Vay meyli bir içip verin ha, bir dem sergidep meyvası o.
0: Onda diyen bilen.
1: Vay içip verin ha.
0: Meylemse.
4: Ay! Acep solkın.
5: Nimdiyen çıraylık.
0: Balam, gözüm açı.
1: Gel kusam açı. Ayıp mısın?
0: Balam.
1: Gel kusam açı, kutkuzun la.
0: Kutkuzun la.
6: Ata anılar vəqədin keyin qancha pushaymon qilsang

0: Hürmetli radio oğlucular, Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 174 Hatmas Sanat Radyosu'nun Kanun Sizge Mirah programısı boyunca anlatış verdik. Yaktırıp anılınlar rahmet.
1: Riyasatçılar Tanyar Mahmud bilen Risalat Qasım.
0: Növetçi Muharir Sefer Memtimi.

0: Beijing vaqti soat 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizni bir aram kılıdı. Yakı sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibumba programımızı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili buludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varis markalık sakal ağışı.

0: Minnatdarlik kişilik hayatdaki yaxşı fəzilət. Minnatdarlik çin qalbdan urğub çıxdı həm də hərəkətdə ifadələnidi. Minnatdarlıqni bilidigan adam çoxum köksü qarını kən adam. Ondaq adamlarının kişilik hayatqı bolğan pozisiyası aktib uçuq yoruq gelidi. Qadirlik dostlar, sizge rahmet etkimba programımızni yaxdırıp anışınlarını qarşalımız. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud. Sizge rahmet etkuma programısı Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqatısı Sulu Şitin'de Maskadam'da anlatılıdı. Programımız ne? Sulu Şitin əbdisilimi anışın hani karşanımız. Bugünkü programımızga tüvenlik məzmunlarını oranlaştırdıq. Alaydı saxçıla adamsız uşquını ışqı seliş arqılıq tarım dəryasıqı çüşüp getken bir ayalını naidi tezlikte qutquz aldı. Aval, bu vaxtki məzmunu anlayımız. Programımızdan davamıda Çinşin Wang Haiyang yara isle mausoluk akbarat hikayesi diktanlar boludu. Programımızın ahırda Pamir Egizlikirki yük optimobili haydıkçı mausoluk akbarat hikayesini diktanlar sınımız. Dostlarımızın programımızda oralaştırılgan mesmunlarını anlığaş, yana dağımlıq programımızda katnışıp, uçurlan yollap tırışını kızgın karşalımız, Veyşin Süpümüzdan numarı XC1074FM. Qeynəm sırosla əmdirik tanla bugünkü sizge rəhmət etkuma programımızdın təpsirəy məzmunlardı bolsın.
1: Turmuşta meyli qandaq müşkilatlağı duçar bu meyli, bu biznin qarşı tərəpki tutqan pozisiyyirimizgə bağlıq. Bizdə minnətdarlıq tuyğusulu bolud ikən, hər günümüz illiqlıqı toludu. Sizge rəhmət etkum var.

Hürmetli radio dinleyiciler, sizge rahmet etkime programımızda oranlaştırılgan mazmunlarını yaqtırıp anqaysizlar. Olayda saqçılar adamsız uşquvni ishqa selish orqali tarım daryosiga tushib ketgan bir ayolni nayt tezlikda qutqizib oldi. Avval vaqtki mazmunni sizlarga beramiz. Yaqinda Shoyar nohiyasi Kazqum cho'ng ko'rki atrofida bir ayol ehtiyotsizlikdan tarım daryosiga tushib ketdi. Suv shiddatli oqqan

bo'lishqa, u noyit tezla yiroqqa eqib ketdi. Naq maydondagi omma darhol soqchiga ma'lum qildi. Shoyarnoylik gungan idorasi aloyida soqchi cho'ng atirtining a'zolari ma'lumotni topshirib olgandan keyin darhol Gazqum ko'rigiga yetib keldi. Hamda odamsiz qushqu orqali havoda charlash ilib bordi. Aloyida soqchilar yuqori bo'shliqdagi ko'rish doirasidan foydalanib, suvga tushib ketgan ayolning o'rnini noyit tezlab ekitdi. Suvga tushib ketgan ayol 3-4 kilometr yiroqlikdagi daryoning qarshi qirg'og'iga eqib berib, jinining boricha bir tup cho'ng daraxtni quchoqlab olgan edi. Butun badani suv ichida bo'lib, faqat beshi va ikki qo'lini sirt qolgan edi. Vaqt hayot demakdir. Aloyida soqchi al-Nazar to'xtadi, keskinlik bilan ayolni qutqizishga otlandi. U qurib ketgan daryo qinni bo'ylab Qahida suvning teyiz bireklerden keçip ötüp, ahırda qarşı qırgaqı üzüp badi ve bütün vücudu bilen suğu çüşüp ketken ayalını tartıp çıxdi. Hem havadiki adamsız uşkuğu kol pulanlıtıp, kutkızışını oğuşluq tamamlığan qını bildirdi. İştinkin alaydı saxçı Al-Nazar əsləb mındaq dedi. Onun əhvalını görüp, həmimiz naidi ciddiyleşdiq. Mən su üzüşki mayır boğaşqa təşəbbüskarlıq bilen oturğa çıxdım. Shu chog'da faqat uni cho'qim tezroq qutqizib chiqishdan boshqani o'ylamadi. Qutqizib olingandan keyin suvga tushib ketgan ayol doktorxonaga jiddiy olib berildi. Tekshirish orqali qutqizish vaqtida bo'lgachqa ayolning salomatligidan cho'ng chataq chiqmaganligi jazmlashtirildi.

Ne doktorxananın kökrek ağırlığını davalaş Weishin topuğu yolladı. 2 minutqa yetmegen vaqt içinde elektronluq sağlamlıq kodi topdan namayan boldi. Doktorxana yeşil yol içip davalanışqa 10 000 yuanga kepil boldi. Saat 21'den 17 minut ötkende jetti qutquzış avtomobili puşqandak yetip geldi. Adil nosilka bilen qutquzış avtomobilga elip çıkıldı. Çinçinmo pille çıktı. Yoldan ötüp ketiyotgan şehir ahalisi Huang Guofu gap qılmayla Çinçinning avtomobilini ot aldırıp yol boyu jetti qutquzış avtomobilinin keyindin ägişip mangdı. Çinçin jetti qutquzış avtomobilda Adil'nin tomırını tutup oltırgan bulup, bir minut mu kolunu koyu bitişke cüret kılalmadı. O Adil'nin sägeklikiden paydınlıp, onun kisallik tarihini soru aldı. Çinçin'nin könlü de, ciddi karakterlik yürek muskul tıkılmasını nazardan sağıt kılışkı bolmaydı, degen güman payda buldu. Şindiyen tu dolkunu tamamladı. O bu ahvallarını resimki tartıp topka evetti. Saat 21'den 29 minut ötkende jetti qutquzış avtomobili doktorxananın darvasasının bösüp girdi. Darvasadan kirdik, yürek qan tomurga neyçi kirgizish üyi tayyarlansın. Çinşin topta baqırdı. Bir meydan jetti qutquzış Weishin topida ma'lum qilib ange aldırış. 120 qo'sh liniyalik o'rinlashtirish, yeşil yol etish, neyçi kirgizish üyini tayyar qilish. Operasiya kollektibi darhol tayyor bo'lish qatorliq hamma halqalar bir-biriga bog'langan bo'lib, hammasi tartib bo'yicha yurgizildi. Soat 22 dan 15 minut o'tganda operasiya tamomlandi. Adil hoshiga kelib, Jinshinni ko'rib, chiroyiga kulgi yugurdi. Hozir Adil yurak og'ir kasallarni kuzatish uyidan odatdagi kasalxonaga yetkazilgan bo'lib, asliga kelishi yaxshi bo'lib edi.

Hürmetli radio dinleyiciler, sizge rahmet etkin bu programımızda devamlaştırdığımız programımızda oralaştırılgan mesmalan anlayış, yani devamlı kuşurlan yollap durgaysla. Ve işin sıpımızda kegen kuşurla garaydıgan bosa anlayışlarımızdan badam taksiye kuşkepsiz karşalımız, yakın aylık doktor khanının aldıdın, göç pazarının aldığı garapmanga yönüşte maşıla köptigen kuşurumuzda tapşırıp aldık. Seviyesiz mu kuşkepsiz karşalımız, çiliginiz hayırlık bolsun, çüşten kirlikiniz hayırlık bolsun. Programımızda yaktırıp anlayınızdan hoş bulduk. Uçar tor taksi siz mi hoş kepsiz karşılığımız çapa çektiğiniz degen uçurunuz ne tapşırıp aldık. Kaysar Ayal isimli kadımız mı programımız ne yaktırıp anlayıp da rahmet. Meryem Hanım mı programımızı orlaştırılgın mesmullahını yaktırıp anlayıp da yukarıdaki müşü mesmullahını anlayıp şundak təsirlendim. Cinşin bilen Van Hayyan'nin ki del vaxtıda aşu kiselini doktor hanıga apırıp davalıqanlıqıdın Naitte təsirlendim. Köpten köp rahmet tapdı. Sizge mi rahmet? Onunun başqa qaraydığım bolsaq Ahmet Niyaz Qarqaş isimlik anıqçımız mı programımızı yaqtırıp anlaytıpdı. Yani qaraydığım bolsaq Roşengül xanım Dünya Mikri Muhabbet bilen güzeldir.

0: Hayatlıkta repetisiye yok. Hayatlık tasadibilik ve kuşallıklığa tolgan. Yani şu tasadibilikle her birimizde hayat hakkında özgeçi bilim verip durdu. Hayattan algan her bir bilim ve ruhi ozuklarımız için rahmet. Etrafımızdaki bizgi dostlukni, güzellikni his kıldırıp durgan her bir ademge rahmet. Kendi dostum, muşkıl tuyğularımızni sizge rahmet etkomba programımızda birlikte ortaklaşaylı. Gelin, programımızga katnışın. Sizge rahmet etkomba.
1: 107.4 Katnaş Sen'et Radyosu.

Hurmatli radio tinglovchilar, sizga rahmat aytqimo programmamizni davomlashtiratimiz. Bu programmamizni Tirit Savdo Chekshirkti alayida talab qilgan bu o'ringa ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Hurmatli radio tinglovchilar, amde Pomir egizlikidagi yuk avtomobili haydovchi mavzuliq axborot hikoyasini tinglaymiz. 330 kilometr uzoq yo'lmi? Shenjongdan iborat bu bepoyon tuproqqa nisbatan aytganda bunchalik orliq yiroq hisoblanmaydi. Lekin Qashqar shahridan Qo'njirab do'stlik moy qochilash punktiga mong'an kishilar ich-ichidan bak yiroqgan deyishib ketadi. 7 ayning 30 kuni soat 7da Qashqar shahrida andila tong yorishiga Jongo Nefti Koillon Ashiya Obrut Chekli Şirkti Shenjong Shubi Şirkti'nin Shubri Dilshat Mehmet yolgu çıkıştın burunki kan besimi, kandiki oksigenini təşirişini tamamlap, may baki optimobilini haydab yolgu çıkdi. Motorning kökirgen avazi çöllikni yerip ötetdi. Onun mənzili 330 km yiraqlıqdiki Qo'njirab Do'stlik may qachilash punkti idi. Qo'njirab do'stlik moy qochilash punktining yiroqligi orliqning yiroqligida emas, balki uning yiroqligi uning dengiz yuzidan egizga joylashganligi. Dengiz yuzidan 1500 metrdan 4500 metrga tik o'rlab mong'digan xatarlik yo'l ahvolida edi. Bu yerning havosi shalong bo'lib, har yili 8 oyga yaqin qor muz bilan qoplanib turdi. Tog' yo'li agri-bugri. Muzliq tik yarg'i yaqin. Taş tüşüş, gömürlüp tüşüş əhvalları daim yüz berib durdu. Şoğa bu yol, ayat mamatlıq, sınaq leniyesi dəpmi atılıdı. Bir yıl qışta Dilshat Mehmet mayyet güzüş yolu da bir top koyunun qar astıda qilib, tonlap qiliş girdavığı berib qalğanlıqını baykaydı. Bu dərhal optomobilini çətki toqtutudu. Tuşqı nazarat qılgıcı tez sürətdə arqısa bihatarlıkını qoğdaydı. Dilshat Mehmet bolsa, qar dövüsüge kirib, paxtılıq çapınını silip, tonlap qalgan qozlanı yögep, optomobil bilen qoylanı şamaldın tosup, çarvıcıla yitip gelgüce saxlaydı. Çarvıcılağı nisbətən itqanda Dilshat Mehmet'nin qızıl seriq arlaşqan may toşuş optomobili yolunun ravanlıqını ispatlaydıgan muyum signal. Şunaqla, ulanın sinişinin kapalı deydi. 2025-ci ilin 10-cı ayda Qo'njirabda pavquladi zo'r qar yog'di. Dilshat Mehmet haydigan Maybach avtomobili yo'lda qapsilib qoldi. U to'shqin nazorat qilguvchi, yordam berguvchi 3 kishi bilan oksigen yetishmaslik va 0 dan tuban necha 10 selsiya gradusluq tuban temperaturaga qarmay, qorni 8 soat tozlab, yo'lni ravonlashtirib, oxirida mayni bexatar yetkizdi. 18 yildan buyon 1200 qitimdan ortiq berib kelishda Dilshat Mehmet asaldan bo'shanglik qilmadi. Ba'zilar uningdan qanday qilganda 100% dal vaqtida bo'lishni ishqa oshirg'ili bo'ladiganligini so'rganda, u faqat bexatarlikla eng qisqa orliq va eng tez sur'atdir deb javob berdi. U bexatarlik jihatida qilchi bexastalik qilmay, mas'uliyat hodisasi sodir qilmaslikni boshidan oxiri saqlab keldi. Bu mazgilda u kabinkidagi odamni tunjuq turadigan jimjitlikka duch kelib qolmay, yana

Hürmetli radio dinleyiciler, Paris Yatırtı Tutkatna Sanat Radyosu'ndan anlatılatkan, sizge rahmet etkinme programı sana dağımlaştırdığımız bu programımız ne? Tırıt Soğda Çer Şirk'te alayda talep kılgın bu oranına köpten köp rahmet etkimiz. Kadarlık dostlar, diktanla dağımlık programımızda oranlaştırılgın mesmunlar bolsın. Aklı iktidarlık işçiler uyuşması ötününün yopkı içilip, işkı kırıştırılıp, nurgunluğun boyurutma yetkizgücülerinin mahtışığı erişti. 7 ayının 31 günü Ürümçi şehri Saybaq rayonu, Loyan Kutsi Koçı Başkarması Divan Mezlik Tağımla Meydanı Akli İktidarlık İşçiler Uyuşması Ötünü işiltilişki başıldı. Loyan Kutsi Divan Soğudu Çembirgide Adem Köp, Yeniyacı Kesip Ağlıdırdaki Emkekçiler Merkezleşken. Asıldaki mulazmet bağısının iktidarı aciz buluştak emeli ahvalga karta, Loyan Kutsi Koçu Başkarması Partiya Hizmeti Komitetinin birtutaş planlaş maslaştırışı bilen Ürümçi Şehirlik Baş İşçiler Uyuşması, Saybaq Rayonluk Baş İşçiler Uyuşması birlikte 200 000 yuandan artıq mablağ selip, asıldaki

Hürmetli radio oğlucular, amde müşk eyiğinin tuğulgan kündü körşeyli degen məsmında toxtılmız. Yani bir neç gündən kən su ıstı bağıtsırıkı modi eqim ərlə ömekki, çoğun müşk eyiğ bauyan bilən Dörri özlerinin şencağınıki tuğunca tuğulgan kününü kütü alıdı. 8-ci ayının 4-ci günüdün 9-ci günü keçe, her günü çoğun müşk eyiğ sarayığı kırgan oldunki 400 nəpər sayahatçının əmisi məxsus müşk eyiğ tortını dediye alaydı. Yine kart sürkep çeklik hatırı soğusu iliş borstaki erişe alaydı. 4-ci slakı, bugün 8-ci ayının 4-ci günü dostlarımız, bugün müşu su üstü bağıtçısıgı berip, çoğun müşk eyiğ sarayığı kırsağına 400 nəpər sayahatçının əmisi müş məxsus müşk eyiğ tortını dediye alaydıken. Bauyan bilen Dörri'den ibaret bu Akufka Dölet Göhri bu yıl 2-ci ayda Çıngdu'dun ürümçüge ilip gelingen dinkin 20 yıldan boyan bakıçılarının köngül koyup asırışı bilen yakşı yap yakşı uxlap ürümçüden ibaret bu yın yurdunu öz yerde köydü. Bugünkü günde Ulay Şincan'ıki Tunci resmi tuğulgan gününü kütü alıdı. Orlaştırış kasasen Akufka Dölet Göhri'nin tuğulgan günü bir gün emez belki bir haftalık tuğulgan gün yığılışı iken. Bunun içinde 8-ci ayının 4-ci günü, yani bugünden 9-ci günü geçe, her günü çoğun müşk eyiğ sarayığı kirgen oldunki 400 nəpər sayahatçı Bauyan ve Dörri'nin okşaş pasındaki tuğulgan gün alaydı tortini haksız alan etken. Oldunki 30 nəpər süratke tartıp kartı sürkigen sayahatçı yana tuğulgan gün hatırı soğutuğa erişeleydi. İginlişçe su üstü baktısırki müşk eyiğ sarayığı köçüp kirgen Dörri bilen Bauyan, Jongu müşk eyiğini qoğdaş tatqiqat merkezinin kelgenken.

Radio anlıqçımız Qızılgül deydu. Yaxşı mı riyasetçi mümkün bolsa savaqdaşlar, savaqdaşlar degen naqşini tayarlap quyup bergen bolsunuz bopdiken rahmet. Qashqar konuşardın anlavadı mən degen uçurni qaldırıbdı. Amda bu naqşa biznin naqşi ambarımızda yok bop qaldı. Lekin anlaymandasınız yine başqa yaxşı naqşlarımızda. Birdemlikin muşu programımızdaki məzmunlarını yetküz boğandan kin quyup bəsən buludu. Məsələn, balılıq çağlarım degen naqşı ba, məhəllədiki dostum. Yine muşu çinfön vuchu deyimiz. Yine tamın şanca qatarlıq bir türkü muşu naqşlarımız ba. Yerli programımızdaki məzmunlarını anlatıp boğandan kin biz tayarlab quyup bəsək buludu. Davamlıq proqramımızni yaxtırıb anlaşığınızni ümid qilamiz.

Yaqında 2026 yıllık memleketlik Lala Gimnastikisi Birleşme Müsabıqısının Hal Qılğış Müsabıqısı, Kiçik Balalar, Balalar, Bir Aile Kişileri Grupsi Müsabıqısı Kunming Şehri, Guangdong Rayonu, Yeni Asiya Tentarbiya Şehrdisi, Şinyo Tentarbiya Sarayı'da başlandı. Bütün memleketin her qaysi jaylardan kelgen 279 komanda 11 mingdan ortiq mahir musabaqa maydoniga jam bo'ldi. Bu qatamqi musabaqada Shinjang ishlab chiqarish qurilish bintuani 2-chi o'tirim maktabi jami 2 komanda 54 komanda a'zosini memleketlik musabaqa maydoniga avatib ko'p turda baslashdi. Savaqdoshlar uzoq muddat jabog'i chidab yig'ib mashqlantirishni boshdan kechirib, musabaqadan ilgari harakatini qayta-qayta pishiqlab Repetisiya qilishni davomlashtirib, butun mamlakat bo'yicha eng yuqori darajalik sahnada salmoq bo'lib, o'ziga ishinib, botirlik bilan ustunlikni talashib, eng yaxshi saviyasini muqim joriy qildirib, ko'p turli sharafga erishib, maktabning bu turdagi musobaqa tarixidagi eng yaxshi natijasini yangiladi.

Süyümlü kiçik dostlar, anlavatqın anlayan Şincan Radio Televiziya Stansı 107.4 Qatlan Sənət Radiosu'nun bir vasıta anlatıvatqan Gülğunçla programımızı. Dostlarının programımızda oranlaştırılgan sarxıl məzmulanı anlıqaç hər qaysi yol bölüklerden uçur bir işine kızgın karşılımız. Yana ata anılır bilen yolda kitabatqan kiçik dostlarının mu programımızını yaqtırıp anlaş bilen birge programımızda aktif qatnışını ümit qılımız ve işin sıpımız Şincan 1074 FM. Gülğunçla programımızı Tırıt Sode Çekli Şirketi alayda talap kılgan.

0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
1: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kılıdı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
1: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk berdi.
0: Biz manımışında toxtamay almışıp durgan tört pasılının her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
1: 107'de 4 katına sennet radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
0: 107'de 4 Katnaş Sanat Radyosu.
2: Yağmurdan keyinki tağ ormanlığı qaramaq nämqüşte görünsü mü, amma yerdeki şu qurğan şaqşun bula bir qavat pilik oxşaydı. Çaqmaq tüşüp ketse hämme yerini ot dengizge aylandırdı. Tağlıq rayonğa kirishdən burun otni tağ elip çıxmaslıq, tağ çıqqanda qaydiga rioya qilish, dalada ot yeqib tamaq etmeslik, tamaq çekmeslik, qaqaslıqı ot yaqmaslıq degenlerini köngüldən bir ötküzüş kerek. Ot ahvalını bayqığanda dərhal çekiniş, hemde 12119 orman ot apdını məlum qilish telefonuna telefon qilib, ahvalını məlum qilish lazım. Yeşil tağla aldın qıladın qalğan baylıq. Yeşil tağlanı qoğdaş hemimizden məsuliyyeti.
3: Lift tuyuqsız toxtap qalğanda ergiz oduqman. Lift işkini zorlap aşman. Qalayım qan sekirmen. Bu vaqtda qutuluş üçün qanç tirkessiniz şunç xatarlik. Toğır məşğulat 3 qadamni öz içiga aladı. Birinci besish. Barlı qavatın knopkalarını besib etish. Bu vaqtda ciddi tormozlaş inkas qozguldu. İkinci yülünüş. Lift timiga yülünüp, iki putni sel kerip, tizni egip kol bilen tam yüzünü tutup eliş. 3. Telefon uruş. Lift içige çaplangan məxsus kutkuzuş telefonuna telefon kılganda, kutkuzuş xadimleri şu oranını en tez bekitəlaydı. Teniş halette kutkuzuşunu saxlaş, en yaxşı bolgan özünü kutkuzuş soludur.

dostlar, bu sahibimizde Avrupa'dan yağmur yağan günü uçsa motoru ne üçün buzulup kalmaydı degen temada toxtalamız. Bir küçük dost bizge söz kaldırıp, yağmur yağan günü Avrupa'dan şarkırıp, yağıp atkan yağmurga karıma yukarıga karıp uçup atkanlığını görüp, könlede yağmur suyu şunca köp dursa, Avrupa'dan motordaki yılıqı şamaldırıqış şunca tez ayınıp atkan tursa. Nemişka öydeki çaş kurutkuşku oğuşaş, pak kılıbla kısqı tutuşup, buzulup kalmaydı, dəb oylığanlığını etdi. Bu sual bək altı sual boldi. Qani dostlar, biz birlikte aeroplanın yoğan eğizi içi kirib, körüp aqaylı. Aldı bilen biz aeroplanın yürgini tonup yetişimiz gerek. Onun ismi turbunluq motor. Siz onun dereceden taşkırı çoğun numurluq çaş kurutkuşka nasos koşulgan dəb tasavvur kılsınız buludu. Ən altıdaki çoğun şamaldırğış havani küçəb sömürüp, bir kısım havani bevastı kəyniga pürgüb iştiriş küçü hasıl qılıdı. Yeni bir kısım hava kısılıp, kızdılıp, kürsün bilen arlışıdı. Andın güm kılgan avız bilen otutaştırılıp, yukur temperaturluq, yukur süratlik hava iqimi edilip çıkıp, aeroplanı asmağa iştirip çıkarıdı. Onun içindeki yıkılğı köy sandığının temperaturası kançılık yukarı. Yanar tağ partılgan, magmedi mu kızıq bulup, top doğra 1000 Celsiya gradustan aşıdı. Hazır halkılıq mesele kilip çıktı. Qatıq yağmur yağan günü şunca köp su sümür belinsa, ot üçüp kalmamdı. Cevabı naydı kızgarlıq, ondaq bolmaydı. Ondaq bolmayla kalmasından, yağmur suyu hatta motorga oğurlıqca yardım kılıdı. Oylap yıqın, yağmur suyu motorga kirgen haman yuqur temperatura darhal su parga aylanıdı. Bu jarayan parga aylanış dep atılıdı. Parga aylanış ısıqlıqını sümürüdü. Bu xuddi yazda yerge su çaşkanda salkandap kalğanğa oxşaydı. Yağmur suyu motorunun içki kısmıdaki ziyade yuqur temperaturunun bir kısmını astı-astı elip ketip, aksiya temperaturunu tövənlidip qoğdaş rolunu oynaydı. Onun üstüge su pari gazı bilan arlaşıp etilip çıkanda iştiriş küçünü aşırıp, aeroplanı teğim küçlük uçuş küçüge ege kalıdı. Ondaqta bazıla su köp bulup kese içideki zapçasla datışıp kitamdo ya ki su besimida buzulup kitamdo dap soruş mümkün. Layli gücüle bunu burunlu oylap bak bulgan. Motorunun en korkudığını hasıraş. Yani hava iqiminin mukum bulmasıqı bulup huda adamını yek tutkanğı oxşaydı. Lekin bu ehval adatta möldür yakanda ya ki qattıq yamğur yakanda körüldü. İnjinerler motorga qattıq su yutu sınıqı elip bağan. Tajribaxonada g'oyat zo'r su purkish turbisi aylanma motorga qaratib shiddat bilan purkalgan. Har minutda purkildigan su miqdori eng cho'ng sharqiratmidimi kuchli bo'lgan. Sinoq shuni isbotladiki, normal qor yomg'irdagi ansiqna su motorga nisbatan aytganda xuddi yozda marojni yeganga o'xshash issiqni qaytirdi ham ussiqni bosdi. Teğimin kaltıs bolğını motor yapraqtısı yuqur süratte aylanğanda gayet zor merkezden keçiş küçü hasıl kılıp, yüzüge taşlanğan suni közünün yumup aşkıcağın xuddi lüngini sıqqanğı oğuşaş sırqı çıqır vedudu. Herkesimo halkılıq oranlağa yığılıp kalmaydı. Onun üstüge köydürüş bölümedeki ot yalqını üzüksüz etilip çıqıdı. Temperatursi en dayan yuqarı. Su tamtısı ot yalqınıga təgmey turupla yerim yolda gazğa aylanıp, ot üçürü salahitini hazırlayalmaydı. Ahırdan sizge yeni bir məxbiyatlikini edip beray. Uçkucu qatıq yamğur yaqanda əksicən təşəbbüskarlıq bilan motorunun ot aldırış kəyguanını üzüksüz

ot aldırış haldiga tanşap koydu. Bu xuddi gaz ocaqda ot uşqunluğa oxşaş bulup, her qandaq ekvalda köyüşnün üzülüp kalmasızlığa kabalatla kalıdı. Onun üstüge aeroplan radarı müldürülüp, müldürlük bulu topudun aldın özünü kaçırışka sırka karı yamğur yakkan tağdırdı mı? Sırtta karı yamğur yakkan tağdırdı mı? Motorunun işki yanıla otta kızık hava uçuk günü buludu. Şuan aeroplan katıq yamğurga karımay usa buzulup kalmayla kalmastın aksiyan hudde rahatlanıp yukur temperaturlu hormonsi da yuyun gandak buludu. Kiyenki katım aeroplanga oltırganda yamğur yaqsa ansırman motor dostanız bak ruhlanıp gitudu.

Hürmetli radio anlıgıcılar, Şinjan radio televiziya stansiyası 107.4 katna sanat radyosunun gülgüncülan programımız boyunca anlatış bernuk, yaxtırıp anlıgınınla rahmet. Riyasetçi Zümrat Mutallib, emniyet yaxtınla anlatış aldığı durgan katnaş liniyası programısı bolsun.

Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, çüştün kelek anlığa hayırlık bulsun. Katnaş Deniyes programımızı yaktırıp anlığa isla. Özanlar ve başkalarının hayatı ve malumluk beyhaderliği üçün avtomobilini astara kaydışınlanı, mənzil anlığa tınıç aman beyhadder yetip berişınlanı ümit kılımız. Katnaş Deniyes programımız tehtanada buludu. Mən riyasetçi dostunla Kunduz Aydurdi.

0: Onası alınmışı dostlar, katnaşlı NES programımızda başlayalım. Vaktini çoğun tutup, sökbütümüzde başlayalım. Radyo aldıdaki dostlar, anlamadıkan bu sanla. Bizden bu bilişin salonumuz Şincan 1074 soruyduğun sual meseleler bas otur koysanla buludu. Hem katna sakçı bab pürsette vaktini çoğun tutup soruyduğun meselelerini şu katna sakçıdan sorap meseleler ilo basanla buldu. Hınamsa, şu beyvası alınmışımızı kadem taşırıp kalan aziz mekmanını dostlar bir tanıştırıp öteyli. Bugün programımızda Ürümçi Şerlik Kungan İdarisi katnaş başkuruş tarmak etiret. Yukur süratlik taşıyol Kazıbən Çoğun Atırat'tın mutallib aziz sakçı bilen sökbəti bulumuz. Anıqçı dostlarının yukur süratlik taşıyolu təvə yol bilekler və yəki yukur süratlik taşıyolu münasirlik məsələ və yəki qatnaş vəqə çünüşünü qalaydıqa məzmullar bulsa bizdeki inkas rayonumuz uçur qaldırsanlar buludur. Yazmıcı soruşanların alayda əskərtimiz dostlar uçurunu yazmıcı qaldırınlar. Avazı uçur olsa onu anlap məsələt göstüş fırsat yok ya dostlar. Şu an yazmıcı kaldırışınlarını alayı tavsiye kılımız. Şimdi ondan olsa bizden sökbütümüzde merhamet kakaysla. Mutalip sakçı yakışımsız. Aldırılan kıymetlik vaktinizi çıkarıp yuvası anlayışımızı kadem taşırıp kılığınızda barlık anlayışı dostlar vakitinden köptün köp rahmet ettiniz. Rahmet olsa yanımışı. Dostlar kızı kıdığan, düşünüşünü kallaydıgan, hem düşünüş tegişlik, bilişik tegişlik boğan mezmolada bir kankuşada sökbet kılığımızda. Mışı sökbetimizden dostlar bir mempet ip gelişini, bir nep yetküsünü ümit kılığımız elbette. Ondan olsa aldırılan mutalip sakçı mışı Kazıbən təvəlikdeki yukur süralik taşı yollarının hem de növetdeki katnaş ek Ekvallar kanda buluvatıdu, yol katnaş ekvallarının ki ekvallar kanda muşakt bir uçur verip üstünüz.
1: Buldu buldu. Aval muşu etirdimiz tayvallıkıdaki muşu kuruluş kılınıvatka yol bilekleri doğusunda bir toplatsak.
0: Buldu.
1: Bizden muşu Beijing Şincan uç kursak taş yolu muşu meydan bir yakılış orunda kuruluş kılınıvatıdu muşu yakılış orunda muşu.

0: şu ravallaştırış, ellalaştırış sebebidin mi şu akıl şorunda kuruluş kılınadı da bu kuruluş başlangıcı 20 günlerde bop kaldı. Yani tahminen bir 20 gün etrafı tügeydi. Ama şu akıl şorunda ötken şopur dostlarımız ama şu aldıdaki iki tarafta kuruluş kılınadı da. Mesela Fukan Trek Mağınlığa yönlüş, Ölümcek Bardağa yönlüş de kuruluş kılınadı da. Ama 2 kilometreden başlayıp kuruluş kılınadı degen tahtayla, agahlandırış tahtayları var. Ama şu tahtayla Allah'a dikkat
1: Dikkat
0: kılıp,
1: kalıp, he?
0: ama şu yakılış sorunu kege vakti suratını asıl deyip, ama şu bir kadar yürüyüşüne hem de ümit kılımız. Ama şu yata kuruluş yata tohtuldak, ben azıcık bu çöğün çıkıp koysam hem de. Yukarıdaki yoldan yaz kış falan kuruluşlar belki çaklap gidiyor. Mesela yolda sızık sızık işteyimiz, leaching biz işteyimiz, nurgun kuruluşlar var. Hem de bu şoför dostlarımız, bazı şoför dostlarımız mı şu yoldaki kuruluş belgelerini körep biraz bir bazı şoförlerimiz, kısmen şoförlerimiz, fakat bak dikkat kımayla karşı, mangıcı, tohtuğa yakışı bin bakılgan, ahırsta mı şu kuruluş kılmat kanunluğa bösep kirip gidip, adam yerine ülüş ehvalların boğan katına şartışları buldu. Şuna mı şu yukursak yolda mangamakta şoför dostlarımız mı şu, mesela alı trep 2 kilometre da kuruluş kılmatı da 5 metre kuruluş kılmatı da yolunu 10 özgürtten, süratini astıltın, digendek nurgun belgeler var devlet ölçüm boyunca. Mı şu belgeler Allah'a dikkat kılıp, şu belgeler boyunca yol özgertilgen bolsa özgertip, yolun yandırmandısı yandırmay, süren astıltınız astıltıp, halette mangsak. Çünkü bu şu kusak yol süretsiz bolgan unusta da bir yerde kuruluş kılatkan adamlar mı bir kaç adamlar kuruluş kıldı mesela 10-20 yerde gendek. Yani bir kırk etken deken bir adam de. Bazı akıvdını tasavvur kılınmaydıgan katnaşı adısır oldu. Onun üstü bazı da maşinimizde belki birkaç adam buluş mümkün bir ay kişiler. Siz kuruluş orunu kılvat kalınlığı bösep kırık etsiniz. Aşağıda kuruluş kılvat kalın maşınlığa sokup ya ki başka cişeyle sokup özünüz mü yarınışınız ya kazak geçiniz mümkün. Şunu şopu dostlarımız aşk ettirdiğimiz mi? Yukul suyat yolda muş kuruluş kılınatı diyen her kıl agahlandırış belgelerini köge vakta. Her kız teleysini sakpınmaydı. Bu belgelerini koyup koygan bilen aldı da belki
1: Alınmasak
0: iş
1: yol
0: yoktu.
1: uçuyor.
0: Ha, bu diyen neyesini ya ki dikkat kısak mı? Dikkat kımgan silip ya dikkat kımay diyen dek. Ama şimdi işler çok mu körelse hem de belki akırsız deyilik akıvatını oylap bulmayan katnaş adısla kep çıkış mı?
1: Demek bu şu noktun tehlikeliğine karaganda mı tabi saksı müşkül ekvallar 101 bir kıpta uçura bir kıpta.
0: 100 belgen az
1: digende. Tele sınav bakıdık enden mesela yol uzurup gitmesin mene evreyçü.
0: Doğru doğru.
1: Belki enda kısılıp olsun mu yanında olsun mu ütep gitme kuruluş yollardın
0: da bu
1: ile ikende.
0: Doğru. Hem de bu yukursak yolda devletin ölçüm boyunca mesela kuruluş kılış oranı hem 6 bilet gibi bilinirdi. Mesela birincisi mesela agahlandırış oranı deyimiz bayağı dedi o kanda. Aldı da kuruluş kılatı da digende nurgun tahtlığa ve onun ikindin Şanyo Godo çüdeğimiz ilk kımında ama şu yolun yanında ilk yolun özgertişke bir biraz mutlattır arlık saklap kıldı. Herkes bir yolun, iki yolun itidik açıyorsa 90 graz itvetmeye de yolunu aldırmay bir gradı sasılıklı itidik hangi. Onun ikindin kuruluş orunda Şayo Godoçu, Cehruçu de mesela altı bilek gibi bilindi. Şu cihette ama şoför dostlarımız kuruluş orunda kırgın için onun başkanı olgun sürat belgeleri var 60, 80, 40 digendek. Ama belki bir kere koyup koymaydı bu devlet ölçüm boşu koygan. Bu sürat de mansınız ama şu kuruluş kılınca orundan bir kere çıkıp gidiyle istedigen belgeler var. Şunu şoför dostlarımız bu şunun olayı dikkat kısı. Bu birisi şoför dostlarımızın muş kuruluş orundan bir hatar çıkıp gitsin. Yanı bir sem de şoför dostlarımız eğer muş kuruluş kılgan katına şahadısları orunda katına şahadısı uçurap kalsa bayağı digen ben muş digen kuruluşta kanta ölçemler var digen lerselerini üzgünü bilvasa belki muş kuruluş devlet ölçüm uygun bulmadan olsa özünün kanunu kokmentlerini kogdap kalanlaydı. Şunu şoför dostlarımız
1: eski etmeler. Belki tahtılar hem eski etmeler bağlıydı. Yani aşağı mınıp kalmasa uçakta bir birer vakı olup kalmasa bütün mesuliyet özde olup kaldı.
0: Doğru doğru. Özde doğru olup kaldı.
1: Hem de muşunda bir kuruluş uğruları da şu yol bilekleri de hem de vakitlik bir kolaysızlıkla epkeygen kevatkan bolsa dostlarımızın ki doğru düşünüp maslaşıp bir hatalık alay dikkat kılışınlarına tavsiye kılınız. Ondan sonra Достлар, эмне азыр мага Тоин Шипинхоо нах майдан ма бевас көз түшүш асли келди. Достлардан Тоин ва Шипинхоо кирип, нах майдан сөйкүтүбүздү көрүшүңлөрү. Манымыштак найт ахмияттык болгон, муйум болгон, пайдалыш кымыты болгон, мындай бир жакшы сөйкөттөрдү чыгарып тактып койсоңлар, жык досторубуз хабардар болсо, аңлыса, түшүнсө, şu сөйкөттө дийилген мазмунлар аш досторубузга бир таасир кылып, бехаттар жол жүрүш үчүн бир асас болуп калса, бу албетте

0: көмей десеп өтеп кетеді. Мұшындағы жәтті ке, мұшы тілфылла әмді, мұшы бауын құлға әфалла бір қыдар жыққымды.
1: Баяма, кепіңізді арлығыда, мұшы ішкенші қытымлық қатына шадысы, үзбейріш ектималық ұйқыр болды деп аңылдық
0: қо.
1: Адатта, ұйқыр сұраты келді, манымшақ ішкенші қытымлық қатына шадысының үзбейрішіңіз біте, басқа әмә шәр ішедеке, қарғанчағдан бір қарай көп болды кенді. Әмде, бәлкен бұның мұшы сәбәбі, ашы сәл қарғалықтың, як шу вәқай үзбәйге вақты шын тарқал бір тұрып қымай, шу вәқай болған орынды тұрвағанлықтың мұ болған болыш мүмкін. Шоңа мұталып сақтым үші, ішкенші қытымлық қатнаш вәқасы, әдетті әмде, қандақ вәқайда ішкенші қытымлық қатнаш вәқасы күрді әм, ішкенші қытымлық қатнаш вәқасының алдың еліш үшін немелек дегет қылымыз, вәйәкі бұның мәсулиеті әдетті қанда арылуды, бұның алдыдегі вәқай садыр болған білән мұнасыты қанда бір тарап қылануды.
0: Болды. Әмді бұл ішкенші қытымлық қатнаш вәқасы дегеніміз әмді қатнаш бірінші қытым садыр олып, яке бұл қатнаш жағы сомысын машины қашылы жүз біріп, мәселен, елі тоқтап қалды. Бұның вақтыда әмді, вақтыда үткейдіғаны, үткемеде елін оң тәріпілгі жүдейшілі ағыл тағабыл түрші жолығы. Як ішкі машины кішік бір сүркіліп кетті, як кейіндің соққып бір адам ярламыған, әмлет адам бір ешқада болмаған қатнаш адыстырда әсілді машины жидді елға, жидді ішілі тақабыл түрші үткеп, адамдан машины жүпекеді оңығы үткіліш керек. Бұл вақтылда да бұл шопырларымыз мүшеәді кішік адыстылардың мүші қатна сақтырын сақлап, машинын үткімей, мүші жәриянда мүші келішіп елді сұлияу қылымыз, яғы бұл деп жәңгі жедел қылдыған шопырларымыз бар. Қылыш жәриянда кейін кеген шопырла, бұның алдық машинын ке қатнаш ады садырқан, тоқтап қалған машинлықыны байқымыға әфаласы да келіп, соқылып болған қатынаш жағдысынан ішкінші жылқым дайын. Бәлкен бұл қатынаш жағдысы ішкінші жылқы емес, үш төртінші, бәшінші жылқым. Нұрғын машинлар соқылған қатынаш жағдысын біз көп біртірек қалған көген, қырық машин, әлік машин соқылып келген, кейіні кейіні соқылған қатынаш жағдысын. Бұл қында қазір болап, қыш күліклері, мұшы қарлық ел тейліға қаварайды көпірек білді. Әмді яз күліклері, ішкінші, үшінші жылқым қатынаш жағдысылары ба, бәк жықлары ма ұштырмайды. Әмді, чүнке, бәріміз шопыр болған екен алдыда қачан бір қатынаш жағдайы садыр бола қын әді машина тоқтап қала деп ондақ алетті кірішкен машина едімейді бұл ұйқы сөрт келі оған екен раван деп ойлаймыз да әмді раван болған екен сүрет чекіліміз бір жүз жүгірме миңаматтымыз тұйықсыз әмді алдық машина қатынаш алдық қатынаш жағдайы ба әмді инкас сызырақ болған шопырларымыз болса миңып-миңып арлық тұйықсыз бұл қандақ жәп қыстап арлықын бәк жықылап қалды деп яғи тормоз қылып яғи елін өзгертіп шығып кетіш мүмкін. Бәзі инкас астырақ яғи ұл шопырмайлық қиял шешіліп кеткен яғи бір мүгедеп қаға яғи сырт еріндікілен бір әсілен параңыз болтаған болса, диққат қылмаған болса ұдыл беріп бірінші қытымлық қатнаш адысыға соқыдыған кепті. Бірінші қытымлық қатнаш адысы адам ярламаға өлмеген. Әмді бұл жердегі бір мұнша адамлар түсті машина, яғи түсмесін машина ұлтады, сіздің сүрттіңіз нөл. Кейіндік машинаның сүртті 70-80, 100-120 бұндай әхваласы да. Әмді алдыдық машинадағы адамлар, жолдың түскенлер, машиналарының иғыр зақым болушы болғанлы болған. Әшін бұрын башлап дәуіптіміз қатынаш жағдайы болсын, яғи машина қашылы жүз берсін. Амал ба, машинаны тартқыдек болса, бейхатар орынғы тартымыз оңтырапке. Тартқыдек болмаса, машинамыз бұзылып, маңанмай қап қалса, машинадағы шопырлар, жолаушылар шоқым өзіміздің бейхатар орынға іптішіп, дәрхал телефон қылып, машинаның кейін ағаланды тақсын қойшымыз керек.
1: Түсінішік болды, достар. Құр сұратлық жолдағы шыққан уақытта мұшы нұқтыларға алай диққат қылып, әхмет берішіңізге үміт қылымыз. Әмді азыр маған илан уақыты оқапты. Азырақ иланды кейін енді қайтып келіп, сөйкітіміз давамлышуды. Сұрайдыған суал мәслетлер болса, инкас районымызға, яғни Тойын Шопингханның инкас районыға, яғни Вишен салонымызға жазсаңлар болады.
2: Жанша Нарайны Чоң Базар әтрапығы жайлашқан Доумаңдыке еңі өйлә сетілішкі башылды. 88 квадрат метрдің 126 квадрат метрғычы өйлә ба. Гүлілік соғат қылынуды. Соғат қылындыған көлімі көп болғанда 40 квадрат метр келуді. Елдің өстіңізді баштанғыш толықсыз отыр мәктеп ба. Чоң Базар ішкен доқтырқаны білен болған арлықы 10 минут. Қызық линия телефоны 0991-613-99-99. Еңі өйні алдын сетіш ижазат номері 202-66-50-10-20-02-87.
3: Шылтыватқан номырыңыз иғызғы раван кәлмісі. Сабақдаштырыңызғы бір қанч кеттім дәппі әмігіче есіді тұтуал алмайдыған болса, Шинжаң телеграфының оқуғычыла номырға алмаштырын. Иғызыңызғы раван келіду. Мектепке тізімға алдырғанда, сабақдаштырыңызғы дәппі әгенде әсті асан қалыду. Өзіңізге тәвә еңі номырын ішілетіп, али мектептікі еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чәклік. Тезден Şinjan Telegrafının ticaret sağlığı bir pijirin.
1: Hoş geldiniz dostlar. Katnaş Liniyas programımız devamı şatır kayıt geldik. Bu programını eğiz boşlukı sağlamıqı köngül bölü dağılanın en yakışı talışı boğan Şinhua Canubu yolu jaylaşkan şahsat eğiz boşlukı ambulatoriyası alay talap kıldı. Dostlarga alay tavsiye kılımız. Ondansa söküptümüz devamlaştırayla dostlar. Mantı oyunu kırgan dostlarımız, Şüpinhau kırgan dostlarımız ködünler. Nakhmaydan bir bastı. Sökbet bulu batıdı. Katnaş sağçı bilen. Dostlarının muşu bir sökbetten bir nep ке мәнфәәткә ирешүлешен үмид кылабыз. Шуңа көңел куып аңлагайсызлар һәм чикрак тахт куйсаңлар, чик дустырбыз хабардар булып калсын. Әмдә бивастан алышыбызды әзиз мехманны дусларга яңа бер тоныштырып өтәйле. Үрүмчи шәһәрлек күңән идарәсе катнаш башкаруч тармак атрыты юқур сүрәтлек таш юл Казыбан чоң атрыттан мутәллиб сакчы белән параңлашатыбыз, сөхбәтләшәтыбыз. Дусларның мыш Казыбан чоң атрыт тәвәлек юл бүләкләрлек мөнәсәбәтлек мәсьәләләр ва яки юқур сүрәтлек юл мөнәсәбәтлек мәсьәләләр булсын ва яки катнаш вакыа булсын ва яки бер Bazı vermiş o katnaş sahçısının soru bileşini kalaydıgan katnaşkı da irmez mola bulsa sorsanla buldu. Şincan barımın 74 sizler üçün mulazımette. Doyin, Şöpinko, Vişi numaralarımız sizler üçün mulazımette. Şu İnkas rayonu'na yazmıcı kaldırıp koysanla uçurunlarını tamamen körümüz. Bayanmış o işkinci kıtımlık yüzbeygen ve kakıtındaydı. Yakşı tohtulup kıpaydınız. Şu an dostlarımız şu yukarı süratki yolu çıkan vaxtı da hem de ne var bir kaşılı bu kasa aram iliş doğru ki kasa mulazmet rayonuna mulazmet orunu berip şuya da aram iliş bu talep
0: doğru,
1: bu
0: doğru.
1: Buyruk çokum talep şu bu çıkılımız kalemkan yolunun boyu toktaşık bulmaydı eğer yolunun boyu da ya buzulup kalan avtomobil buzulup kalan sebeple kaşılı görülüp veya ki bir vakaya boğan sebeple ya ki bir mangan yolucu da yakış yapırdı bir aramlık görülüp toktap kılış toktaş Zörür bu kalanda bayan mutalip sakçına ait tepsili eskertti yolunun ki çetige on tarafı tohtap maşindeki adamla maşinden ayrılıp Rişatkanın ki teşhiği ayrılıp digendek anadıkken yardım talep kısanla ornalarını digendikken katına sakçımız en tez sürette vakti çedi kilip yardım kıldı digendek maşinin etrafı da yürüyüşken maşinin işi de oturuşka katli bulmaydı. Bu şu nokta ne? Biz ismimizi için tutuyorsak. Çünkü yukarı sürekli yolu çıkanda mutalep sakçı bu. Adam da inek çarçaş buldu. Benim bir yolu bilek verip öyle 5-10 min tohtu bilip aram eyvallahı digen av oyluğunu doğru. Dikin müşahede doğru usul kullanmaya kalsa bayam digen de şu vekala yüz verecek.
0: Doğru doğru.
1: Korup kaldı. Hem de mağabey bir neçü gün buldu. Tumuz ay kırgenin yakı hem de cay-caylada. Nayt yukur temperaturluk avarayı buldu. Mesela bugün hem de ürümçü yerde 40 bulup hem de avam bek sıkı. Manım ışındak nayt yukur temperaturluk avaraydan maşin aydış. Başka vakitler karganda sen kolaysız bulup kalı dike. Mail ya mügüdek basamdu ya ısık bir aram kalamdu. Hem de kontiyon iç mansa teşhidik ki bazı bir avazlarını anlayamay kalamdu. Degendek hem de her kılı bir ihtimallık bulu degende. Bunundan bir azraq bir yüçürünü xayıpla bulamdu. Mesela dikkat kıp aydımıza. Dep mi düşünüp kaldı kemiz. Manmışnaq yukarı temperaturluk avaraydı. Ava ısıp ketkende. Maşında mı bir kaşılla işte körüldü degen. Şu an hem de muşu umumun noktadan bir dostlar azraq bir. Oylu kaldırınız ne, eski kaldırınız ne, dikkat kıldığa noktalar ne, degen dek bir.
0: Buldu, buldu. Hem de bu şu, ben bugün dedik, 40 kralıslar çıkıp da, ürümçinin etrafındaki başka mesela turpağın başka yer tıkımı kızıp getirdi de, ama sızıp.
1: Doğru.
0: Bunun hem de bu şu yukur temperatürde, maşine degen çağda, tövenlikte bakan şey, yukşurun kapı birisi, maşinlarının çakısı asana itilip gidiyor da aşağı bekçek bu.
1: Meyli uykuğunu çak olsun, yeni çak olsun.
0: Yeni çak olsun. Belki yeni çak olan bilen süratini aşırıp eyde vergendikken kızıp biz bilip bilmey ama çakısı itilip gidiyor da efallah bizgi burun bek uçturgan, hazır müştürağı tutulmuş. Ya ki yeni kırak olsa çakısı tüksüz itilip maşinalını bir kadar oranına tohtu alayız. İyi kırak olsa kontrol kılanmayı şakak sokuduğun, öğrülüp gidiyor da hatta Rişat'ın uçup çıkıyor. Efallah babayam sözler bulduk. Şu an yokmuş. Yukur sürek yola çıkan şoförlerimiz ama şu bayağı dedik üzümesine de sayat kıldıran şoförlerimiz olsun ya yer akımandıran şoförlerimiz mı şu kızlık havada mı şu yukur temperatürlük havada çokun maşinimizin çakılarının yakışı bir tekstürü bitti. Maşinim ya maşinlerimizin çakıları sel konrapka işen çıkılamaydıgan bulak kalsak hedef çıkmayla ya çakımızı almıştırayla. Onun başka mı şu yukur sürek yolda mı şu maşinlarını ki tuyuksuz ilgi temperatürs ölüp gidiyorlar asla ilgi gavun deyimiz hem de ilgi fangdoğun yaş tügep gidiyorlar mı şu nakışla bek yüz bir dönemdik bek körülü biz gibi. Onun başka mı şu bazı mı şu yük maşinlerimiz azrak mı şu şu döngülük yol bolsa ölleş papur deymiz. Muş yollarga ilki mağanmaydygan ilki döngü çıkanmaydygan toxtap kaldygan ehvallar bek jyk. Şu çünkü ma bu hava bek ısık bolgan diken. Onun başka mı şu çarçaş as bayası dediniz. Çarçaş asan buldu. Şu ısık bolgan biz kontiyanı açıp verdik, bek içip koyduk. Lekin eski baktığım köpçülük ilki adamda bileklerini tutup bekliyorlar. Bir hıl nem adamın bilekleri. Kontiyanı şunda açıkan dakikan bilen, bizim püle vergen bilen bu vakti giren çağda yani eynek, maşinin ki tümörü hem misimde maşin tutup tutup bakınlar tutkul bulmaydı maşinin eyneklerini. Bu adette Eynek degen nur jığıdığan nese biz fizikide uygenge. Nurun jığıdı, biz işçiliklerini kızdırdı. Şuna hem de şu bayağı degendek, hakkılış yolları, mulazimet yolları, maşin toktuş yolları da toktup, maşinimizden soğutup, o su çarşıdaki o çeçip, çaklarımızı soğutup, her kandak mulazimet onu bir toktap baksak buldu. İşte bu maydı, bu yakala akamagan dike, kirep yüz güldürümüzü yutup, maşinimizi soğutup, baksak, Şu
1: ünümü çoğun da
0: mı? Ünümü çoğun. Ünümü çoğun. Çünkü bek hava bek sık olgan diken, her kıl yuşun hayvuk katarla bek çık. Şuna şopur dostlarımız muşçiyatta bir dikkat kısak.
1: Böyle rahmet. Hem de muşu yukur temperaturluk hava aylarda alakı abdumubulağımlık üzüldüğün otkütüş ekvalar köp görüldü.
0: Doğru, doğru.
1: Kışık karaganda yazı köprek bulut gelmişler ekvalı. Hem de Bunun da kandak tepkiri kullanışını tavsiye kılırsınız?
0: Bunun da hem de sebepleri erkıl bulduk ya, ben şu yaptım buldu ot geçişindeki. Mesela maşinaya şu çakmaklarını koyup koysak, çakmaklar patlayıp gidilgan, ettirlerini koyup koysak, onun ki bazı şoförlerimiz hatalık boyumlarını mı, pocağınıza, bu dikendeklerini belki iyi buluşu mümkün maşinalara. Maşinaklar aslında ot geçişler.
1: Belki telefonla tokluğu uçsun.
0: Buldu. Onun başka maşınlarımızın bazı şoför dostlarımız amrak ilk maşınların tok yollarını kalayımka özgürtip, maşınlarını onun bunu çitip, degendek her kıl nesile bak. Muşup sim yollarını çatak çıkıdıgan. Onun başka yük maşınlarında çakı ot getirdiği ağaçlar bekçik. Baya dedik, tövelleş çıkaya vakta yük maşınları turumuz deseptimse maşınlarını başkuranmaydı. Mesela şu Kümüş'ten 90'lı boğaylık yukursak yolda uda tövelleş bu yolla. Bizden şu cennet kullandığı şoför dostlarımız var yük maşinize deydiğin. Ula deydi ama Kümüş'ki mangan çağda 20 saat çık bulmaz. O dün olsun mu, ilgiz olsun mu? Çüşke vakti 3 saat çık bulmaz de. Çünkü aşağı her bir yerde bir toktaydı, her bir toktap maşinini su içip kızıtıp kımsa torumuz destek vergendikin torumuz tutmaydıgan, torumuz ot gidiyordu.
1: Sürkülüş küçük küçük.
0: Torumuzun maşınındaki çakları ot getirdiğine falan bekçik. Ot getirdik, çakları ot getirdiğine. Onun başka bazı ısık olgandaki tamaklarını çekip itip koyduğu efallarımız var. Bazı şoförlerimiz. Kendine sakmış o pahtı dek, mesela yağaç, başka nesler, toşkan maşınları getirdik kalsa bu maşınları ot getirdiğine her kıl. İslam'da ot getişinin sebepleri bir kadar köp hem de. Maşinamızı ot getken çağır, kanda akılımız gibi vakta maşinimizin derhal toktup maşindeki ademle şu yolcular çokum özüne bir kadar oranga ep kıçış gerek. Maşinle ot getip oğandaki hem de bizde mendik tecrübesi var. Ot getip oğandaki yeni çinkeyini aldırıp iç çıkıp olmayıydı. Hem de buslar çıkıp atka vakta siz aldırdık ki kapkakın şunda açsınız. Yelik hava bir kırdı şuna olan köyümüge otma kaytırdın tutuş yok. Aslında hava ilik uykusun kırıp olamıyor abi. Yelik bus çıkıp atkan şu vakta siz birinci vakta ot uçurgüçlerini ilip başkalarına yardım talep kılıp uçurup alsınız. En kısık vakit 10 sekund 15 sekund işte maşinizin sakla kılalayız. Eğer siz oy maşinam ot getti de aldı kapkak dışında açsınız. Göplem ot düşürdü 12 indin. O bizdeki o bir tal küçük gelgi miyakot yerimiz o çoğun otunu herkes üçüremeydi. Şu ot götürüş sakladığını saklaş gerek. Bir yerde ki hem de en önemli tedbir şu. Maşinam ot getki vakitte biz mi ne çıktım şoförlük yardımcı baktık. Birinci vakitte yardım kılasa kılaldık. Mesela çakılır ot getken küçük işte otlağımız uçurup aldık. Eğer çoğun otlağı bulup kalsa mümkün demez. Hiç kim uçuremeydi. Başka ot uçuruş kadınlar kendisi. Şu şoför dostlarımız
1: vazgeçiş
0: gerek.
1: Vazgeçiş
0: gerek bulapmış o tonullarda ot getip kalsa çokum özümüzde o oksijen en cık yerge çıkış yığızı ip kısışımız gerek. Bu yüzden bu mesela belki o üstü teknolojide tuncuk ilaç kılışımız mümkün. Onun başka hem de başka ütep gitip atkan şoförlerimiz bir eskertip koyay. Yıkındı mı köyde doğu yıllardım körü attığımız yük maşalarına от кетип атса баары шопурларыбыз жандап өтөп кетип турган тек ашада сүрөтүн астылып тепшип кылып татып кетип турган ашлар

0: Tağan doyulla emdaşı şipinla. Minimci şoför dostlarımız bek özenlerge bek ilgi telleysin aykensle. Bazı maşillerinin hazır yük maşillerinin ki 8'den 16 kçe ama şu
1: tonuva,
0: gaz tonuva. Bazı hatalık buyumlarını toşuyduğun maşiller ot kütüş mümkün. Silahmış maşillerin yandap ütkeye vaxtta eğer maşiller partlak kütü kalsa müşerideki tonla kalay mıka uçup ya ki başka nesil uçup gelip silahın ki zahmeleydiğen adam ilip gidiyorlar katnaşı hazır sadır bulu. Silah körep bakımlar bizimki işgiri ültürdükki terakika medeniyet şehirlerine onun başka çetlerdeki nurgun devletlindeki müşteriler şirpinler karap bakın ot getken. Ot gitti kalsa kendik maşına herkes aldık ot gitken maşını bir sim yandımaydı. Vakti toktap adamlar maşından ayrılıp özünü bir hatar oranı daldık ilip ot üçün kadınları mışı otunu üçürep oğandık ki mansanlar buldu kendik manlı. Lekin bizden maşın canlı ki şoför dostlarımız ot gitke yaşlıkı daha ayeti bekliyelik ve kızgarlık bilinip ulandık. Ya ki ütep gittin tızrak mı torun mayığı baş demsem ösek gittin. Ya ki maşın ot ütmeye yüzünün bir hatar daldık. Her gün yerde onu şırpiyonu tatip toktap o bu kılışka katli bulmaydı. Aşık hatlar maşı kırpik bilen kaşının ağırlıkıdılar mı degen gibi.
1: Evet ya çün olduk. Hem de mesela hem de mazır mağı ut mesela bana en hatarlık ekvanını biz tasavvur kıptırıp mesela kösettik. Hem de bununla hem de yardım talep, yardım kılıçını bunu biz tasavvuz kımayımız. Doğru. Hem de bayam dedin çokum ağırlık gerek, yardım tep geçiş gerek de. Hem de mesela yukarı sürdük yolda, aşağıdaki yolun boyu toptap kalan maşınla, ayak yardım ihtiyaclık işgelikini bilgen vakitte, mesela başka ütep gitip ağan, abdumobil ilgileri, maşını toktutup, ulağ yardımlese bulamdı bulmamdı, kanun kılap bulamdı bulmamdı.
0: Bizim de Cunha milletleri birbirimiz yardım kılışını en şereplilerden millet,
1: esir pezilerden
0: düşünümüz, yardım kılığında kolumuzun yardım kaygıdak bir şeyler olsa, mesela maşının ki çaksı buzlup ketken olsa, çaksı itlik ketken olsa, almaştırıp pırdıgan, özümüzün küçük yeterli gidek yerden olsa kısak buldu. Lekin özümüzün kurbut yetmeyen, ya ki bu katalgı tevekkül kandikin, belki bunun için akıva çıkıp gidiyorlarken çokum uyuluşup, onun ikinci baş şoförlerimizle yerden kılışmışlar. Mesela iş kişinin aldığı bizden ki bu şu, bu kazmen çoğun atırdı dedim, bu şu todun kabaya kılışı, 2 kilometre ötken çağda, İşki maşını soğulup gittip, sol tarafı birinci yol toktak kalan, maşını adam kısıtlık kalan, bir yerin köygen bir
1: yolcunun
0: kegen işki şoförümüz, bunu körep, maşını on tarafı ciddi işler altta kabıldırış yolu toktup, ben maşını adam tatip çıkırmaya edip, maşı yolunu kesip ötüşler yanında, kegen kegen maşını soğup, bir adam aşağıdaki yolcu, aşağıdaki yardım kıldığı adam bir adam tek meydanda öldü, yani birisinin ki pıtı, işki pıtı sınık. Üzülük etti. Bu şu asıl şu yakış niyet bilen verip yardım kılına degen ki onun üstü keşte kapkarango. Bu hem de bu şoförlerimizde bunda tecrübe sabah yok da hem de bir yerde gelip bunda bizde katnaş saksılarımız, kandak kılımız bunda adısın köyge vakti çok 2 kilometreden başlayıp nur kalıştırılmış kapkaklarını tızıp cingdınlarını koyup saksı maçlarını tızıp mehsus adamlarını uğurlaştırıp bir kadar kıp boğandı ki onun kalan katnaş saksılarımız girip adam kutkızdığan, nehmeden teşhirdiğen mülaştanlığımız başka şoförlerimiz, dostlarımızda bunda tecrübe sabah yok. Şuna bunu kımağın demeyimiz, özümüzden kolunu kaygıçı küçük işler olsa, siz hiç olmasa bir 120'ye telefon kıp koysanız mı şu mu yerde? Hem yerde bir adam yarılınıp da, ya ki katnaş saklarımızda 122'ye telefon kılıp, katnaş saklarımızda telefon kıp koysanız mı şu mu yerde? Ya bayağı degen dek bir meslinin ki birisinin ki çakısı itlik etken olsa, işte saymalar olsa, bulalım ayalı kişilerimizde. Maşindeki saymalarını ilip, talep boyunca,
1: biz özümüzden bir hatalık,
0: taktik koyup, müşnak yardım kısak buldu. Hem de yeni bir şoför dostunuz esker tipi var. Eğer siz yardım kılmaya edip kalsınız, benimce siz maşininizi, maşı kaşıl yüzü beğen ya da hadis boğan maşinin aldı toktup, onun için yardım kılın.
1: Eğer aldı terapi
0: gel. Aldı terapi toktasınız. Eğer bir hadisi ya da bir iş yok kalsa, hiç mi sizin maşininiz saklanıp kaldı? Sizin içindeki adamlar saklanıp kaldı. Soksuma kendiki hadis boğan ya kaşlı boğan maşını sokudu.
1: Bir hatar buldu.
0: Pişirgan, özümüz, aval özümüzden bir hatarlıkını oylayıp, onun için hakkının bir hatarlıkını oylaysak yakışı. Siz hakkının maşınısını kendini toktu, bazı boğan maşını toktasınız. Kendik maşının kapısının maşını sokkan bolsa, belki bir yerde meğerlin bir katnaş hadisiniz ki cevapkarlık ustunuz alışınız mümkün. Belki maşınızdaki maşının zahmını da belki adamla yarılışı mümkün. Şunu şoför dostumuz da yedirmemiz. Kurbumuz yetse yardım kılı, көзіміз есе ярдам кылды. Өзімізнікі мышы иқтидардың ішіп кеткен ішлар болса, абая дегенде телефон қып ярдам қысақ мы, біз сіздердің хош оқ қалымыз, чоң

0: Emişine ısık havada, kontiyan iç mangasım uykusu geldi adamın. Şuna, emişe akıl iş oranın kege vakti astımağın çağda kontiyanı üçürüp, yak derizini çürüp, bir kışmıt mıyım pakalı. Onun ki akıl iş, mülazimet oranın kege çağda derizlerini içi bitip, hava almıştırıp, mışına kıptusak, hemen bir gün ben de mişe gitsilerini ki mişe kege iş uydun, derizini içi bitip, şamallı, yani tabi şamallı, ısık şamallı durulsun mu adamın? Sürat astı oğan diken. Adamın yani bir kıl rahat. Birlik bir kelik kontiyon içi vegim ettigen başlap çıkay dedim kontiyon içi vegen dikin
1: adam yok. Kontiyon asa mesela enekle bütün ittik av hava anlaşmaydı
0: da. Hava almışım tes astop kaldı ki. Şu adam bir kıl ruhsuz bir kıl ısık olgan dikin tele pişip yani kontiyon çıksak bazı kontiyon adam gizli yan kıldığı açtırım ba. Şu an sopır dostlarım deydi adamız ısık havada en yakışı olsa. Şu aramımızın ilip. Bolsa gulcuk etkenle bugün şükür gün oynayıp Vaktim olacaklar 4-5 gün oynayıp havasal soğuğandı. Karsam bir iki gün ikinci gün sen soğuyduk ya.
1: Doğru.
0: Sıkıya tuğallar, turpan tuğallar, kumlu kümüle evrenler.
1: Kemal'ı da. Şu. Bir neçik gün ikinci 30'larga düşüdük ya örümçünün avara ya.
0: Doğru.
1: Bu yakış teklif oldu. Bir dostumuz daydı. Mutalip sakçı yakışı mümkün. Kaşkaydın Xotan'a kitip etip daydı. Sürat 120 deyim. 120 sürat. Belgilengen sürette men 136'likti mıngıptı men şuna ona gumu tekşürüş punktu kaya vaxtı da süretini aşırıp sedip yani cerimanı koyuldu belgilengen süretten 20% mu aşmıgan menin muşu cerimanı koyuş usulü bir düşünce bir belgen bu
0: doğru ama şu yukursak yolda mı şu süret çeklemiz yüzden aşkan yukursak yolda yani 120 üstü kaldı 10%'in tövbe olsa agahlandırış cerman koymaydı 10%'in 20% kışı olsa 200 koy cerman koyulduk. Numara hatırlamaydı. Eğer 20%'in 50% kışı edigen bolsanız katnaş maşı süretini açırıp edigen bolsanız 6 numara hatırlamaydı. Eğer 50% işip etken bolsanız mesela 120 surette 180 yukarı edigen bolsanız pıravınız bir kakılında 3000 koy cerman koyuldu. Şuna gümünaylık katnaş başkoy tarmak atırtın 200 koy cerman koyup numara hatırlamaydı geldik doğru.
1: Pek doğru. Çünkü azın 136 da edigen ki bu hazırlık 20% tek aşmağan halette
0: 300 koy cerimanı. 10%'ni içip de 20%
1: yetmepti.
0: Sen azıraq edip etkemsin 6 numarınızı hatırlatıp.
1: 300 koy cerimanı koyun. Rahmet, pek yakışı mesletlerini gözüp edinle. Şundak yakışı mezmularını düşünüp aldık da. Be dostlarımız, benim için kayılıkını, mayılıkını bildirip de o dostlarımız. Hem de, o talep sakçı. Hem sizden uzun yıllık tecrübenizde asaslanan vakti de mesela hem yeni şoförlerimi yukarı süratik yollarına çıkıyorduk, sınav bakıyorduk.
0: Doğru, doğru.
1: Yeni şoförlerinin hem tonca kadar yukarı süratik taşı yollarına çıkan vakti de onlar da en küp sadır buluduğun mesele. Körülüvatkan mesele değil. Kaç taraflarda çıkarak körüldü? Bunun kartı sizin kanda tavsiyeleriniz ya ki teklifiniz var.
0: Ama şu yeni şoförlerimizin ki birisi şu yalğız maşin edip çıkardık ağaçları bir kadar çık. Çünkü bu yeni şoförler, mesela praktikant şoförler deyimiz var. Hem de bazı praktikant şoförler doğru söylüyorlar. Yani şu bir yılın içinde siz praktikant hesaplanırsınız. Bazı şoförlerimiz bak, takaza alıp gitken bu. Pırağızın iplam, şu praktikant vakti hoşmayı tutup durupluyum. Yukus vekil çıkıldı aldığı işler var. Bunda olsa biz cerman koyup bu maşinini biz bir amal kılıp yukus vekilin yolunu çekindirip etmemiz. Onun başka bir şey yanı bir bazı şoförlerimiz var. Yeni şoför dediğimizde kanda düşünsek bula hem de. Şu...
1: Mesela Pırağın uzun yıl kaydımaydı. Ulam yeni kırdı da.
0: Ulam yeni mi şu çayırdılar mı edip yukus vekil çıkmaydı Allah'ım ba. Birisi mi şu yolunu tapanmaslık edip gitip etip mi şu Müşü bağlım yolu çıkan çıkış yığızı kege vakta çıkıp ütep gitip kılıp kenige aldırdıgan ak maşinini tatür edeydiğen müşüne efalla
1: tecrübesiz de bu şoförler
0: hem de yukursak yolda az digen de yolunun üç eskertiş belgesi var 2 kilometreden başlayıp mesela mesela sancı yığızı keldiniz deydiğen bolsa 2 kilometre 1 kilometre 500 metre bazı 4-5'in batıqı, muhimraq kızlarda. Ama şey dikkat kılmay, ütep gitip, oh hastam, yani ütep gitip kaptım ya bu dep, maşo yol yığızlarına dikkat kılmay, ütep gitip kaldıgan hatayı dediğinde işler var. Yani başı elgi, aşı 10 trepten bağımay elgi, bizden hazır yukarı sekil, mesela taklini yerde 4 yol, ne mi kıp gidiyordu, onunla çatıkı yok, minanlam yolam dep, oylamdı ki, aşı kesip ütep elgi, işte kıldığa işler var. Nurgun, ne mi kıp gidiyordu, Onunla çatık yok. Minanlam yolam deyip oylamdık ki aş kesip bitip elgi. İşte kıldığa işle var. Nurgun katnaşı adıslarımız sadır oldu. Bunu ütep ketken ki kitip hem de kelaktınlık yığızdın aylansak.

0: Biz 20-30 km
1: Mm
0: çıkmayan kılışmamız mümkün. Hem de bilik çünkü bu lakin hayatımızın bir tehlike kapağı
1: Doğru.
0: kaldıkta.
1: Hı.
0: Muşu bir şey, muşu yol belgelerine dikkat kıma ütep kütüdüğün efalla bir kadar cik onun başka muşu süratini aşırı peyde edilen işler bir kadar onun başka muşu muşu yeni şoförlerimiz muşu yukusak yol çıksa bayağı sözler bulduk muşu ciddi işlerle takabız iktidarına ait alay naçar buldu. Mesela bayağı digende maşinin çakısı itilip gitip kalsa bir tal çakısı itilip gitip kalsa yel keçik kese nerede toktap kalsa şeyde. Sol taraf değilsek maşinin çakısı itilip gitken ki bu mağdu yanı mayıgı desek aldırma ay bir breş kızım tırmansak. Seyirilip mansak mı en on taraftaki bir kadar onunla çıkıvalımız. Ya ki biz katnaş küçük bir katnaş adısları ilik sürkülüp gitken katnaş adısları bulak kalsa. Ama şeyde dağılıyı sözleşip pokan sıkışıp, uruş cidal kılışıp, net yüz koyunun işi emniyette. Ama şu vakti da ciddi işler takabül türçülük çıkmay, ikinci yılın kardeş adını sadır kadıkallarımız, ama şu yeni şoförler. Bunun üstü yeni şoförler hem de, ayal şoförlerimiz cikrak abi. Yani anlavatka ayal şoförlerimiz olsa, menden kapılak kamanla. Rast digenden miş ayal şoförlerimiz. Ama şu cikrak abi, ama şu azrak maşını sürkülüp bilap boğuluşu, mesleğet iştirip lan maşada, şu birinci vaktini koldan berip koyup kazak ketken yoki yadar bo'lgan ishlarni jiq shuni shopirli do'stlarimiz hargiz miyada men yangi shopirlar kon shopirlar demay shu boya degan shu gaplar anglagan bo'lsak cho'qqim yana bir eskartib qo'yay hodis yuz bersa yoki mashina qarshi yuz bersa mashina o'ngda deb to'xtatdimiz mashinadagi shopirlar yo'lovchilar o'zimizga qadar o'ringa yutkaymiz mashinani keyingi ogohlantirish taxtasini qo'yib darhol qatnash saqchilariga delo ma'lum qilamiz shu ko'pchilik cho'qqin mushlan cho'qqin isib olib sotib oldi chunki bu shahar yo'li emas mashina surtdi shahardagi osta yuqsak yo'lda tez ne chiqdim dedik mushu biz bir tarqatgan qatnashlar arasida 80% 90% odam o'lgan bo'lapman mushu ikkinchi yilda qatnash hodisini kelib chiqdi
1: ham suratni aytib yuqori bo'lganligidan bo'lyaptida
0: to'g'ri to'g'ri
1: Мен бір досымыз, мен правағылы 5 жыл болған дайды. Еқында, әмді мау, еңідін мото правысына ағантым, юқыр сүрәттік жолға чықып әйтсен боламды, деп сұрапты.
0: Сіз юқыр сүрәк жолға мотоциклт нәйдәп чықмақчы мау, я кеп?
1: Мотоциклт нәйдәп.
0: Мотоциклт нәйдәп чықсыз мау, оның үші бір жылық нем болды, о?
1: Практика.
0: Практикант вақты ба, бір жыл вақтыдың кей, оның кейін чықсыз. Қанда машина әйдіген болсыңыз, сіз азыр мотоцикл правыңыз 5 жыл олап, мәселен, бір жыл праваға болсыңыз, кішік машина оқшаш кеп. Bir yıllık prav degen vaqtingiz bilan pravni ütep ket aylıq praktikant vaqtingiz ötkendikke yol yuqur şekil yol çıksınız buldu. Yani motosikl toğruluk da kaqıptı men bir qısqa deyip qoyan yiqni yan qısı boşu motosiklin azısırın bekçek yuqur şekil yolda. Bu motosiklar bekliqi top top mağandıkken ilgi bir top kuşlar oxşaş köysünüz qar qur etli oldu keyninizni ütep çoğ hem de böyle
1: kadar. Doğru evisini köysü de.
0: Motosikletmiş teşkilleri bekçekke örümçede. Tan sayat kıldıran 40-50 motosikletler. Yukursak yolluğa motosiklet ne çıktım dedik çıksak buldu. Lekin çıksak tövenlik cihetlerine çok dikkat kılışınız. Mumuskip siz mi Cermani yap gitsiniz. Çünkü en on trepte yolda mağamız. Yukursak yol tört yol olsa en on trepte yolda mağamız. On trepte yolda mağamız ciddi işler takavalı turuş yolu emez. On trepte törtüncü yolda mağamız. Kalpak giyimiz. Maşinimizin sürtü 80'nin içip gitişki bulmaydı. Maşinin motosikletinin sürtü 80'nin içip gitişki bulmaydı. Kendine adem besi bulmaydı. Biz yıkın yankısı katnaş hadisinin bir tarak kıldık. Bazen şu adem baskan, suretini açırıp edigen bazı kanıklap kılmışsın bir tarak kıldık. Ama şu tört çiğretini çok mu hazırlamışsınız, çok şey yol çıksınız. Cermaniyetsiz kanıklap katnaş hadisi hadir kısınız. Siz gibi mesleğe atımız bazı musikli şoplarımız da hayli ki. Sen el kail emez. Ben degen ne? Onda tabi uylap kaldı ki ben sol tarafını yanıtsam ne bulaptı o da. Siz gibi bekti pege yol. Şu bir yol açıldı. Mansınız lan buldu. 80 açmışsınız buldu. Kalpak yiyiz adam. Basmaysız masiklikte.
1: Muş tüt noktada dikkat etse. Doğuyana bir dostumuz konti o işletkenge bir inkasını yazı koyup da. Eğer uzun yol çıkka vakti da. İçki aylanmını işletmey, bu adamda asan argıllık duygusu peydak koydu. Şuna çokum ve taşkı aylanma. Ve şunhan işletiş de eskertip tavsiye koyup da. Doyunduk dostumuzga. Buldu rahmet paylansak buldu. Hem de mutalep sakçı. Hem de şu Nurgun Abdumobil ilgileri, mesela şu yolu çıkmakçı bulsa, mesela şu yukur belli vaktinin ya abdomobillarının aşı yığılıp kılışının saklanış için ya aşında seherde veya ki yerim keçidi mansak maşin tosulmaydı тусулушка жолукмайбыз деп туруп аша я бак сахарыны яки бак кечини талап мына чыккыдаган акыбал бар экен да катнашсаң биз кызматсыз өткөзмө деп мында

0: Başlandı, başlandı. Mana yollarımızda bu zemra programımız başlandı. Kadirli radyo alıcılar, yollarımızda bu zemra programımız başlandı. 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun serhil programlarını anlayışlarına oylamağın hoşallıkını beğişleydi.
1: Şunda kadirli dostlar, 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun özü xas alayidlik iyi programları davamlaşıp etkenden yakaya. Mana emde anlayış növdi keşlik yollarımızda bu zemra programımızı geldi.
0: Şunda en yeni yol uçurları katnaş mulazmet uçurları bilen təminleyimiz. Siz bilişini halaydıgan katnaş savatları mana nek delmiş yedi. Yol yürüyüş sapırınızda biz siz gemrah, siz biz gemrah. Mən riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadirlik dostlar, hemmanlarının her bir günü qadirləb durmuşanlarını, mənilik, əhmiyyətli, könüllük ötküzşanlarını çin qalbimizin arzu qılımız. Mən riyasetçi Ruşengül Basit.
0: Qarşalmaz.
1: Siz dəb buldunuz mu?
0: Hə, əmə dəb buldum.

0: o'xshu. Tirishdim de, lekin ba'zi ishlar amal yo'qgan bek tirishgan bilan juma aslima. Siz mo qani bek ortiqcha tirishib mo ketmang endi u yo'lda. Burul toqa yo'li shunda ravon ekan. Mishinda issiq kunlarda 3 km yugurib yetsanglar, ajoyib salqin bo'lib qolasizlar dedi Shirali. Bir xil shamol chiqirib, noyita tezlikda yugurib yetsanglar deb shunda debdim.
1: Boshlaringiz qiyiblik atmasin endi issiqda, diqqat qilinglar.
0: Hammadamga mos kelmaydi juma, unda kuchli harakatlandi. Sizga mos kelgan bilan o bir qismlog'i mos kelmaydi. Masalan, aslima unda bu issiqda 3 km yugurdigan bo'lsa, o'o, qilib, o'ksinib sudimiz bo'lmaydigan holat kelib qoladi-da, shuning bilan.
1: Manga qo'yibdi, ha, issim degandim birini, ha.
0: Sizgami? Ha. Bizning oshinda sog'irishimiz bo'ldi, lekin to'liq o'tdi, o'qiyotgan chaqda.
1: Mushtami?
0: Yasin te ismi.
1: Fu.
0: Yasin setan deb qo'yibdik.
1: A manga unda la mos kelmaydi.
0: Xo'sh, qadrli do'stlar, bu yerda sayohatga chiqqanlar odamning bog'usini keltirib, davron silib, yug'onish qilsinlar, biz uchun boramiz sayohatga, unchalar deb ketmanglar jumi, vi deb olimjon. Siz ish qilib, mushu gapni, mushu ohongni bunda o'qib qo'yadigan kildingiz jumi, a kishilar mashinada ulamdi? A chiqsin bo'pti debmi, ha, bu momsizlar?
1: Ha, on.
0: Oyollar endi ishni o'ylatma, yaqinni yaxshi, vi, mo, xo'sh. Robiya chiqibdi jumi sayohatga, meni u toqqimay chiqmading, boqqimay chiqmading. Ishshek opamning Ey oğlamı birip to can bulaklağı birip to balağı to gulcuda oynağı atkıl 5 gün boldi. Ey biz kanda hapka gaydem ley. İşe kapağımın oğu mini dep bunda de atka o yolla kılı cıkı.
1: Deydi o dep akıdın nöte koşulan gepler var. He boptu o gulcuların demey can bulak mı demey turpa mı demey. Ey mini a odulumuz ki bazağa çıkıp girsen neyim buldu? Ey mana bırakır kim epesen neyim buldu minin kanma aşarım aşladım bire yerim kanma. Ben sen üçün muşu dep deki akıdı burmuş gepler var dek onu deydi kan. Acık iş bu.
0: Şunu lan mışına işler buldu hem erle unçula deke sanır. Sıla fakat yarışmayırken. Sıla ne ilk erle biz nait ken kosak ok yongul. Acayip ilk bir işlerini doğru düşündüğün. Şunu da ken kosak hala terifleyimiz.
1: Doğru.
0: Hem şunu da bilimiz erle ne degen. Er, erkek de bu şuna bilimiz çünkü.
1: Mış ayalla oynayıp köngülünü hoş kılıp hoş alıp kes. Bizden bu köngülümüz hoş alıp kaldı.
0: Ayalların hoşallığı. Bizning xoşallığımız, siz baxtlı bo'lsangiz, biz baxtlı bo'lsak, hammamiz baxt degan shu deb chim, shuna yurmam sizlar.
1: Ayollar xoşal bo'lsa ko'tolmaydi, ko'tolmasa bizningki kunimiz mi yaxshi bo'ldi degandek. Sho.
0: Shuni o'ylab qo'ysam. Savol ishim bo'ldi, ismi Osman Güzel deb chaqiratdik deb. Aslima Yasharni unda deganingiz bilan mana Olimjon bo'limsiz ekan, qo'y endi Olimjon bo'limsizmi deb mana siz nima deydiganlar chiqdi, chim, bu chinda ish bu. Bu ishlar mishinda oldi, chi, siz birsini birini desangiz, sizni mashina deydiganlar mishina chiqib qoldi, qarang, aslima.
1: Hozir degan minutning ichida.
0: Minutning ichida mana o'ylanib bilib qildi, shu boshqalar haqida ortiq chiq, yaqinimiz yaxshi. Ha, moya safarimizdan.
1: Voris doktor yana bog'usiz ishdan tushmaymsiz deb yutqibsiz.
0: Ish qilib shunda oldirib ketpasizlar jumi meni mushu.
1: Ononi kelishqa. Ketib bo'p 2 kundan keyin so'raydi Roshangul qini. Roshangul qachon keldi? Roshangulning tek tugimidim ha?
0: Ma'abdini so'rmaydigandek turdi juma ish qilib shundoq demammamsiz. Voy demasangiz umamda kit bor. Shuningdek qarg'an chaqdi. Ovozimdan zirkan o'xshaydi. Bo'pti. Xayr deb men bu. Hozir oldi keyinim qarmay kit qolay.
1: Yo'q, hozirni chiqasiz.
2: Jayshan Narayini Chong Bazar atrofiga joylashgan Dovmangdagi yangi uylar sotilishga boshladi. 88 kvadrat metrdan 126 kvadrat metrgacha uylar bor. Yillik sovg'at qilinadi. Sovg'at qilinadigan ko'lami ko'p bo'lganda 40 kvadrat metr keladi. Yo'ldan o'tsangizda boshlang'ich to'liqsiz o'tirib maktabga, Chong Bazar ichki doktorxona bilan bo'lgan aralig'i 10 minut. Qiziq liniya telefoni 0991 613 99 99. Yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 202 66 50 10 20 02 87.
1: Dostlar, anglavatqınlar keşlik yollarınızda biz emra programımız.
0: Doğru. Keşlik yollarınızda biz emra programımızda qadirlik dostlarmış şu. Şincandaki en esil təmini izləş paliyetimiz var. Muş oranın işki oran qatnaşdı. Muş paliyetimizgə işki oran qatnaşdı. O bosumu bir seymiş şu. Akmervayt un yağ gürüş açıq sularını işiltib. Mihmallarını kütü vatqan, mihmallar üzülməy vatqan. Muş mihmallarım aşqanısı.
1: Doğru.
0: Hem de mihmallarım aşqanısı. Daha oysaq nurgullaylıqı ma yeni. Mehmonlar mashxonasi yoki shisandik mehmonlar mashxonasini ko'z oldiga keltirdiganlar bo'lsa, yakan qashqadimi mehmonlar mashxonasining eng cho'ng oshxonalar bajmi yakan bilan
1: qashqada. Adalla shu mehmonlar mashxonasi shu o'shirjakan bilan ishqonli berib eliq meni ab. Bamiqan. Shu.
0: Jamoa u urumchilikse.
1: Shu shu yanda.
0: Kızım kırsanız buldu, öyü kaydı şu.
1: Ondan kıtım Zühre edin, memi kırp baktım deydi o.
0: He.
1: Kunduza edin.
0: Oy mevutkan mı, ne çıkettin bana diyeceğim, öydükilerini mağpırıp diye açıyor. Ne çıkettin birlikler.
1: Sile, beri pink mallarımı aşkansızdı birlik yanla. Memi yed ultray. Başka şey mi bana? Ultray mı?
0: Aşkına kıyda kıyla.
1: Aşkına kıyda pek.
0: Onundan başqa məşə ağ əsl təm izləş fəaliyyətimiz yana sərtəm kırıran yuğurlar var.
1: Toğra, sərtəm kırıran kalıgüşü ügürsini. Məncə bilməyidiganlar yox deyə oylayman məşə dostlarımızın içində. Məşinə yam qoyaqan küllər bulamdı, məyli isıq küllər bulamdı, məyli soğuq küllər bulamdı. İş qılıb kirib aşı bir qaç kalıgüşü ügürsini içib az yaman sıx basıdı deyə oylayman bir tal paçaq, bir tal rojamo, bir tal soğuq say, qoşulğan bir tal çay tuxumu ilə yevəsçü.
0: Siz yaman koşulgan deyip yaman cıklan koşulası kemşan emin yap olalamsınız
1: da. Bek kosak aşmağanda devat eme, bek kosak aşkanda.
0: Hazır aşlanı, kuypes ne var diyeyim siz hem de karapaktan koskos eşip de.
1: Dep kapsız. Eminim.
0: Daha karsam kaşları lıpıldağı tutu şu kosk eşip de.
1: He.
0: Kosak az kaş lıpıldandı diyor.
1: Hazır oylavat eme ama davendikisi Ford Tötes dükkünün odulduk gibi basan bulamdıgan do. Yaşım görayın ki Çangçinsi dükkünün basan bulamdıgan do.
0: Ya mihmalarım aşkansı kırsan bulamdı
1: da. Ya mihmalarım aşkansı kırsan bulamdıgan do.
0: Vay vay vay. İşten çıkan vakit öydükler. İşten çıktınız mı yaşar dısıl. Ula şu redesten çıkma uykır kiydi dağılı çaray cuma.
1: Ay yakmadık işten düşmedim. Eriktim hemen bugün. Eğer katli bu musa?
0: He. He, bu da kişiler yaptı da bir şey gittim, yer gittim adeti.
1: Katli bu musa mı şu, molle görünür gideyim.
0: Şuna olayım, bir kıyılıp kısalıdı andın. Andın mı şu, Optimobil Klubu paletimiz yana molle görün aptı olur bu dostlar.
1: Biz mi, mihmalarım aşkansı kırıp yemez. Sertem kırıran kalıgüşü ügür hansı kırıp yemez. Ama şunun mu ancı mıcı mı da boyan kılıp kosa kaçıdığan işleri var. Şunun ıslak tavsiye kıldığında biz abayı roşen güledim digendek molle girin abdolları ya. Çingdao güllükünün kışıda bir dükünü ba. Şiyu'nun akı GTCar Optimobil Klubu'nun işi de bir dükünü ba. Eğer de alaklaşmakçı boğan, çün pakmakçı boğan, başka yurtki urunu sormakçı boğan dostlar olsa 13-5-9-75-75 bile alaklaşınlar.
0: Nişandak.

0: Hoşma avaz uçurulan alayla. Özal efendimden bir avaz
1: uçurulan.
0: Yakşı mı?
2: Yakşı mı?
1: Gençler herhalde kadına satışçıdan tarafını aldı da Heribe'nin birini öyledi. Azimiz Kuan Kıvı'nı Cumhur Doktor Kuan Kıvı'nı aldı çeldim. Yolla da attım bir hazırlık yok. Bir iki fıstık çalışma yok.
0: Makul buldu. Rahmet sizge bergen uçurunuzga. Ben kadın çıkıp sol tarafı ergildiğin yol yaman tosulup gitti Cumhur. Meyhuacı tarafı. Dem de bu 6. kilinden uçururken bu ha?
2: Tortaksi Hürriyet Yaşar. Küçük baldıgan çonlarga ergişip ondak ergeşmeydiğin ondak ketmen hadi. Hiç kimge ergeşmedim ben. Vi?
0: Bizi ergeşmeyiz bu.
2: Kaçan?
0: Baya.
2: Nege?
0: Tamak yigil bağım min ivam öpsüledim.
2: Tamak yigil bağımdım apıransıla hem de bu başka yerlere aparmışsın.
0: Onun üstü yakşere ama Yaşar'ına dep koyduk ya yamallaştın aval. Çünkü ben yamallap kalmayan cümü dep. Şunlar biz fakat kulak sanmayımız da o yamallaştı. Şunlar üzüyle üzüyelik. Ketkiney, kegeney olup anda kayıt kildik ya.
2: Mina diyen gibimle ay bir macellik
0: amadan
2: ladı. Bir ponga amadan ladı. Funga tıkı ya. Mom emez tıkı ya. Varız doktor katıgan imdigen tıngla.
0: Gerçi ettigen de bana çakçak kılıp bir ponga yarmaz kıvetken bu sağlamı men sile şunda amırağ dedi. Bu varız doktor 31 kırıp tıkıran yürek yamaydıgan işte operasyonlar kılıdıkken de.
2: Nim kıldıgan?
0: Bu yürek yamaydıgan. Bu küçük kim durup bu da bu doktorla ilk 31 yaşta onda yuğan işle akı kese taz toğurunmayı da bu uçurcan. Vay bu kandıgarak okuyan siz taz şaktı pişmayı şu ağam mı demdi iş kılıp az okup kalsız. Siz bir 41 yaş kıçı okuyan deyken andın bunda işle kısın uzunmamdı. Doktor men baş doktor dep mada boğaman dep şu bir muç gap ketdik tan.
2: Toktan nemiş kıldıgan?
0: Yürek yamaydıgan.
2: Yamaydıgan degen gap onda bir ayaklarga şıltıdıgan ki. Bu yürekni mi yamamda hem de?
0: Yaman ağzınızdan uçtu dediniz ma gapni demem siz.
2: Yürek yamaydıgan dep de xeylik xuddi siz mi?
0: Alqam özünüzün gapin qanday ilga qıldınız da ma ayak yamaydı ayak tikiyatdı degendek.
2: Xuddi siz mi kırıplamanda al bir yürekler yamayıp çıkıdıgan dekli qıldınız.
0: Doktorken doktor operasiya doktorken ma varis doktor. Qayerda ishlaydigan de xumduq lekin hem de hiç kichikken de 40 31 kiripti.
2: 31 kirip mana yürek tas qaptım men yamaydıgan dekli. Yüreklerni şaydıgan desek mi düşmem diye.
0: Üz aşna dedi men aşna qılman degen üz qanda qılman diye
2: bu sünnə dəpdi. Əmsi yamsın hem de amalı bunu. Adamların yürekini de.
0: O şunda da dedim qan.
2: Qılıq mal doktor emas to demekçi. Mal doktor emas to.
0: Atigem şunda dedirəs anlıqçılar. Siz mal doktor mu yoki adam doktor mu deyib biz muhumdu qamda qaya doktor ki

0: Оны
1: Vay,
0: okundu.
1: iyilik ettiğe iyilik adamların yürük 3 kilo kildi o diyen doktor
0: Ee, şu ay,
1: muştuk
0: doğru, 3 kilo kildi deyip, şimdi ola biz neymiş 3 kilo dedik, 3 kilo kildi sek çakçakını pişirmeydi gamlarken sizler şu çakçak mı sizler iş mi o deyip, peki oy bu çakçak kısınız mı, daha bir kakımamsız, biz bu doktorla çakçak kısı taz, külgümüz kemeydik ya bizden.
1: Ma gap ne?
0: Doktorla çakçak kımala cümo aşkılı.
1: Ma gap ne anla vakılla deyme. Hey bek tok yürekken, bek kokuncakken sen cümo desin. 3 kilo yürüküm ba miniyon deyip yürümüz deyem diye.
0: Vay nurgu anlıkçıla doğrulan izdep digen bak yürek kançık, kimden yürek ayıllarının kançılık, erlerinin kançılık deyip. Çoğu aşılan digen ülçep biz gitti genç yüreğinin gibi bup gitti. Şu vaxta hem de benim köylüm ki azar beygen bulsanlar mı demek çıkıyor. Şu gepler azar boğan kuşaydı. Yürgen ustaydı mı?
1: Hem de azar bomban yürek 3 kilo deyip yürüsünüz. Siz bizdeki azar verip etken de kıp tursuzum da korsam.
0: Bizdeki rız bil kalımızda o ne?
1: O doktor onun üstteki bir adam onda çak çak
0: kımaydı. Bana ama Yaşar Mağlı Vakan pit etti genç yürek 3 kilo deyip yürüp 3 kilo yürgün bana deyip yürüp de hazırlık gün bir gün.
1: Ya o doktor adamge asallıkçı çak çak kımaydı çoğu o çak çak kısı bombaydı doktor diyen.
0: Doktorla bek çak çak cemestek bilindu bizgin nispeten he. Şuna kılıp yanıma uçurlağımı karaylı cümü dostlar ama o yol uçurularımı kem bulmuşsun kadirlik dostlar. Ürümçede bana üç gün içeri yağmur bağım ki yok mu ki bir koranlar ya bunun kadip. Ürümçede üç gün içeri yağmur yok ki yağmur yok ki hava bulutluk. Hem de bugün aşında ısıp da olayken ayette hem de herhalde bugünkü nesel salkın yakış ki. Mesela bugün keşten ayet gündüz geçe hava bulutluk 25'ten 37 Celsius gradus geçe. Ayet keşten 8. ayının 6. günü geçe hava bulutluk 24'ten 31 Celsius gradus geçe. 8. ayının 6. günü keşten 7. günü gündüz geçe hava bulutluk 22'den 30 Celsius gradus geçe. Şunda kılıp 8. ayı kırıplı olduk. 6, 7, 8 deyip 8. ayının tüketimiz mi ne mi?
1: Şunda.
0: Eymiş temperatura 40-50 çıkan vakitte silahmış partı kurulup bir uçur yetkisi kulkunla koşa kaldı.
1: Parti kurulu.
0: Evet. Şincan'ın parbilen təminləş yeni belgelimisi 10. aydan başlayıp yolu koyuludu dostlar. Şincan Uyghur Abdunum rayonunun 14. növətli xalq qurultayı daimi komitetinin 30. yığınıda Şincan Uyghur Abdunum rayonunun şəhər bazarlarını parbilen təminləş nizamı makullandı. Bu nizam 2026 ili 10. aydan 1. gündən başlayıp yolu koyuludu.
1: Toxtusla.
0: Demek bir şikayetin kim parbi yerdi?
1: Toxtusla. Birdem.
0: Oxla. Birdem
1: özəmdən tutulub.
0: Birdem turuyulub. Oxla.
1: Okayma.
0: Toksla.
1: Okayma.
0: Okun okun.
1: Nizamın 29. maddesinde munular aydınlaştırıldı. Ahaliler, par işletkiçiler, öy içinden temperatürsi ölçümüge yetmigen dep karasa, par bilen təminləş oranlarına temperatürünü təkşiriş, ölçüş, təlifini koyusu bulundu. Ne? Ölçanla ama öy kırıbına ölçüşem sanla desanla bulundu. Par bilen təminləgücü oran, par işletkiçiler temperatürünü təkşirip, ölçüş təlifini oturuğa koyğandın kiyinki 24 saat içinde temperatürünü təkşirip, ölçüş gerek. Temperatürünü tekşürüp ölçeş vaxtını 3 saat 12'den 16 gece oranlaştırışı olmaydı. İki taraf temperatürünü tekşürüp ölçeş vaxtını ayrım pütüşken bolsa şu pütün boyucu buludu. Ahaliler par işletkiçilerinin öy içi temperatürsünü ölçegen de her kaysi öylerinin merkezi oranı yani karmı karış bulunlarını tutaştırıcı sızıklarının kesiş noktasındaki yer yüzden 1.14 metreden 1.15 metre gıcı bulan igizlikini, igizlikini tekşürüp ölçeş noktası yıkılış gerek. Olturak öy karakterine tebe bolmağan kuruluşlarının öy içi temperatürsünü tekşürüp ölçeş noktası par bilen təminləgici ve işletkici iki taraf toxtamıda pütüşüdü. Öy içindən temperatürsünü alaqadar belgilimə ve məşğulat qayısı boyunca tekşürüp ölçeş hem de münasib texniki təlifiga uyğun kiladığan temperatura tekşürüp ölçeş sükunlarını şiltiş gerek. Tekşürüp ölçeş nəticisini iki taraf imza koyup bekledi.
0: Par işletkiçilerin par bilen təminləgici oranının temperaturunu təkşürüb ölçək nəticəsində başqaçı fikir bolsa, par bilen təminləş məsul tarmaqı yəki şu tarmaq havalı qılğan üçüncü tərəf aparatıqa temperaturunu təkşürüb ölçək iltimas sunusu buludu. Öyüçü temperaturusu ölçəm giyətsə, təkşürüb ölçək haqqını par işletkiçilər öz üstü qalıdı. Öyüçünün temperaturusunun ölçəm giyətməsdə ki, par işletkiçilərinin səbəbinin bulmuşsa, təkşürüb ölçək haqqını par bilen təminləgici oran öz üstü qalıdı.
1: Ahallar par işletkiçilərinin səbəbinin bulmağan yataq, öy, mihmanxana, zal içinin temperaturu 20 Celsius gradusdan tövən 18 Celsius gradus və 18 Celsius gradusdan yuxarı bolsa par bilan təminləş orni gün boyunca par işlətkicilərinin günlük ölçəmdəki par haqqının 50%-ni qaytarıb verdi yoki kimaytib aldı. 18 Celsius gradusdan tövən bolsa par işlətkicilərinin günlük ölçəmlik par haqqının 100%-ni gün boyunca qaytarıb verdi yoki kimaytib ilindi.
0: Hakikaten hem de ma parık münasetlik boğan uçurulan o zor anlık uçurulmuş alam. Nimdağıtıdım alama ıslıktan.

0: olur. Onda belki ilk dikkat kıma yaydaydıgan iş yok. Anlaş kanun nizamları dikkat ka asas tutumu ilki. Yaydaydıgan Allah bacı mu? Ma 6. kilo maşında yaydaydıgan Allah'ın biri.
1: Siz işte deb özünüzü demek çok şeysiz mi şeyde cuma ya deme de koyaysız mı?
0: Eme aşına yaydaydıgan çırayıma siz karsanız. Ben emes bu men.
1: Aşta kuşu.
0: Amal da piyadıma hemen tık piyadıma hemen yollardı. Amal da eğdimeyme digendik. Özal.
2: Recep Tayyip Erdoğan Gül Yaşar, devamlı kılıçlı bir itesen, şanslı şeyde sebeplerde altın bulak, sebeplerde altın bulak, imtihan ki. Ne evet kılın, ömrünü mü evet kılsın, bulağırdır Hüseyin Gülmüş balım, dek falan. Yaşı dostu balamış mı lan neyini, dek falan kaçlar.
0: Makul, makul, buldu, rahmet sizge. Şunu ona ayka yayın bir yakıptı.
3: Ma yedinde oteçirişini aldı, vehşi, tutak suma, kemanına yakta, genceliğe, tutak, tutak mına.
0: Makul buldu. İçilip gitti aylıkça ayko ya içilip gitti. O yol tosul deyip keyfi yatlarınızın çüşüplik etken de kılamdı o kanda aşıkalı. Kosaklarınızı içip kaldım o ya bir gün tolu çişte atıp.
1: Esme.
4: Ruhin bile de maşı oldu. Çakka çeyizak bir şey mi? Yeni bir şey var. Salıyam
1: zene. Esme'yi çandırıp koydum o.
0: Ya Esme'ni bir hakikaten maşından sapak mı değil mi? Ben ayırıp bilmeydi Esme. Deyip koydu ya. Şimdi şimal yolu şimaldın canıbkı yollar avan. Ayalım bunda değil olmaydı. Çeksiz mihir muhabbetim hürmütüm bu ayalımga deydi şireli gönaz mı?
1: Siz beni açta da koyup tutuyor musunuz?
0: Üzünüz gidi yenmeydi ama gepini başkalağı mı deseniz doğru bulamdı mesela şireli. İlki bir gep bağı avalında bir yığının üzengi sancıp bak ağır mı sanığın iken hakka deydi gan gep.
1: Ya başkalarının uruş kısası hoşu kütü kalk şeydi
0: o. Aşna mı? Oğuşu aşı, sen kıtığırlık cahitli şıkılıp kıl bir yay bir kaldı hazır.
1: Sen aşta bu kağıtlı şirali. Dikkat kısıp tüke.
0: Biz de müşten geplen alışında, vah tep yılıkmış, ıssık diyakka yamğurdu. Rahatlengendek, rahatlen kitudu bir kıl.
1: Hmm. Tiyopi deyip özgertip koyamışsız deyip siz nasılsınız tiyopi mi?
0: Oy minin ayalımı hıyıl hıyıl erlerini bizip şükürdek heydeydu deydu cümü mavarısı doktorunun ayalına kemiş. Heydeş teknik sığ nispetten kayıllığa mayıllığa bakken. Kurula cinsence o kızıl çırak maşallah köpteydi. Alımcan, rahmet.
1: Eyko yayı makal temsillerden oruk kalının çişi yoğun deydu.
0: Aşında halı dey. Emmin esin çü çişki bağlı baptı. İlk çişini yasımıgan yaş tam tüydeki taş. Vay nimen oğu çişim yakşı olsun deydi gançı aşında. Bankada 10 bin koyup bulun oğut için yakışı oğay demdi o aşkılıp aşına makal temsilleri bakken.
1: Mahsus şu doğruluk yizi
0: hemen aşı makal temsilini aşına keltirip. O günün bir aşına çıkır koyup diken nim deyip
1: durdun. Çiş doğruluk tatkikat hep beri vatı doğu ayko yayı. İlmi makalen yizi vatı doğu ayko yayı yazır. Şulani şu ilmi makalsın içi kırgızı vatı doğu şu katlen hazır.
0: Ama ilmi makal müşünüm amış. Uruktanlığı çiş yoğandı gemilemişler. Müşüne ilmi makal yazsanız aşkı kim ütküze o ilmi makal.
1: Özgüz tutuşu başka hep yok.
5: Beijing vakti saat 20.
6: Toris şiltibatkanı ketib olsa içiniz pişamdı.
0: 21 yuanga atgan çay setib olib içishki qo'sqingiz ağrimdi.
6: O'qish bitirish pastida pul tejashning apchil chorasi keldi. Xinjiang telegrafining oliy maktab imtihoniga qatnashganlar universal manfaat yurishligida o'nsin oylik kartasi. Choy ichimlik beltidan xohlaganini tanlay olasiz. İçimlikni xohlagan ichib to'g'ri ravon chiqa olasiz. Tezden Şincan Telegrafı'nın ticaret sağlığı verip icram.

0: Dostlar, anlamadınlar keşlik yollarınızı bize merak programımızı.
1: Şunda kadirlik dostlar, keşlik yollarınızı bize merak programımızın Abdumobil klubu faaliyeti katlaşkını Mulli Gran Abdullari. Namı kulaktan kulağa yetken pulunuzu tice edilen Isil Abdul, Mulli Gran Abdullari hem de dostlar bir tavsiye yerimiz. Yine Abdumobil'ınızı asraş vakti uçup kalan bu sakada Mulli Gran Abdullari'ni bir almıştırıp sınav pekın. Hem de cay cayda da almıştırış urnu bağ alakılış numarı 13-59-75-75 müş numarı bile alakılaşanlar buludu. Onun başka hem de Şincan'daki en Isil temin izleç faaliyetimizde işki urun katlaştı. Onun birisi Sertem Kruren Uygurları. Hem de Sertem Kruren Uygurları'nı mı cay cayla demdi. Köp kısım şehirlerde hem de dukunu ba. Dost kaptım almıştırış urnu vardı gülücüm o Sertem Kruren Uygurları'nı. Ama şu ürümçüdüm bu müştapta, müştapta. Üç orunda ba, üç orunda. Onun başka hem de şu mihmallarım aşkansı. Ahmer Vahit Un Yağ Gürüş.

0: Çıxıqlarını işiltib, mehmanlarını kütüb atqan, mehmanlar üzülməyib atqan, aytı, yaxşı bir bahalaq erişib atqan mehmanlarım aşxanısı. Ürümçüdüm o bir sema Şisan tərəbdə, yəni bir sema Xınçan tərəbdə, ma Fuleymandan ötkəndikən Xınçanğı mağımız yolunun 10 qol tərəbdə. Mekəmələ də başa kirib asanla buldum şu bir aylı kişiləri, ya ki umusmuş uruq tuqqalla, ya ki dostlar yığılışı, qılışdı bulsun, aytı, yaxşı bulğan, aldın talışanla bulalaydı, əmdə dostlar şundan bir təvsiyələ.
1: To'g'ri, abayaqi yemaklikdan gapini qildik, endi ichimlikdan gapini bir qipaqayli.
0: Bo'ldi, bo'ldi qani.
1: Shihu denchi ichimligi, Xinjiangning energiya ichimligi, Toshqan zadikini xom material qilgan shakar miqdori tuvan, badanga quvvat to'loqlaydi. Uni boshqa 1 yuanga almashtirib sotib olish mukofotiga erishish nisbati 70%. Shihu denchi ichimligi yana mushu Xinjiang darajasining tashqari futbol birlashma musobaqasiga kuch qo'shdi, ha? Bugundan boshlab 8-oyning 9-chi kunigacha Diyançı içimlikinin Douyin numarını koşu verip galiba kıldı o da paraz kılgan komandığa söz kaldırırsınız. Toğru paraz kılgan hem de tuncu yürek bergenler çoğun ikrallık renglik televizörü erişeleydi. Weibo'da süratlik mezmunu en aldığı koysanız parazınızdaki çempiyon komandığa söz kaldırırsınız karan. Çındığı verip gelişi ayrıplan bildi. Müvemmiş şu Cungo dereceden taşkara taşkara futbol birleşme müsabakasından kırış bildik erişip tutsunuz bak ya bana işler bak ya.
0: Onda onda ne? Şunda mı?
1: Şunda var siz ki. Cungo görsüz ki. Kilsiz ki, barsız ki, kilsiz ki diyendik. Diyençi işçimlik ki ya yine olmuş şu Şihu diyençi işçimlik ki onun da başka bir şu enerji toluklaydı dostlar ha. Yine olmuş şu ismini işlep Müşu yerip kalan dostlar bolsun, abdumobil haydab yerip kalan dostlar bolsun, beden mağdurusuzlangan dostlar bolsun, Şihu diyençi içimdikini işsanla, beden anlağa energiya toluqlab, küşlük kılıp, küşlük kıvatmaydı o, lakin energiya toluqlaydı onunla
0: gibi. Olup ben de uzun seferlere çıkandı ama sayıatlaki mangançakda dostlar bir tavsiye. Çünkü ma sıxladılıkı bir xın, mügüdek bir isip kalı silah, uzanla yalğız abdumobil haydigen vaqlarda silah, yerip kalı silah, uçaklarda silah, acayip bir energiya beğişlaydı. Uyku onlarını kaçırdı, mandaç etkançakda. Lekin bunu ma keştikçi va manglajımı keştikçi va sanla bika öyrü oturup tamat kozdan hiç çıkıp oldum ma uykunu kaçırı itirken bir kısımlağı təsir kılıp çö.
1: Doğru.
0: Şunda iş yapıp kalıdı. Manımı bir dep koymuşsa kummaydı. İl işitin çüken de tipli işçi ölüp kayın kayın ha bulu diken de bunun üstüge mukapa çıkıyor yeri diken çö bazlaga.
1: Muzaffer dedim ana ben. Bugün ben 5 tal mukapat aldım diyen çö içimdekinin aldığım günü 7 tal alğan deydu.
0: 5 nemin işçi ötmegen
1: durmuş Muzaffer. Şu aldığım günü 7 tal alğan. Bugün hiç uklum aptı şu.
0: Yetki oxulmadınız mı?
1: Bir gün hiç oxulmadan gəb. Oylamamışsınız. Çak çak ya, lakin açıda mukapa çıkıdı. Aman aşı var.
0: Şunu lan. Zəpər Müşahat oxulab qalın dəm de?
1: Yok, o cıborumuzda hazır ak teknikalık mesele uçurab tükən
0: şunun var. O şahatı mən dəmdi.
1: Cıbo hazır onşam... Onşamay mən dəydim.
0: Şunu onlar devamlı dostlarını ki uçurularına karaymış ama yol uçurularını yenilap esanla buludu dostlar. Hazırda özde saat bana 20'den 5 minut ötti. 20'den 5 minut ötti. İşte çünkü anlık uçlarımız hem de Allah kaçan öykü buyurup ma tamaklar tutuş kıp olgan dostlar buluşu mümkün. Ya ki umutsa ama yollarda tehkiti atkan dostlar buluşu mümkün. Ancak umut tosluup durup kalan. Çünkü kaldığı haritası arkayla karsak mı köp kısım yollarda tosluşpa. Hem de biz mi önçümün şu geplerimiz ile paran maran mında hem de bir tosluup kalan yollardaki dostlar bir yakışı bir keyfiyatla bilen. Bir özünün menzillerine bir başlap koysak deydiğin hiyalla bilen mağduk. İkin yollarda mem tosluşpa, tosluup durup kalan yollarda ki dostlardan samimi hal soraymız. Yollarınla içilip gitti ileriçe. Yakışı bir keyfiyat altı da aydanla maşında likin cümü.
1: Doğuyun da cep kızgırlık içip
0: kapsız. Şu aşında hap kaptı.
1: Taz ayacalı kılan bir nesil sen. Mehmet Ali deydi, Douyin nimbol de Yaşar İnem deydi. Douyin de azra bir teknikilik mesele uçağın okşayımız. Şunun gibi radyo kırıp anlağla.
0: Radyo ha. Ma kurulduk ki oğlum, ey ma oğlum gül. Kurulduk ki ma oğlum can oğlum gül lan şunda ma uçurulu vakti çıkmaya kapı ki onu gelip. Şanlı dağda koşulun işte yollar avan, sokı bağlı yollar avan koşulun işte. Diğer uçurulan yollar tıkıyor ama ayım gülmüşü. Ayım gülmüşü yakından ayak korulun şuna amdan uçur bir yeri atıdır. Köyünlük yakap dem, köyünlük kildi ama uçuruları çıkmaya kalsın. O iyisi yatanlar düşünmüzlükin. Ma uçursal köp okşaydı o çünkü köyme kağa okşaydı.
1: Ayım gülgün de abay program başlangandın tatip hem de uçur beri batıdı. Naik yakşı hem de uçurla cıkbogalık için köyme kalımız bazı üstü gümdük seyirlip gitti. Ma o Bazı bir dostlarımız bir tal uçur berip koyup kakşaydı iken deyim ha. Birini berip koyup menin uçurumunu okumay başkalarını okuydu. Degendek çok. Donkhan Gauja, Donwang Shi, Tuanjelo tarap çıkışı kızbek tosılıp getti deyip ki Tortaksi abi kerem. Doğru
0: şunlar. Şunlar ama erzat bol olsa dikiler ama halık yölkü ürkünün üstüne nemir yönlüşü gibi ise tosluş ba deyip uçur berip de. Şunlar muş Perhat Canlıyım dedim anlap bakayla.
2: Benim gözüm 4 yıl uçuyor ya, harman getirimi görürsün ya, maşınca, sizinle çoğaltık ya.
0: Makul buldu rahmet, Enver efendim.
2: Buyurun, sen kul ışığında kain menke, naaayte kuyumsuz aklınız, vatanısı mı aşında işin, şuna uçuydu. Uçuyacağın sen teprak doğru. Bizim uçuyacağın o konu yaktı ya bu musla. Sen cahil. Uçundan uçuyor, sen kulunu bekliyorsun lan.
0: Ay rahmet rahmet. Bu adam o yüzden yüzüge bana aldı da maktı secep bir kıl bir kanda oldu dikin ha men ne?
1: Yaksızın o maktı
0: da. Hicilik ettim o like. Lekin hem de atanamını çoğun körüp atanamını ma doğruluk yakınlığınızdan bek söyündüm rahmet. Rahmet sizge ait hoş bulduk.
1: Sizden maktığının ha mehmi hoş buldum.
0: Kim benim hakkımı olduğunu açığım.
1: Oşurcan mı?
0: Bir ne dedim oşurcan mı? O kulukum kırmaktım inancı mı?
1: Oşurcan mı sen seterek dedim oşurcan. Bir ne dedi?
0: Oşurcan oydu ki Allah atkan bas bi. Sen de otadık ha bunu. Şunda çıralık. Minin gözümüne karanla bu balığa ha.
1: Başta bu dedim.
0: Sizler de kitudu. Rahmet rahmet. İkinci kol may toktuk maşallah kanda bula işletip bakalla tesiratın bir edep bakan bulsa. Mesetlerini birip baksa anlık uçula deydem de Gülmire. Erkem erneyim deydi bu doğruluk sorursanız çok Gülmire. Çünkü emmiz özü keşken keçikinin gepini kılıdı. Şuna siz çoğu bunu en yaksı mı da kılan ma o Tursuncan Sultan'ın telefon numarını da bir eşit.
1: Şunun kaç siz mi da kılan karan? Yak siz ma o Roşengül Abdumobilçilik edik kim o Roşengül Sultan'ın izlisiniz sizge yakşı mesahatlerini berdi. Bizninki hazır ki.
0: Abdumobil tallaş cahitler Roşengül'de mesele soran demek için mi?
1: Yanı çıkıp atkan bizninki.
0: Doyun.
1: Ekilin hemen kıpraya da siz hem de bunda ilgar. Akın demeyi çok.
0: İşkılıp. Yani aş bir ne çünkü uda işlesem ben aş. Bu şu yaşarını. Orkuyum ben. Ama Gülmire evet koyduk çünkü ama numarını evet koyduk. Hani bir alakalı şey. Mesela Abdumobil cahit soruyduğun suallarınız bu sorursanız tamamen bulur. Çünkü mü? Kağılıkta hava tutulup şamal çıkıdığa elbaz bağ, şopur dostlar dikkat kımıyınla deydim. Hem diline uçur ya, eka yayı.
1: Daksak çıkıdım. Abi
2: sen gel kumulun için daha bir berip sözüne gidek ne alır var füyücen kılına.
0: Kumulun mu nurgun yalır ba? Aşınal dek uysam ya, konda yalır var, nurgun yalır ba de, konda adem, yakşı adem diken dek lan çö.
1: Kumulun şu çökül gidek yalır var de.
0: Hem de kumulgu basanla kumul mazırma 3 saat, 2-20 saat bez poizla, 3 saat işip kes, 3-20 saat içinde poizla, ba barısla, bağın iken kumulun şehir içinde mesela altınlık tarafta altın koçusu ba, aşı etrafta mı bekçek mesela, aylın muzeyla ba, şehirlen köysenle buludu, birek yumuş oktaş, barkülle çıkıp kesenle buldu, uyanın mı yaylaklarından özgeçi bir, özge has bir güzellik ba hem de, yaylak uyanın mı, aşağıdan körüp kesenle buldu, ortu yürük, num tarafla birip kesenle buldu, dağıydağ tarafla birip kesenle buldu, kordu ve lopçuk tarafla körüp kesenle buldu, dep diyemiş ya, sana kitime de hemen, küp çüp. Aşağıda buludu eka yayı.
1: Ha bu kumulluğum cıkıyalar bak ya.
0: Siz hiç yer yok mu ki deyip oylağın mıydınız?
1: Ben kumulluğa şahitçilerin çökülüp şükür mü baktım, müşekilik etken.
0: Siz aşı mihmandarçılık değil, kayırımhaneden çıkmayalı, kayıtken bir yeriniz bahçe şuna. Bilemeyiz. Nurgullaylıkı bir yayın mihmandarçılıkı sayıdaki bahsa aş ayrımhanından çıkmayla.
1: Komunluk adamları yamanken emez mi?
0: Yaman mihman dostken de.
1: Şu yamanken.
0: Mihman dostken de yapmada koşu.
1: Yaman, yakşı mihman dostken yamanken desem.
0: Cinnet yamanken diyebilirsiniz.
1: Yani geptip pikan, yaşar yamanken dediği komunluk dostlarını edip.
0: Yem yamanlığın mı? Erkıl mühendiler bu emez mi?
1: Kodik yamanken demekçi.
0: Manda dedim, manda yamanken dedim.
1: Gep tapmanla hemen.
0: Anda ma doyun onşal diyeceğim ama doyun kayıt kırsanla buldu hazır şu zeper. Özünün bağırlık, teknik mağırdığını. İşk seperdem de onşu diye ama. Doyun kırıp kırsanla buldu.
1: Ama Nijat'ın avazlık çürün anlayın.
0: Anlayın.
2: Ben yerlu. Lena idare kırıp manlayın. Şuna kırıvan ya.
0: Rahmet siz geldim. Ama o bir Rabi Gül mü o Rabi Gül? Hem de işten çöp idarenin işkiden çıktım. Lekin o 10 minutla maşına isem öyü var mı? Benim idarevle öyünün oranışına yakındı.
1: 10 minut maşaya ideydi ha yege. Siz aşı maşaya da param siz.
0: Ben de menip çıksanız umamdı Rabi Gül.
1: Sizin 10 minut mu gitmeyi
0: dostunuz? Ben de gen kün de aşı menip çıkıdığını mı rast mı?
1: İyi de konuda çıksanız umamdı.
0: Я пес қорудым, әйдеп чықылғалла бағу.

0: Sizgemi şu
1: ot ya işeceğim
2: ayıp çıktı ko. Uşurcaya ayıp çıkmaladı ko.
1: Yakıl
2: ot. Eskorudun.
1: Lan mini dıkan burada kayvallandım birine epeysek bulamadık ya mini ayıp çıksanız değil mi?
2: Hayır ki ben ot mini bence mu? Ot ne diye mini dıkan bulsam aşı. Çaptırıp kenarı yaylakları da aşı. Var gölünün yaylakları, aktaş yaylakları da diye acayip çaptırıp çoğuğum ben. Ot minip.
1: Ot minip? Evet.
2: Muzaffer evet dedik ya buldu mana evet koymuşcu mu? Ayka yayığa rahmet. Koray, Nom, Barkül, Ortaörük 12 dağdan hemsi bir anla deyip. Eslime cepiniz kına siz?
1: Eslime bakan tutsa.
2: Bir bakan mı kumulga?
1: He? Kumulda ki tötü oyunun canşı gidip geldik o.
2: Başına
3: mı? Salam vermem işte bir şeyle de yaşar yaşın. Oh, kışkari yol hayvetten, kışkayan, işaretten olur geldim koşun istiyorlar hanken. İmanını işletin, şirketin, işletin, işletin, işletin,
1: Mana bolo koydu.
2: Programının Yaşar bir 10 minut vaqtdan ajratıp maxsusmuş uçur çıkmaganlıq uçlar uçyap jiberem doq.
1: İşte qovasa qolamanki.
2: Am sektap ketmanlar. Olacı. Faqat ke qımay uçurlı qoyayla desek mo sel toğrumaydı ken. Aşnamı qıpaqtıq lekin onun qımı könmüdinglar da qısanlar olmaydı ke asıl ke qımsanlar olmaydı ken dep. Va qoyuyatımız ma uçur çıqıwatqanlarni ke mush uçurun qoyuyatımız qopulmasla onda qopulsanlar şunda xijlo ketmez.
1: Aş bir günü mush.
2: Yaman xijlo ketme men.
1: Davatqan anglıguchlarni deyme. Mush bevasit anglıtish uyimizga akirib mush
2: o'rin. 5 minutdan keyin turib küstib ha mana uçurlarni deb ha.
1: Qilinglar. Bir yoqda uçur qo'yinglar, bir yoqda matyoingtay qaranglar, bir yoqda maqali qaranglar, bir yoqda aniqlinglar deb bishida tutsaq deyme. Va ay bo'ldi qaqishmaymiz bundan keyin deb
2: chiqdi hamki. Sizlarga oson emas ke deb bizdan olay hol so'raydigan bu ketida uçur qo'yibek, erkatdinglar, ey uçur qo'ymoq oson emas. Bebek charchidinglarmi deb hol so'raydigan bu ketishlar. Rabigil deydi, muhimi ma tushdimi, uyga qaytib tamoq etib tamoq yeyalayman. Tushlik vaqtimni shunda umdan deydi. Ras lekin Lekin hem kündü tamak et bazı vay bu yırak olsun bu tüke öyüde bu oylap kalamsız. Gülmire'nin uçurda ben bu maşinayı da yaparım. 5 minutta maşında mansam 25 minut. He mansam 25 minut maşinayı sen 5 minut. Oş maşinayı 5 minut bu arada uğurlar maşinayı da yaparım diken cümle işte.
1: Kızlık de. Tusnam. Tusnam de bizim koyup tokmağı dostumuzga. Tusnam de bizim
2: başa. Şu ismimde üzgertin la de ilk 24 saat ma maşını ilk söyleş hizmeti keskiden şu. İsmim üzgertin la benim ismim Tusnam deydi.
1: Aşı Tusnam deb özgertdim oşunun.
2: Tusnam deb mu Tusnam deb degen men bizmem Tusnam deb koyduk qanda
1: o kesken. Avaz uçurun anlap baqaylı Tusnam.
3: Eşerke bu hayat koysa kapında özgertip koysa bunları.
2: Özgertip koyduk özgertip.
1: Tusnam doğurgu ha özünüz hata izi var mıgan size Tursun degen sizimden de Tusnam deb izi bilip. Yaşar benim ismim hata yazdı Tursun desem Tusnam deb izi koyduk deb demen ha.
2: Gep tapmancı mı?
1: Gep tapman ha ben de koyayım.
2: Onda geplen kötü gücülümüz yok. Ne uzat? Oy. Aytan Leyla. Ne aldınız mı? Şıkılıp, bilemeyen hatalık bizde cümü. Ne zat? Biz tazı inik bilemeye kaldık şundan ondan gekiptik ya bu Musa.
1: Omak bir balımız gekirdi şuna.
2: Omak ne zat şundan ondan geksam işe adım şu. Bana işkeyle bilemeyen gepten mi şu ha? Yaşar dadaş bilen bilemedik bana.
1: Ayy, mak kanımız bulmak hocam.
2: Bu da yeni bir gekilin ha omak yeni bir. Şunu ona varis doktor deydi ben belki uğurum maşinayı da gidelim bozu çokum maşinayı deyim ben deyip. Lekin kenge bimarlığa mı şu amalba piyadı mağın da kuz piyadı mıyım deyip nesiyet kılsız oku deyim ben isimli kılışça he inıkla. Maşinayı evet. Deydi.
1: Tusnam.
2: He.
3: Doğru eşer çok. Aysun doğru tusnam.
2: Ya siz maşinayı deyim de? Tusnam. Tusnam de otam da?
1: Tusnam he tusnam ki.
2: Tursun cevap şu mu ismi?
1: Aşkılıp.
2: Şunu ona tusnam de.
1: Tusnam ki be. Ekret mi ismi okşaydı?
2: Erlenam erkeles misin bulamda?
1: Badu deymen koyun ne? Men koyun.
2: Sizden var mı?
1: Ya. Sizden var mı?
2: Benim mi?
1: He.
2: Yok. Da bir ekel tip bir ekelet misin mi koyu koymap dike ama?
1: Roşen.
2: Roşen. Oy aşık isim
1: mi? Yok mu?
2: Hediniz var mı? Yaşar. Hediniz var mı?
1: Yakışı mininki.
2: Hedi soğan bozsa iş künlü bir üşü vakka işte ayak yedikemiş bir de gekılıp.
1: Ya deyme bizden ammamın ismi Kalbi Nurcu.
2: Kalbi de olam sile.
1: Ya kebeş de olamız.
2: Abi kulcu taraf başına da olduk ya. Lıkı bu boş. Gümüş ya gümüş demeydi. Lıkı gügüş diyen de içi bu boş. Kal boş. Fu boş de başına da olduk ya. Ya da doğru.
1: Roşen güldü gensim ya Roşen kemeydi ya.
2: Onda kildi ulay.
1: Başka bir isim gibi.

0: Başında olsa Nomin babanın uçurunu anlayla.
1: Anlayla.
2: Ha, yaxşı mı sizlə?
1: Yaxşı mı?
2: Şirin oxumusam bu söz verin.
0: Uçur oxumusam lan uçur biri verməz. Təpəmişdə boğan bulsa, əmmismişdə uyluğan bulsa.
1: Yaxşı oldu.
0: Hə, biz mi onun çolaylıqı qızırıbmış ya, tatırıb mı da uçurum çıxmadı digən vaxt onda ulturup getmək tuxtə. Şuna mı?
1: Doğru. Əslimə.
3: Ləşər co.
1: O.
3: Oğulğun dinə. Qırgınamızın şüb çıxmayı darın alını taqlaq durayla.
1: Çıkanmayı mende.
0: Kanda yapı getti. Siz daha bir çeliş bakay demeydin siz Yaşar ölen.
1: Ya,
0: bir... Yaşar mında utaz küçük görüngen bilen boyu 1 metre 90 çıkıdı cümü.
1: Bir...
0: Eslime.
1: Birge bir mu? Ya kim da cıkırak adam.
0: Vay o Eslime üzü içi bir sikev aldı. Eslime sizin daha bir pülep koysun uçuk etkidek cümü ama Yaşar mında tutunu ölen.
1: Eslime.
0: Sen yaz kemen ben de. İpim ağlan.
1: Aa, uçuracak hem de işki çıkımıcı mı menden koyu ya?
0: Başında.
1: Bravo. Abdullah Pifa'nın ağlazı uçur vakit.
0: Anlayalı. Makul makul buldu. Danlık dön, tosulup gitti o. Matrap'taki dostlar amal bak hem sen la uladık hem cümü.
1: Bir şu operasiyadan çıkan kesellerini baldurak yeri geçiş minlar değmez deydi.
0: Ben şu aşına deysle piyadı minişine mı nurgun payetsin deysle o doktorlar vay onda kılanla bunda kılanla yemek içmek anda dikkat kılanla bunda dikkat kılanla piyadı küprek minip birinle dey duyuyor üzere şu 5 minut yolgun başınaydı dedi ki.
1: Doğru.
0: Arsiyan doktor şuna dedin uzun mesela yürek asarası doğruluk mu da gekip esanız buludu. Da kısanla oldu, manda kısanla oldu deyip. Hazır kegen bimarla o şu keyni kaçtın eskertik bir 174 nükündü şu anlap birin deyip şu izi koyduğun bub kaptı. Yürek paydalı külüp etsiniz deyip şu.
1: Maksuz yazdık ya deyip.
0: Aşkıya hemkarlaştık varisken bilen şu varis doktoru deyip. Hemkarlığımız başlıyor.
1: Maksuz izi koydu deyip varis doktoruna.
0: Hoş mavu. Abdurrahman Can.
4: Yaşın oğuna herhalde mavuz. Kimaşan derim ki malın Ukrayna lütfen manıgımı Kyoto kulgan çantıra bakmay Kyoto ne ki çaranın vahşi uzak tas kayda olan masrafın tasarı bilen de alakalı pastanla. Hadi Kyoto kremay maskerimiz maskeler koşulup avu mağlukta. Koşul nenden derim ki koşul nenden derim ki gajadın şu an çalışma derim ki gajadın şu Ukrayna lütfen kulgan maska gajadın şimdi ne seçtiğim ki kalkalı kalıcı. Vahşi
0: Bir kaç maşını çıkartacağız. Buldu biz bir inkas kılayla eğer tanışıydık bulsa onu tanışıp kıpırdı. Cuma?
1: He.
2: Belki yandan oldu. Söl kalan kançılık var ha.
0: He.
1: Eslimi değil mi deydi den? Bek küçük öp geçsiniz mi? Karan Yaşar. Diyen ki içimlikinin birini içime sekreyip çıkıp. Burnu dipli bir tarafı gittim hemen deydi ha. Onu da yaman gitti.
0: Diyen ki içimlikini içip la men. Yol vas kaylını men digen değil ki yakıldınız bu.
1: Akım dön diyen ki içimlikini muşta çıkar ben de.
0: Vay onda onda. Azırak işte yutum içimlik içivilip yolvaz şırgayılınıp kaldı kalladın mı diyen kokmaydı cümle Yaşar.
1: Men oğlum can. Azır diyen şu içimlikini içip sizin bir taraf kıvıydı men de.
0: Men yolvaz kaylını men de.
1: Onda kısınız mı bir kağı siz burnu içsiniz mi? İşkin içip la kaytırıp apırım. Şirayla kızık he. Takşımanla. Udurlu tıllanlı bu işkisin. Tıllı sanlı çıkıldı uçur oğlu da.
0: Başkalarının hili

0: Kızıl tiyiz yüzücü aşireli. Ola aşına kıgın bilen kendin gəp qaytqan vaqtta kütüremeydi onu gəpini. Siz kütəgən bilen biz nimili desek jo? Sizden sər qilin emes mi? O başqa da kütüremeydi onu. Şun demeydi. O üzəngnin könlün, üzgünün könlün ayığınının üzü, o digər üzəngnin könlün ayığının jo? Mən də bir gəp ba. Muş gəp mən sizgi soğuk qılma aşireli.
1: Muş gəp nimi doyunu çıxardınız mı?
0: Çıxıray jo müşünü. Şireliyin əlqı durup.
1: Üzgünün
0: könlünü ayığının, o üzenin könlünü ayığının.
1: Magetini çıkarsanız menip gitti. Levdan yakışı verdim. Varız Yaşar Karmak hili yigen şiken çıray değil mi?
0: Aşında ka. Kılımdan bir yakışı on kutu ki. Abdurrahman.
2: Leyesin etrafı yedeyim. Maliyodi derim. Duyusluğum yandırıp uzak otayız kendilerim.
0: Ay uzak ok ettim ha. Tereplerine ötüm gelip ihtipak yolda yürüpmüş ya da. Ayınlıp yürüp.
1: Abdurrahman kamdan namazlık şuruva ki ne?
0: Anlayalım.
3: Ocuda yıl kevriye, aydınım yıl diye. Ben niye kısa ikrağın altışları karak manyanım ama kentem bu, çantı yorun karak manyaymıştı, kusuruşuyordur. Sebebi o, kentçe onun aslında bir maşinini taktığıyla bir ayır kurmuş maşinesi, sürüklüsü varmaktan, kusuruşu yorunu tutup, kusuruştan yorunu çıktı.
0: Makul. Buldu rahmet sizge acımı. Ma mizan diyen nakşın Rüşengül okudum eken deyime avaz bek okşaydı da. Bey rahmet rahmet. Asudi Ay Mahmut'un avazı okşatmanızdan hoş buldum. Minim ben de aşında nakşılarını it kessem deydiğen şunda bir arzu olurum ba.
1: Çokum itsiz bir günü.
0: Aşı ha? İt be? İt anem mi? Uy rahmet şu mu?
1: Sincan Hanenza.
4: Rüşengül'e Rüşengül'e teşkim o.
0: Yakşı mı?
4: Şıkkınlar takatçan kısırt anlağı o. Ben üstünsel vakalıp demin anlattım ha teka. Mesela çıkıştan birinci yıl başlamamıştı. Prezidenti tördü oldu. Nakış kadretini yol sürübersen. Hazır yollar bek. Kısma metr alan. Yakışı yürü üçte kimin yaptı. Alan o sıkıya bir gün sürükler. Sürüm oldu. Anlayken bu sinirlenin ki onun bunun gün tolap maşinlik balına mı? Kızay anlayan kadar etanla.
0: Küçük ballanım anlayan kadar etanla. Demek çıkken de. Rahmet. Şunda yaxşı bağlanı berip, hem de bizden davatkan her bir gipimizden, programlarımızdan, kusur tapmayı, huzur tapkınınızdan. Nait süyündük, rahmet sizge, sizden işleriniz mi şunda yaxşı bulsun, sizden mi huzurlandıgan, sizden mi işlerinizden itiraf kıladıgan, şunda ademler köpeysun etrafınızda. Şunda mı? Vay, şunda dep koysanız neyim buldu?
1: Ha şunda, ha şunda, şunda.
0: Şunda deydiğen değil mi, iğrenip?
1: Zorlap şunda digizip ademli. Ama fıçır çıkmağa anlıkçılar, 2 minut vakit verilir. Kaydının yoluna bakalım ya. Abay aslında çok kütüphe kalmamız. Yanılap yanılap.
0: Yanılap be yanılap yanılap bir anlasak.
1: Hem de çokum koyuşum mümkün.
0: Daha olsa.
1: İlan var ki hazır.
0: İlanı doğru kep kaldı ya. Hazırak bir ilan alıtma uçurun alıydı.
3: Yok ben daha nazırdım. Maşin kep tutmak yok hemen.
0: Makul buldu. Rahmet sizge acımı.
5: Tianshan rayonu Çoğbazar etrafı jaylaşkan doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metreci öyla ba. Günlük soğuk kılınıdı. Soğuk kılındığın kölümü köp boğanda 40 kvadrat metre keledi. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çoğbazar içkin doktor kanı bilen boğan ağırlıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991-613-9999. Yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202-66-50-10-20-02-87.
1: Şunun olama abaya kuçur çıkmağın anlayıcılarımızın ki kuçurunu anlamdık ya ki yeni bir ilan
0: madde kıldı. Anlayla kuçurunu anlayıp da öyle.
1: Anlayla.
6: Ben köyünün avcıda azırak tosuş var ha. Zeynep kumanga yürüyüşse.
1: Makul.
0: Makul buldu. Rahmet sizge. Onda azırak ilan. Birleşme haberleşi 10.010 kızık liniyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilerle 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetinin behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus liniyası 10.010.14. Cungo birleşme haberleşi.
1: Aroşengül adam toplaydı.
0: Onda az tezlikti ma uçurulan yetküz iteyli ha. İhtibak görükünün asla koşulun işte maşallah köp deydi abdu. Varız doktor deydi o men nakşi itmen deyici oyunun aynikinde itkinim yakşı edem de.
1: İşte deydi ha. Sizin ne miydi? Sizin
0: ne miydi? Min dedim ya bana dedim. Nakşi itkici aynak sürt dedim ha.
1: Sizin dedi ha.
0: Aynak
1: itkici.
0: Sizin dedi. Bu da operasiya doktorunu mancım için nakşi itkaç. Ben de operasiya kısanla bulam da bulmam diye.
1: Bulmaz mı ki?
0: Bulmam da.
1: Hem de yamgur, rauruz yığıvatı da hoş deydi Abdurrahman.
0: Ma o Sincan Havnenzi'nin uçurunu
4: alayım. Yaşar, nimde oldu ya. Rüşengö'den bir masasmenimiz var. Onun mu yok, onun mu yok. Biz anlıyoruz, şu naayete cepat attı Allah.
0: Hı hı.

Şincan'ın iktidarı ammının arzusuna koyup, noktalık kesip terakkiyatını çoğunkur pilallap alğı sürüp, ölkü derecelik rehberle zencir başlıqı tüzümü katarlıq hizmet mekanizmiden yakşı paydalanıp, ticaret soda muhitini sicil elalaştırıp, zencir beşi karhanalarını yetiştiriş, ela süpetlik türler arqılıq yetekleş, zencirini toluqlap, uzartıp, sodiyar çakırış

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak dalışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz dilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnisindeki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlık savatları ve çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyetçen kişilerinin xas dalışı.
1: Rıqabetki tolğan müsabıqa meydanıdın sizge en tez ve en yeni uçurlarını yetküzgücü.
0: Tentarbiye ve sağlamlık programısı.

0: Qadirlik dostlar, Tən tərbiyə sağlamlıq proqramımız bugün müzgirandar məzmunlarını mücəssəmləb deyiqtən oldu. Proqramımızın alışınlarını qarşalımız, mən proqram riyasetçisi Örke Sultan.
1: Ürmətlik radiyonluq iş dostlar, Tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızın alışınlarını qarşalımız, mən Zülpiyə Abdiqadır. Hər günlük manımış vaxtıda proqramımızdan anlaşıcın radio aldığı hazır boğan bizdən barlıq konuyen anlıqçılarımızın qızın qarşalımız. Radio anlıq iştosurumuz proqramımızda anlaqaç özanlar turvatqan şu şəhərdən yol qatına şüçürlər bolsa berib mansanlar boludu. Bizdənki Veşin Supamızın numarını qoşuva qayısıyla Veşin Supamızın numarı XC1074 FM arqılıq bizgi yol qatına şüçürlərə Əvəzsanla buludu. Onundan başqa anlıq işlə sorumuz əmdə, yəni müşü qaz qaçılaş, may qaçılaş qayıt müşü bevas təmnişü yol jürbatqan şopur dostlanın ki, müşü mənpəti bilə münasibətlik boğan, vaxtı nətəcə edəqan, şunun qayıt uçurla bozumu, vaxtı da berib minşanlani qızğın qarşalımız, təkrarlayımız vizin veçin supumuzun numarı XC1074 FM. Onda o sanlıqçılarımız hem de yukarı temperaturlu kavaray davamlı şivatı da bugün özenle yıskıgan buluşanlar mümkün. Çünkü çiş vaxtı da bulup mumuşun da çınkı çüşe. Şu vaxtının özü de hem de tala, xeyli obdan sidi, kızlık bir xil özümüzü yıskıldık. Şunun bu vaxtlarda anlıqış dostlarımızı dayıdığınımız sıkı tüp gelişten alaydı müdafiyelen geysle. Bunun için hem de ailelerde özümüz kullanıdığan yerlik resiplarımız buludu. Aylık maşına kaynatıp suyunu içi periştek şu xil adet arqılık sıkı tüp gelişten aldığını alsak bulu. Onundan başqa yanda yemek işmek alay diqqat qilishinglarni tavsiya qilamiz. Chunki endi biz mushu programimizning boshlanish qismi bilan anglug'ich do'stlarimizga bevosita mushu sog'lomlik nuqtasidan chiqish qilib turib, ba'zan bir tavsiyalarimizni deb kelyapmiz. Mushu lag'radi anglug'ich do'stlarimizningki amal qilishini, mushu pishg'irim yozningki issiq vaqtlarda sog'lomlikqa alayda ko'ngil bo'lishni tavsiya qilamiz. Yana desak, yana shu ussimi sog'lomi cho'qim pat-pat suv ichib turishni iborat bu yaxshi turmush odatini davomli qidirishinglarni. Yana birisiga Muzdek su emez. Bulalısam şu ısık çayların içişarı kılık bedendeki ıssızlık altını bassanlı buludu. Sokak suyunu içken sır adamın fakat ıssızlık kalmağındaki özenle miyiz kıgan buluşanla mümkün. Muşu noktalar alay dikkat kıga istem. Ona olsa kelgüs 3 günde Ürümçü'ninki havaraydı kanda ekvallar buludu gandu. Kine.
0: Ürümçü yerinin kelgüs 3 günde havarayga dikkat kısak. Yani 8. ayının 4. günü keciden 5. günü günüzgece hava bulut olup keyin tutuk bulduk. Temperatura 25 Celsius gradüsten 37 Celsius gradçıqçı bolgan. 8-ci ayın 5-ci günü keçidən 6-cı günü günüzgəcə hava tutuq bolur. Temperatura

Doktorlar közne daim oğulsa, müngüz perdesini zahmilendiriş mümkünçilikini eskertedu. Köz alması en tayin yumuşak dokulma, bulup mu sırtkı kavetedeki müngüz perde kısmı nepes hem elastikliği ege. Müngüz perde dal cayda yay şekilde bulup, nur yığıp köz astıdaki körüş tor perdesi de eks ettirip, bizgi dünyanı körüstüdü. Lekin o bek yumuşak, kol bilen oğulısıyla şekli özgürüp gidiyordu. Siz belki mundaq təsir atıq kegen buluşunuz mümkün. Közünü bek küçep oğulığanda bir mahal nərslerini inik köygülü bulmaydı. Bir az dinkin yaxşı bulup gidiyordu. Bu ameliyatta kısqı vaxt içide nur yığanmazlık gradusunun işip ketkerlikidin buludu. Yelimi yaxşı müngüz perde elastikliği igi bulup bir net sekot dinkin əstege geliyordu. Bu xil nur yığılmazlık vaxtlıq buludu, ama közünü daim muşundaq oğula vəgende müngüz perdenin şekliği təsir yetişi mümkün.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejab qo'shaqmayda
2: ishlaydi.
3: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
4: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
3: Har kuni tekitingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
5: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
3: Safaringizda biz sirdosh.
5: Mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
6: Safaringizda biz sirdosh.
7: Hürmetli radio dinleyiciler, Sapırınızda bir sırdaş programımızı anlaşılanını karşılığımız, ben Riyasetçi Yaşar Yalqın.
8: Qadirlik radio dinleyiciler dostlar, program mazmurlarımızdan aval qıdakli yaqtırıp anlığaysıla, ben Riyasetçi Risalat Qasim.
7: Bugünkü programımızda tövendiki mazmurlarını oranlaştırdık.
8: Aldı bilen Ürümçe Tianjin Xalqara Aeroporti, Torda kelişidigan kira avtomobili yolucular avtomobilga çıkış rayonunu alalaştırıp, yolucularının seferki çıkış təsiratını yanımı özdürdü edigen məzmunda yıqtanladı boludu. Andan Tümür Yol 13306 süpsida yeni okuqucular aldın kelişiş iqtidari yeniden köp aytildiği qatarlı kucurlarının təfsilatı yıqtanladı boludu.
7: Radio Sayayeti sayfımızda Dilraba küşlük təvsiye kılgan Şinjan Kurti yeni sayayet nam kartısı bulup kaldı edigen məzmun yıqtanlardı boludu.
8: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq programımızda qızğınlıq bilan qatnaş qaysılar Vision Sponsor nömrə XG1074FM, XG1074FM. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, onda bolsa program məzmunlarımız diqqətinizdə bolsun.
9: Türlük qatnaş uçurları, səfərdəki yeniliklər,
10: turmuş uçurları, bexatar səfər şatlığı.
9: Diqqətinizdə səfərinizdə biz sırdaş proqramımızda bolsun.
3: Səfərinizdə biz sırdaş.
11: Səfərinizdə biz sırdaş.
12: 107.4 qatnaş sənət radiosu.
6: Oho, səfərinizdə biz sırdaş.
8: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əndə diqqətinizdə tövəndiki uçurlarda bolsun.
7: Ürümçi Tianjin Xalqara Aeroporti Torda kelişidigan kira avtomobili yolucular avtomobiliga çıkış rayonunu alalaştırıp, yolucularının seferge çıkış təsiratını yenimi östürdü.
8: Yazlıq tətillik yolucu toş avat məzgiligi kirgendin buyan Şinjan Aerodrom Gorohi Ürümçi Tianjin Xalqara Aeroportunun yolucu toş miqdari sicil açdı. Aeroport yolucularının torda kelişidigan kira avtomobiliga çıkış ünümünü yenimi östürüp, yolucularının seferge çıkış təsiratını yaxşılaş üçün P26 qavatdagi torda kelishidigan kira avtomobili yo'lovchilar avtomobilga chiqish rayonini sistemalik alalashtirib o'zgartirib, qattiq detalning darajasini o'stirish qo'shilgan andizada yangilik yaratishdan iborat qo'sh harakatlantirish orqali yo'lovchilarning avtomobilga o'tirish ta'sirati va avtomobillarning yo'l yurish unumini unumli ko'rsatdi.
7: Aslidagi ortiqcha ko'rsatma chiroq sandig'ini ilib etib, yo'lovchilar avtomobilga chiqadigan 7 mustaqil yo'lning qaytadan planlab ta'sis qildi. Her bir yolga 20'ye yakın torda kelişdigan kira avtomobili sığdigan bolup, avtomobil toxtash ve yol yürüyüş iqtidari zor derecede östürüldü. Teşebbüskarlıq bilen Gaudu, Beidu, Tıngşündin ibarat 3 çoğun sıpı bilen alaqılışıp, yolucular avtomobili çıkış noktasının nami ve toğur ornini mas qademde yanılıp, şoförlerinin qavetki xata çıkıp kilişi, rayonga xata kirip kilişiden saklandı.

0: Biz turbatkan caylabla uxşaşlıken keçinin temperaturası alaydı tövən buldu. Abayma kanasının keçideki tövən temperatura 9 dedik mi?
1: Doğru.
0: Aşında derecede ilgi pərq buldu emez. Muşuna sırtlağı çıkan vaxtımı çoxum qilinraq. Məsələn, Şenkulan ve evalaylı dostlar yağmur yağısından bək tövəlləb getirdi o tağlanın ki, temperaturası şunda mı?
1: O 9 diginimiz bilen ilgi bir şamal çıksa, vay vay.
0: Candın ötəb getirdi.
1: Sonakdan ötəb getirdi.
0: İsıq nədir o dəb qalımız. Biz aşıda o, məsələn, ziyadı ısıq oğanda salqıncayını istəydi o ki, oğlumu salqınqa bağanda, vay, ısıq yan nədir o dəb getirdimiz. Şuna sayatki çıqa vaqtda dostlar çoxum qilinraq kiyimdin mi bırak qor evlişanların tavsiye qilimiz andan telmaydigan su ötmeydigan xuvaynın ayaqları bağı şunda ayaqlarını evlişin hərqiz unutmanla sayaytımızın könüllük buluş üçün bəzi tonlumay qilinraq kiyinib qalan sayaytımı bək könüllük oldu tonlap kessek kətkimiz gelip eliqi caydın
1: doğru
0: nə qaçan sıqı barama dəb getirdiğin gəpcim o dostlar Sayyadını planlap atkan dostlarımız müş noktalağı alay, dikkat kılaylı. Andan mı asas kesili ba dostlarımız daim işletilgan doğrularımızını tulluq ev alaylı. Hem de hazır o doğruğun emmiyede nayt kolay. Lekin Sayyad mənzara yolları da ciddi işletilgan vaqtta yenimizde bulmay qasa yana naya bazarlarga berib aldıgan gep. Şuna mesela muhim nesliyemi de ancı müncü putumuzunu tenev aldıgan zedop qasa şunda mı?
1: Doğru.
0: Zahmılıp qasa. Çankötiye deyimiz, onun başka bıngday deyimiz. Yana Mada bir sürkeydiğen, ağırıq pəsaytıdığan doğrula, andın paşı çıxışının aldığını aldığan, da çaplap koyduğan ya ki çetip koyduğan doğrula var. Müşlər nəslənimi ev alaydı, özümüzgə əsq etib qaldı. Kiçik korunu ilgiləydi çamadanımızda, ligin bağında bizgə əsq etib qaldığan nəslə.

Tömür yol 13306 supsada yeni okuvçılar aldın kilişiş iktidarı yeniden köpeytilgen. 2026 yıllık yeniden Ali Mektepke kabul kılıngan okuvçılar Tömür yol 13306 yan telefon əpsidiki okuvçılarının salayetini tekşiriş bölüge arkalık poiz kozgılıştın 20 kündün 17 kün gücü burun, poizgı çıkış vakti 8. ayının 17. kündün, 9. ayının 14. kün gücü bolgan bir kıtımlık tak musabkılık poiz bildini aldın kilişeleydi.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səhbirinizi biz sırdaş proqramımızda anlavadı silə dostlarımız Vision Spumuzga uçurla yitib gəldi. Dostladın ki, əgən uçurlanı bir getgüzü ötəyli ya.
1: Ma Vision Spumuzgi uçurla qarsaq, bəy miyən xoğa digən dostumuz dəbdi o azır. Qandaq əkval anla yaxşı mı o? Qolcidin naratqa beyirib, narattın bayın bulaq, küça tərəb kim yanışta işte, aldın tızım tiş gerek mi? Aldın tızımlatmışsanız mı buldu bu yol bölgini? Siz ma o maydaq tərəbdin, narat tərəb kim mansanız tızım tişsiz. Muşu liniye, koş liniye de tızımlısız. Lekin narattın küça tarafı tızımlatmışsınız mı buldu?
0: Çünkü dostlarımız hazır mağı duku gönlü bütün memleketin kegen sayacılarını kütüveli vatı demez mi? Maşın yıkımın ayıtı köp. Hem de hem maşını kriverin adısı bazı vakti süre 10-5 yok gittik ya maşınların
1: köp gittik.
0: Şuna tağlık yol boğalık için tozluk gelse halkılış biraz test buldu, tarkaklaştırır. Şuna aşında katnaşkı çek koygan asasında bu kıl tedbirde mangusa sayacılarının yiz kılıç duygusumun ayeti yakışı buldukken de hele bir ravan bana dikken bardağın cahaya naratlağı vaxtı da baralay dikken sayaydın ayeti könüllük bulduk ya şu an o mu mücahattin küzdüş arqılıq muşğıl tedbir arqılıq hazır muş yolunun ravallıqını şunda yakışı saklap şunda ama sayacılığına mı bunun nisbətən yiz kılıç duygusuna ayeti yakışı ama xiyal daydı o qaran muşu naqşini şazayı qıp anlısaq mı anlaydıkemiz de ki radyoda anlısı yaman peyzi de püçür bir
1: peyzi oldu anında
0: peyzi de bir tarafdan biz şunda peyzi geplarını qıp bir vatımız bir tarafdan isil naqşlarını qoyap bir vatımız peyzi olmam de Tursuncan akımız deyip de radyo anla salametliki bek paydalıkken öyük kesem çişim ağrıydı karanla dükkanı kesem radyonu açkandıkken şap da koyu vete de deyip püçür birip de ağırıq toxtuş doğrusuna rolunu oynayıp da
1: doğru
0: radyo Mandağı dostlar, hoşal bir keyfiyatlağı tolga vaxtımızda bedendeki ağırlıklarını mesela bir şıkılıp da bir biyaramlıklarını unutup kalımız. Keyfiyat en yakışı doğru deydiğen gibi ama radyo silek yakışı keyfiyat atakı vatkanken elbet taşta buldu. Onda bosu bisp anlap birin. Teniniz selamet, ömrünüz uzun buldu radyonu anlısınız.
1: Doğru. Abayka dostumuz ilik dukudun bugün mağdığa ne kip durdu de?
0: Aştarak, ben maçta eskip kaldım.
1: Bugün mağsınız karan. Man narat tarafındaki hava rayını bir depreysiz ge. Hava uçuk bulup kiyin azıraq yağmur yağdıken temperatura 15'ten 32 celsiye kadar çıkış bulken naratta cümü. Onun için mavu lardun taben lardun tabında 11'den 30 celsiye kadar çıkış bulken bayın bulakta hava uçuk bulup kiyin tutulduken temperatura 9'dan 25 geçken demek soğukken igen gep.
0: Qeliraq çapa evaldınlar mı ya dostlar? Bizden sayat getken dostlarımız qarsam yurunfu kivabdı nepes yurunfu kivabdı evalanlar dostlar. İşqilib tonlap getkenden sıq juga yaxşı, isip getken yaxşı. İsip getse kiyimni azaysaq buldu, lekin tonlap getken vaqtda vay vay vay bu bir yaramçılıq. Şuna sayatke çıkan dostlarımız, tağlıq caylağı bağan dostlarımız kiyimni yaxşı evalanlar cümü?
1: Avaray sel tüvengen he?
0: Alımcan daydı hazır yolladı mağsa hatalı kutkızge maşınlarını köse kömügen gisip bizini bir tırlap bəmisi bulatdı dəp mağdıqan bop qaldıq yol qoyu bəzi şöpırla yamankən daydı. Eşkisi yok özgü ziyan, açıqılınış. Məsələn o özüyle özü açıqılındı o maşında. Siz körəmdiniz onu. Siz özünüzün yolunu ravan qılsız, davamlaşdırsız. A dostumuz açıqılab, keyfiyyatını buzup, bədindeki nurğun paydılıq ucayırlarını. Şu... Ötürdü şu.
1: Xatamangan bosa aparatlar tatılıp, numarlar yizilip, cereymalan tölep, şu özü ziyallık.
0: Keyfiyatı buzulsa da şu gündük işlerime bek könüllük olmaydı. Neticesiz rak up kaldı. Şuna her vakit yakışı keyfiyatı bana ile dostlar. Yollardaki o katnaş, mesela katnaş kuşçularının emmisinin ki sapas okşaş buluşu nadayın. Köp kısım dostlarımızın ait anlıqa, medeni katnaş kuşçular. Hem de bir kısım dostlarımız ya aldıramdı, ya kanda oldu, ya işgilip bir minivar uskep gitemdi, aşta psikikiri ige. Ula mı onşulup gidiyordu? Şunu radyo toxtumayı deyimiz emez ama tünügen anlamakalı büge anlap bozun, muşunun gırrağı yıkılsın de. Devrimiz dostlar.
1: Doğru.
0: Şunlaşka, kakşımaylı, yakışık eypiyatını sağlaylı. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, emdi radio sayaydı sayıbimizdeki məzmun dektanladı boludu. Dostlarımız, müşü Dilraba küçlük təvisi yakılgan Şincan Kurti yeni sayahat nam kartısı bulup kaldı karanla. Müşü Yaşar, Şincan'a sayahat gelip kayıt kucaya dostlarının nimilerini evilişine emdi müşü.

0: ichida elib yurishga qulaylik yaratmoqda.
1: Örümçe şehrinin nanmenlikke bir süt mahsulatları dükkanında dükkan egisi Hamid Bek qolda yasalgan qurtlarını rətlik tizip qoygan idi. Taqsidiki toğrap qoyulgan her xil tämdiki qurtlar xeridallarının titip biqışığı sunuldi. Bu yıl qurt setib alğılı keladigan sayyohlar körnerli köpeydi, dedi Hamid. O asasliki qolda yasalgan qurtlarını parça qaçılaydı. Bu yıl sayyohlarning ehtiyojiga asosan nurg'un chiroyli o'rash xaltasi setibilib, xeridorlarning o'z oldiga tanlashiga sharoit yaratib berdi. Bayram dam olish kunlarida bir kunda eng ko'p bo'lganda 24 kilogram setildi. Yaqinda biz yana kichik pechina pranik qilib setib oldik. Har xil shakldagi qurtlarni yasmoqchi bo'lyapmiz, dedi Hamid.
0: Qurtning bozor tepishi bilan ishlab chiqarish zavodlari mo aldirash bo'lib ketdi. Kunasna yesi Wenxian sut mahsulotlari zavodining muavin boshlig'i Li Jichang tonishtirib mundaq dedi. Mahsulotlarimizni setishdan g'am qilmaymiz. Setilish miqdorini ayt yuqori. Bu zavod yerli qo'ng'ir kalning sutini o'z joyida qurt qilib pishiqlab ishlab, yuqori temperaturlik bakteriya o'ldirish mashinasi, qizdish sovutish idishi qatorliq uskunalardan foydalanib, sut manbasini tanlash, qaymoq chiqarish, qitiq ichitish, mikrobsiz qachilashdan iborat 4 cho'ng yadroliq ish tartibini ching tutdi. Ya'ni ko'p xil o'rab qachilash usulini ko'paytdi.
1: Zavod texmo keng bozorga moslashish uchun an'anaviy tuzliq Chuchmal tamni saqlab qilish asosida totliq chuchmal tamlik qurtni tadqiq qilib chiqdi. Sutpurqi burunqidagi kuchlik ta'mi tiximi yeyishlik qilindi. Li Qingyang mundaq dedi. Biz davomli ko'p xil tamni o'tirg'i chiqarib, sayyohlarning tiximi ko'p tanlash imkoniyatiga ega qilamiz. Qurtning tuyuqsiz bozor tepib ketishi oldida bizning zavodni kengaytirish planimiz yo'q. Qurtning sutini yaxshi qilish eng yaxshi chiqish yo'li hisoblanadi.
0: Demak, qadrli radioanglovchi do'stlarimiz, shu ko'plagan programmalarda Dilraba Shinjang qurtini tasvirlab berish orqali butun mamlakatdagi do'stlarning shu qurtga bo'lgan qiziqishini tazi qo'zg'abdi.
1: To'g'ri.
0: Boshqa qurt haqiqatan payz emasmi?
1: Payz chuchma.
0: Demak, do'stlarimiz, shu Shinjangga sayohat qilgan do'stlarga nima so'q qilsam bo'ladi deb o'ylab atgan do'stlarimizga mom bir yaxshi tavsiya ekana qurtamda ep yurishga aptlik uningdan boshqa asan buzilib qolmaydi. Mancha ko'pinchi kishilar bak yaxshi ko'rdi, uzuqlik qimmatimi bak yo'qri. Masalan, davomli iste'mol qilib bo'lganda kalsiy to'liqlash unumiga yetkili bo'ladi. Masalan, ballarni yalaydi, cho'nglarni yalaydi. Buning chunki yumshoq qattiqi bor. Cho'nglasan yumshoqni yisa ballar bilan,
1: to'g'ri.
0: Bizdek aralixtikilar qattiqroqni g'ojilo yisak
1: o'xshamaydi ekan.
0: Payzi, back payzi.
1: Bilki men chuchmal qurt yishqi amroqdan, ha?
0: Men chuchmaldan.
1: Mushu ba'zi bir do'stlarim bormi shu yumshoqroq qurtning. Mush sayyohlarningmi ehtiyojini qondirish uchun hozir qarangida. Abay deb o'tdi-ku zavod tarafda bo'lmasanga chuchmal qurt, tatli qurt deb har xil qurtlarni chiqaribdi. Men yana bir xil qurtni ko'rib qoldim edi.
0: Qanday?
1: Meva damlik qurt deb anglab baqanman.
0: Voy ya men faqat anglab baxmabdi ekanman. Men o'sha asl tamlikni ham ep yegachga,
1: boshqa tamliklar bo'lsa hozir. Mushu butun sayyohlarningki, iste'molchilarningki talabini qondirish uchun hozir masalangi qo'g'un tamlik, olma tamlik, chovmi tamlik mushta qurtlar bo'lsa. Endi bu
0: ehtiyojga asosan mana
1: tatli qurtlar ekanda, chuchmal emas ekan, tatli qurtlar ekan. Endi an'anaviy iliqdek chuchmal qurtlarmi bo'lsa? Demak, mushu butun sayyohlarningki, iste'molchilarningki talabini qondirish uchun zo'r tirishchilik ko'rsatyapti degan gapmi shu
0: qurt. Hozir buning ustiga mavu, masalan, ma pati sotadigan do'stlarimiz mushunda chiroyli o'ralmalar qachilab berdi-ku, mana bozor tarafga bassa, xalqaro cho'ng bozor tarafga har xil markalarda, mukammal mushta zavodlardan chiqayotgan, markalashgan, o'rab qachilishini aytib ko'rgan, boshqalarga sovg'at qilsakmi? Shunda bir xil o'rab qachilashni tatib o'zini o'ziga jalb qiladigan ashinda darajadagi sifatlik mahsulotlarni ko'plab chiqirilib etibdi. Shuning do'stlar, hammaylar o'zimizning ehtiyojiga asosan setib olsak bo'ladi. Masalan, nansan taraflardimi? Sut mahsulotlarini sotadigan do'konlar bor. Voy, yiliqi tamlarning payziligi shu nansandagi dehqon chorvachilar hisobtichu. Shular yasig'an nəslərini əkəb satıbda.
1: Doğru.
0: Şunda payızı təm. Qıtıqlarımı bir-birdən isil. Sayacılar şunda qısetib alıdı. Payduy bop şu ücret durup setib aldı. Təm həqiqətən yaxşı. Həm də sayat mənzara yollarına bağında dostlamışda nəslərini setib alıb qayıtıb gəldikən şu yerin bir namı nişanısı. Palan yəgi bağandım şu yerin ağac gəldim də bir Nəçtal qurtnu olsun dostlarımızğa sunsa xoşub qaldı məsələn şu gözəl yerləri mən oylabdı deyə.
1: Onun üstü ki bu qurt digə enerji mənbəsi deyən kiçik vaxtlarımızda mı şu

Hürmetli radio oğlucu dostlar, şunun bilen, bugünkü xayirlik akşam programımız ahırlaştı. Programımızın yaxdırıp ağlıqan varlıq dostlarımızga rahmet. Ben programı riyasetçisi Qadir Yağaysar, növetçi muharir Murat Qopur. Xayir xoş dostlar, yaxşı işle, silagar vaqit, hamra bolğay, xayir xoş.

0: Minnatdorlik kişilik hayatdaki yaxşı fazilet. Minnatdorlik çin qalbdan urgup çıkıdı hem de harekette ifadelenidi. Minnatdorlikni biladigan adam çoqun köksi qarni keng adam. Ondaq adamlarının kişilik hayatqa bolgan pozisiyasi aktib uçuk yoruq keladi. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytqim bor programimizni yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyasatchi Doniyor Mahmud. Sizga rahmat aytqim bor programmasi Shinjong radio televiziya stansiyasining yangi tarqatchisi Sulushitingda masqaramda o'rnatildi. Programimizni Sulushiting aptisidan olishingizni qarshi olamiz. Bugungi programimizga to'liq mazmunni o'rinlashtirdik. Olayda soqchilar odamsiz qushquni ishqi selish orqali Tarim daryosiga tushib ketgan bir ayolni noyti tezlikda qutqizib oldi. Avval vaqtki mazmunni anglaymiz. Programimizning davomida Chen Shin Wang Haiyang yaraysla mavzuluq axborot hikoyasi tektonlar bo'ldi. Programimizning oxirida Pomir egizlikidagi yuk avtomobili haydovchi mavzuluq axborot hikoyasini tektonlar sinamiz. Do'stlarimizdan programımızda o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglash yana davomli programımızda qatnashib, quchoqlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. Veshin supimizning nomeri XC1074FM. Qaynamsiz do'stlar, amdirik tonglar, bugungi sizga rahmat aytqim bor programımızning tafsiriy mazmunlarida bo'lsin.
1: Turmushda mayli qandaq mushkilotlarga duchar bo'lmaylik. Bu bizning qarshi tarafga tutgan pozitsiyamizga bog'liq. Bizda minnatdorlik tuyg'usi bo'ladi ekan, har kunimiz illiqlikka to'ladi. Sizga rahmat aytqim bor.

Hürmetli radio dinleyicileri, dinlediğiniz programımızda oralaştırılan kişi kalbini illetilen hikayeler bolsun. Çinşin Wang Haiyang yara isle. 7 ayının 31 günü saat 20'den 40 minut ötkende, Ürümçi şehri Sayı Tesiretlik yolunun şimaldın canıbkı bolgan yönleşi, yani Kaşkar Şarkı yolu ötüşme körükü etrafıda bir optimobil uşkanda kitu atattı. Optimobil içi de adıl ağırıq dastıdın meydisini çın tutup, tügülgünüce yatattı. Soğuklardın onun kiyimleri tütünleri öl bulup getgen idi. Adılının ayalı korkkındın titrep bir nemilene deydi. Ama Adıl hiç nemini inik anlayalmadı. Adılının hizmetlişi rolunu burap, optimobilini ciddi ahvalga takavultırış yolu da toktutup, onu kötürüp yerge tüs yatkızdı. Abdunum Rayınlık 6. Xalık Doktorhanesi Yürek Kantumur İşki Kisellikle 1. Bölümünün mesul vıracı Çin Çin bilen Sestra Wang Haiyang iştin düşüp Muşu yol bölgeden optimobil haydap ötüp gitu atkan bulup ola yıraktın bu körünüşünü körüp kaldı. Çin Çin optimobilini toktattı. Çikelen yügürüp digerek berip kişiler topu arısının büsüp ötti. Adılının nefes ilişi kıyınlaşıp çoğun artıriyanın soğuşumu acizlap ketken idi. Bu yürek tuyuksız toktap kılışının aldırıki xatarlık signal idi. Nemidin koksa şu yüz berdi o digendek, adılının beğişirki tomur soğuşu tuyuksız yokap ketti. Tez, çarvıçılağı nispeten itkanda Dilşat Mehmet'nin kızıl serik arlaşkan may toşuş optimobili yolunun ravanlıkını ispatlaydıgan muyum signal. Şunakla ulanın ısınışının kapalı deydi. 2025 yılı 10. ayda Konjirap'ta pevkulade zor kar yağdı. Dilşat Mehmet haydigen may baki optimobili yolda kapsılıp kaldı. O toşkı nazaret kılgıcı, yardan bergici 3 kişi bilen oksigen yetişmezlik ve 0'dan tüven netçi 10 Celsius gradosluk tüven temperaturga karmay karne 8 saat tazlap yolunu ravonlaştırıp ahırda mayını bir xeter yetküzdi. 18 yıldan buyan, 1200 qitimden artık berip gelişte, Dilşat Mehmet əzəldən boşanlıq qılmadı. Bazıla onundan, qanda qılganda 100% dəl vaxtıda bolışını işqa aşırğılı boludığanlıqını sorğanda, o, pəqat bixətərliklə ən qısqa arlıq və ən tez sürətdür, dəb cavab bədi. O, bexatarlik cihette kılçı bexastalı kılmay, mesuliyet hadisesi sadır kılmasını baştan ahır saklap geldi. Bu mezgilde, o kabinkideki adamını tuncuk durduğun cimcitliği duşkilipli kalmay, yine tüven oksigenlik muhitiki hargınlık ve bexutlıkı mu duş geldi. Dilşat Mehmet tuşkı nasarat kılgıcı bilen xeyri burunla obdan maslışıp kelvatkan bulup, şikayelen növet bilen yol ahvalıgı dikkat kılıp, birisi musabını məlum kılsa, yeni biri balon besimini görüp, toxtumayı fikir almıştırıp, egizlik reaksiyasının kişiyi elip geledigen hoşsızın neşkı taqabıl durdu. Ola külüp durup bunu, kabinkideki koş kişilik naqşa dedi. Yakın kıyılardan buyan, çigradaki çarvıçılarının təbessümü və çigra mudafiye cançılarının ''Ustam japa çektiniz'' degen bir eğiz sözü Dilşat Mehmet'nin eğizlik reaksiyasını yığıp, hizmet ornığı kaydıp gelişirge hareketlendirgüş küş bulup kaldı. Bazıla onundan, ''Nemişka tüzlanlıkta optimobil haydaşke almışmaydıganlıqını sorğanda, o optimobilinin aşkıçını sılap külüp durup,

Turmuşunun her bir kartinalarda hayatının uluğluğu ve ademlerinin güzelliği eks etip durdu. Varlık şey ile yakşılık orbitisine ayrılıp terakki kıldığan bu güzel hayatta köprek yakşılık kılıp köprek minnettar bolaylı. Parlap durgan kuyaşka, cilmeyip durgan yıldızlağa, sehi tabiatke ve bizgi behisap ecrini beğişliğen mehriban ata anılarımızga sana rahmet etmen deyli. Sizge rahmet etkun bağ.

Hürmetli radio dinleyiciler, Paris Tiyatro'da katnan sanat radyosundan anlatılan sizge rahmet etkin bir program sana davamlaştırdığımız. Kadarlık dostlar diktana davamlık programımızda oralaştırılan mesmular bolsun. Akli iktidarlık işçiler uyuşması ötününün yopka içilip, işki kırıştırılıp, nurgunluğun boyurutma yetkizgicilerinin mahtışığı erişti. 7 ayının 31 günü Ürümçi şehri Saybaq rayonu, Loyan Kutsi Koçu Başkarması Divan Mezlik Tağımla Meydanı Akli iktidarlık işçiler uyuşması ötünü işiltilişki başıldı. Loyan Kutsi Divan Soğudu Çembirgide Adem Köp, Yeniyacı Kesip Ağlıdırdaki Emkekçiler merkezleşken. Asıldaki mulazmet bağısının iktidarı aciz buluştak emeli ahvalga karta, Loyan Kutsi Koçu Başkarması Partiya Hizmeti Komitetinin bir tutaş planlaş maslaştırışı bilen Ürümçi Şehirlik Baş İşçiler Uyuşması, Saybaq Rayonluk Baş İşçiler Uyuşması birlikte 200 min yuandın artıq mablağ selip, asıldaki işçiler uyuşması ötününün dereitsini umumyüzlük österdi. Ananvi işçiler uyuşması ötününge seleştirganda, bu kitim ışkı kırıştırılgın ötten, akli iktidarlıq dereitsi östürülgın ötten hesablanıdı. Ötten de yep yeni tonglatku, veybolu, içimlik su maşinesi bolğandın başka, ötten işçi yana simsiz torbilen kaplangan. Elektronluq kitap okuş üyi sepleniyen. Rakamlaştırış, elektronlaştırışkı tayinip, ananvi mulazmet çeklimisini bozup taşlap, mulazmetnin kolaylıqı, kaplaş dairisi, eskiliş tuyğusunu zor derecede aşırdı. Dereitsi östürülgendin kiyinki akli iktidarlıq işçiler uyuşması ötününün emeli işiltiş külümü 60 kvadrat metrigi yetip, asıldaki punkt noktalarga karğanda 300'e kengaydı. Ötün divan mezlik tamla meydanının yadroluq soğudu çembirkege caylaşkan bulup, sırtkı mal yetkizip beriş, yük optimobilleri toxtaş, muhit taslıqı meşgulatı Sich rayonu yıqın. Atraptiki dalıda birinci septe işleydiğin 200'den artıq emgekçige daimlik mulazmet kılanaydı. Nek meydanda yine dalı emgekçilerge şamaldırğuş, salkındaş yanlıki, işçimlik su qatarlıq salkındaş maddi eşyalarını yetkizip berdi. İginişçe divan mezlik tağımla meydani akli iktidarlıq işçiler uyuşması ötününün işki kırıştırılışı tabelikteki 4. Akli iktidarlıq işçiler uyuşması ötünü iken.

Hürmetli radio dinleyiciler, amdi müşk iyiğinin tuğulgan gündü körseyli degen məzmunda toxtalmız. Yani bir neçə gündən kin su üstü bağçısıdakı modi iqim ərlə ömeki, çoğ müşk iyiğ bavyan bilen Dörri özlerinin Şinjan'daki tuğuncu tuğulgan gününü kütü alıdı. 8. ayının 4. günüden 9. günü geçe her günü çoğ müşk iyiğ sarayığı kirgen oldunki 400 nəfər sayahacının əmisi məxsus müşk iyiğ tortini dediye alaydı. Yine kart sürkep çeklik hatırı soğusu iliş burstik erişe alaydı. 4. slakı, bugün 8. ayının 4. günü dostlarımız bugün muşu su üstü bağıtısıgı berip çoğ müşk iyiğ sarayığı kirsanla 400 nəfər sayahacının ki əmisi muş məxsus müşk iyiğ tortini dediye alaydıken. Bavyan bilen Dörri'den ibaret bu Akufka Dölet Göhri bu yıl 2. ayda Çıngdu'dan ürümcüge ilip gelingen dinkin. 20 yıldan bu yan bakıcılarının köngül koyup asırışı bilen yakşı yap yakşı uxlap ürümcüden ibaret bu yan yurdunu öz yerde gördü. Bugünkü günde olan Şinjan'ınki tunci resmi tuğulgan gününü kütü alıdı. Orlaştırışka sasen Akufka Dölet Göhri'nin tuğulgan günü bir gün emez belki bir haftalık tuğulgan gün yığılışı iken. Bunun içinde 8. ayının 4. günü, yani bugünden 9. günü geçe, her günü çoğ müşk iyiğ sarayığı kirgen oldunki 400 nəfər sayahatçı Bavyan ve Dörri'nin okşaş pasındaki tuğulgan gün alaydı tortini haksız alan edilgen. Oldunki 30 nəfər süratke tartıp kart sürkigen sayahatçı yine tuğulgan gün hatırı soğutuğa erişeleydi. İginlikçe su üstü bağıtısırki müşk iyiğ sarayığı köçüp kirgen Dörri bilen Bavyan, Jongu müşk iyiğini qoğdaş tatqiqat merkezinin kelgenken.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetli radyo anlayışlar, etkiliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını anısından kaçırmız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetli radyo anlayışlar, alamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip, güzel manzaralarını tamaşa kılıp, Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılıp. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve etizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir gitsi, sizge öz gücü tuygularını bekışlaydı. Şinjan'a kilip, mezilik taamlağı eğiz dedi. Yıkımlık nakşa, lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel keyfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günü xoş təbəssüm bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ətəgərlikinle xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 8. ayının 5. günü çarşamba. Dehqanlar kalendarı boyunca 6. ayının 23. günü.

Qadalik dostlar, hem de diktanla turmuş bilimleri sayıbımızga uğurlaştırılgan mezmuladı bulsa. Öy içi havasının süpütünü kandak östürüş gerek. Her günü derizini kararlı geçip, öy içi havasını saplaştırış, ettegen çöş keşte 3 kıtım 20 minutun hava almıştırış gerek. Tadqiqatlardan bayqilishcha, uy ichida har qatim havo almashtirganda uy ichi havosidagi 60% ziyonli gazni chiqarib atgan bo'ladi ekan. Muvofiq keladigan uy ichi havosini saflashtirishni tanlab, doim uy ichi havosini saflashtirish va dezinfeksiya qilish kerak. Tarqalishdan zukam ko'p yuz beradigan mazgilda ochiq suv orqali havoni saflashtirishga bo'ladi. Öyge aktif karbonlarını koyup koyuş gerek. Öy içi temperatürsünü muvafiq saklaş, öy içi bilen sırtının temperatura farkından bek çoğun bulup geçişinden saklanış gerek. Dövlet ölçüm boyunca öy temperatürsünü 16 Celsius gradustun 24 Celsius gradus kıçı etrafta kontrol kılsa bulundu. Öy içi de bir kısım gülge yahlanı östürgende huzurlanış kıymetine ilgi bolğandan sırtiyene öy içindeki oksigeni köpeytip, öy içinin nemlikini saklıqlı ve havanı saplaştırıqlı bulundu. Nurgun gülge yahlanın ziyanlıq maddalarını sümürüş, havanı saplaştırış rolu var. Məsələn, ketren gülünün cacuanı sümürüş, tazlaş rolu naidi Roşen. Qadirlik dostlar, iqtidarlı davamlıq programımızda uğurlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Kök nurdan saqlanış közəyinəki közünə asramdı. Kök nurdan saklanış közeyindeki aynak yüzüge hal beriş arqılıq ziyanlıq kök nuruna kaytırdı ya ki aynak asasi materiallığa kök nurdan saklanış faktorunu koşup ziyanlıq kök nurunu sümürdü. Şu arqılıq kök nurunun tosuş rolunu işe aşırıp kök nurunun közüge devamlıq ziyan getkizişini ölümlük azaydıdı. Elimizden bir türlük tədqiqatları körüstülüşçe, kuramağı yetkiler bir məzgil kök nurdan saklanış közeyindeki taqağandın keyin oxşaş bulmağın arlıq, yoruk xiralik ve közünü hamaştırdığan nur muhi dedi ki, körüş xoğudunan seliştirme sözgürlükünü yukur kötüreliydi ki. Köz kurgaqlaşı kesilə kripta bulan kişiler bulup mu kompüter ya ki yan telefon, təkşi ekralıq kompüter qatarlıq elektronluq məhsulatlarını uzaq müddət işletken kişilerdə asalla közünü hamaştırdığan nur ve körüş xoğudu çarçaş əhvalı görüldü. Kök nurdan saklanış közeynik taqağandan keyin közünün en yaxşı görüş sözgürlüğü ve seliştirme sözgürlüğü oxşaş bulmağan derecede yukarı götürüldü. Bu noktadan etkanda kök nurdan saklanış közeynik hakikaten közünün asıraştaki yardımcı hesaplandı.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qadirlik anlaguchilar, vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men Riyosatchi Dilraba Anvar.

yol yürüyatkan her birinler için mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu, her vakit silege hemrah.

Şinjan'da bipayan yaylaq bilen köp kök asman, appaq qarlıq tağ bilen sırılıq qumla tutuşup ketken. Şinjan xuddi bir parça hashamatlik yögi merasimge oxşash. Sizning bu yerning güzel, haybatlik manzarasini tomosha qilib, rangdar urf odatini his qilib ketishingizni kutdi. 107.4 Qatnash san'at radiosi sizni Şinjanning güzel manzaralaridan birlikda o'zirilishga taklif qiladi.

Qadirlik dostlar, amda diqqatlar programımızdan yurtumdaki yenilikler sayıp sıra bolsun. Qadirlik dostlar, bu sayıbımızda Sanji şehri Shisanxu kentindeki yaşanğanların özünü özü başqurup, özara yardım berip, kütünüş yeni andıysa toğrusunu sözləp berimiz. Yakında Sanji şehrinin Liugun bazarı Shisanxu kentinin 1-3 tabalik rayonundaki yeza özara yardım beriş bəxt hoylisi adatın taşqırı qızıp getdi. Kentki 70'den aşkan yaşanğanlar ettigendili bu yerge gelip yaşladın mı bək aktif işleydi. Özara yardım beriş bəxt hoylisi əmgek akılıq coğlanma numurga erişiş paliydi ötküzdi. Tama haksız bulup kalmay, işleyende yana coğlanma numurga erişkili, coğlanma numurunu pulga, boyumga almıştırgılı buludu. Müzik 76 yaşlıq Wang Chuanqian, aldınca pəsildeki özara yardım veriş bəxt oylısının əmgek duan yerini buldu. O köktatlıqda zonzuyup oldurup, uçup otuğa aşmındaq dedi. 1700'dan artıq numur coğlan idim. Bir numurunu 3 mo boyunca hesaplab, 500 yenin köprak pulga almıştırdım. Hoylamdaki otunu otab, uğutlap bolğandan keyin özara yardım beriş hoylisidikini mo kılışka katnaştım. Numur juğulap pulga almıştırdıgan bolduk. Bundaq yaxşı işine nädimi tapqılı bolsun. Ay axırda ballarım nəvirlerimni elip kelse, bu pulgu ulağı yaydıgan nesilani elip bermen. Bir jette ot yolu batkan Feng Chengtai bu yıl 80 yaşı kirgen bulup özara yardan beriş bəxt oylısıra tamak ye batkanı 10 yıl boldi. O közünü kısıp durup, ilgere bu yerge ısıq tamak yeş üçün kelettim, hazır bu yerini öyümdep bilmen dedi. Shisanxu kentide işke yeza özara yardan beriş bəxt oylısı bar bulup, kentki 70 yaşdan aşkan 97 yaşanğın kişinin çüşlük tamıqı ve keşlik tamıqını başqurdu. Özara yardan beriş bəxt hoylısının eci bitilğınığa 13 yıl boldu. Çıqımını kent çıqırdı. Partiya azalları mihriban kişilerimi azraq pul iyanı kıldı. Yaşanğanlarının korsuq toq tamıqı yaxşı boldu. Tamak yeşki kapalatlı kılıçla kupa yıkılmaydı. Yana yaşanğanlarının kılıdığan işi buluş, turmuşunu mənlik ötküzüş gerek. Əmgek numur coğlaş çözümü bu yıl 4. aydan başlayıp icra kılınıp, bir pəsildə bir qatım almıştırılıdı. Növbətdə işki özara yardan beriş bəxt oylısı da kurulğan 4 qrupının əmisi işki kirişdi. Arqısab təminat qrupsi aşqanıda köktat yüyüş, köktat toğraş,

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, etigeliğinle hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını anısından kaçalımız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

hayatlık yolu da talay uçuruşla buludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğişli kallıkıga. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellik ige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellik ige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamelesi uçurganlıkımızga.